oradan ancak yere sürtünerek girecek şekilde burnu sürtünmek derler ya, burnu yere sürtünmek suretiyle gireceklerdir. Onun için kapı mutlaka cehennem bekçileri tarafından yükseltilir ve kapının ardından, altından sürünerek sırayla cehenneme girerler. Burunları sürtülerek ve ebediyen cehennemde kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış dizayn edilmiş ki, din öğrenimi baştan aşağı yanlışlardan oluşmuş. Şu anda normal bir üniversiteden, bir ilahiyat fakültesinden din eğitimi alan hiç kimsenin, eğer o eğitimle iktifa etmişse, o eğitimi kendisi için yeterli görmüşse, Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Çünkü kurtuluşa ulaştıracak olan reçetelerin hiçbirisi oralarda öğretilmemektedir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri söylüyoruz diye bize çok kızanlar var. Ama haklılar mı? Hiç sanmıyoruz. Biz Allah'ın öğrettiklerini söylüyoruz ve her söylediğimizi de Kur'an'daki ayetlerle, Allah Teala'nın bize öğrettiği ayetlerle ispat ediyoruz. Öyleyse bugün ne öğretiliyor ilahiyat fakültelerinde? Öğretilen şu: İslam'ın 5 tane şartı. Madde 1, çok geniş spektrumlu bir fıkıh ilmi. Madde 2, ondan sonra akaid öğretilmiş, kelam öğretilmiş. Bunların zaten büyük kısmı yanlış. Akaidin 4 temel esasından 3'ü yanlış. Sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler resuldür doğru. Bütün resuller nebidir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler olup resullere verilen kitaplarla şeriatı idare ederler, gene yanlış. Sevgili kardeşlerim, neresinden baksanız her şey yanlış. Ve öylesine insanlar Allah'ı unutmuşlar ki, din öğretenler, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ne söylediğine bakmak akıllarına bile gelmiyor adamların. O okudukları kitaplar var ya, asırlardan beri öğrenilen ve öğretilen kitaplar, o kitaplar hangi ayetlerden bahsederse sadece onlara bakıyorlar bizim hazretler ve diyorlar ki tamam, biz dini öğrendik. Hiçbir şey öğrenmemişler aslında. Hiçbir şey demekle neyi kastediyorum sevgili kardeşlerim? Çok iyi bir fıkıh ilminin sahipleri, tamam. İslam'ın 5 şartını detaylarıyla biliyorlar, tamam. Ama onları biliyorlar diye hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın cennetine girmesinin imkansız olduğunu bilmiyorlar. Hayır, artık hiçbirisi değil, bir kısmı öğrendi. En azından Yüksek Din Kurulu üyeleri öğrendi. Sevgili kardeşlerim, cehennemin kapıları yalnız baş sürtünerek gireceği kadar yükseltilir ve o kişi cehenneme burnu yere sürtüne sürtüne sokulur. Ondan sonra da o kişiyi çeşitli acılar bekler. Cehennem bir sonsuz hayattır. Allah Teala diyor ki, onların derilerini ve etlerini eritiriz, yakarız diyor. Acısına dayanamazlar diyor, ölmek isterler ama ölemezler diyor Allah Teala. Onları yeniden et
giydiririz. Yeniden aynı olayları yaşarlar diyor. Sevgili kardeşlerim, bu kadar işkence, bu kadar huzursuzluk şu dünyada yaşanan hayata bağımlı. Bu dünyada yaşanan hayat eğer bilinçli bir din öğretiminin eseri olsa, o zaman herkesin kurtulması söz konusu. Onlar öğrendikleri kitapları öylesine benimsemişler ki, tamam diyorlar, hakikat bunlardadır. Oysa ki hakikat Kur'an'dadır. O Kur'an'a uygun olmayan bütün kitaplar kenlem yekündür. Yok hükmündedir Allah'a göre. Ve o kitaplar sadece insanları cehenneme sürükleyen birer yanlışı ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'e aykırı olan her noktasında. Sevgili kardeşlerim, sevaplar ve günahlar açısından meselemize bakarsak, kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi burnu sürtüle sürtüle cehenneme girecek ve ödeyen kalacaktır orada. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o uçarak cehenneme girecek kıyamet günü. Bütün cehennemi uçarak dolaşacak ve oradaki işkenceleri, o korkunç ızdırabı gördükleri zaman Allah'a sonsuz şükürler ederek kendilerini Allah-u Teala cehennemine atmadı diye, cehenneme girmek mecburiyetinde kalmadılar diye, Allah onları cennetine layık kıldı diye sonsuz şükürler ederek cenneti uçarak terk edecekler, cehennemi uçarak terk edecekler ve cehenneme ve cennete girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, demek ki bir insanın günahlar ve sevaplar bakımından cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlı. Peki bunu size sağlayabilecek olan Allah'ın bir formülü var mı? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun sevaplarını mutlaka günahlarından fazla kılar. Ne zaman kılar? Bu kişi dilemiş. Diledikten sonra ne yapacak ki kılacak? Dileyecek. Dilediği an bu olay tamamlanmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin kaybettiği derecelerin bir kısmını örtüyor. Öyle bir örtüyor ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olsun. Kişinin kazandığı derecelerin 20 derece olduğunu düşünelim. Kaybettiği derecelerin 100 derece olduğunu düşünelim. Kazandığı dereceler 20, kaybettiği dereceler 100. Aradaki fark ne? 80 derecelik bir fark var, kişiyi cehenneme götürecek. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişiye öyle bir derecat verir ki o verdiği derecat kaybettiği derecatın bir kısmını örter. Örtünce o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olur. İşte böyle bir insan düşünün. 100 derecelik günahı var, 20 derecelik sevabı var. Ne olması lazım? Bu kişinin 20 derece sevabı varsa, yüz derecelik günahtan 20 derecelik sevabı çıkardığımız zaman 80 derece kalır.
Allah Teala bu kişiye 80 derece verse günahları ve sevapları eşit olur. O zaman kişinin cennete girmesi mümkün olmaz. Ama 81 derece verse kişi o bir derecelik farkla sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Yani 81 derecelik yeni gelen dereceyle 20 derecesi ilave edildiği zaman 101 derece eder. Kaybettiği derece ise 100. Öyleyse bu kişi Allah'ın cennetine ehildir. Ne yapmıştır Allah Teala? Günahlarının bir kısmını örtmüştür. Ne kadar bir kısmını? O kişinin cennete gitmesini sağlayacak kadar olan bir kısmını. İşte sevapların dizaynı. Öyleyse Allah Teala'nın sevapların bir kısmını örtmesi, affedersiniz, günahların bir kısmını örtmesi söz konusu. Böyle yaparsa ne oluyor? O kişinin cennet ehli olması sağlanıyor. Peki nereden biliyoruz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahlarının sevaplarından fazla olduğunu? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemez diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Yani ayetlerin gafletinde olanlar, ayetlerden haberdar olmayanlar veya haberdar olup da onların önemini bilemeyenler, manasını kavrayamayanlar. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kesin olarak o kişinin dünya üzerindeki kisvesi, dünya üzerindeki ünvanı ne olursa olsun, ordinarius profesör olsun, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor Allah-u Teala. Ve onlar diyor Allah-u Teala kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor. Yani kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme gideceğine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Demin söyledik müminin 103'te günahları sevaplarından fazla olan herkesin gideceği yer cehennem. Peki ama Allah Teala amin olanların yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin sevaplarının günahlarından fazla olduğunu, onların hüsranda olmadıklarını söylüyor Vel Asr suresinde. Diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefi hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kayıpları kazançlarından fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. İllel lezine amenu. Ama diyor, ameni olanlar öyle değildir diyor. Onların günahları sevaplarından fazla değildir. Tam tersine sevapları günahlarından fazladır diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlarda demin söylediğimiz değişikliği yapıyor ve onların günahlarının bir kısmını örtüyor Allah Teala. Dikkat edin, hepsini örtmüyor. Günahlarının bir kısmını örtüyor. Peki bu insanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Onların günahlarının bir kısmını acaba başkaları yüklenemez mi? Burada iki türlü cevap veriliyor Allah Teala tarafından.
iki tür insan var. Başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet verenler, kendileri Allah'ın yolunda değiller, kafirler, başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelliyorlar, men ediyorlar onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan. Bu insanlar, men edenler, o kişiler cehenneme gidecek dereceleri kaybettikleri zaman, onların kaybettikleri derecelerin bir kısmı da bu insanlara yazılıyor. Ama dikkat edin ki burada o kişinin kaybettiği derecelerde azalma olmuyor. Yani amel defterinden o kadar derece alınıp da öbür tarafa geçmiyor. Sadece kıyamet günü mizan tutulduğunda görülüyor ki o kişilerin kaybettiği derecelerden bir kısmı bu insanlara da yazılmış. Öyleyse burada bir incelik var. O kişinin günahlarında azalma yok gene. O kişi aynı günahları, yani cehenneme giden başka birinin sebebiyle, ona yanlış öğretisi sebebiyle cehenneme giren kişinin derecelerinde artış veya eksiliş yok. Ne kadar derecat kaybetmişse aynı miktar dereceyle cehennemin belli bir katına gidiyor. O kişi sebebiyle derecat kaybetmemiş. O kişi sadece ona tesir etmiş. Derecat kaybeden kişi ondan aldığı telkinlerin mahiyeti ne olursa olsun kendi iradesiyle yapmış. Kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş. Kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmemiş. Bu yüzden cehenneme girmiş. Ama onun o hedefe ulaşmasında etken olan kişi, o etken olan kişi onun kaybettiği derecelerden bir kısmını omuzlarına almak mecburiyetinde. Şimdi buraya dikkat edin. Ne demiştik biz size? Demiştik ki hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez, başkası sebebiyle günah yüklenmez. Ama başkasını cehenneme gönderen kişi başkasının günahlarından bir kısmını yükleniyor. Ama başkasının hatası sebebiyle değil, kendi hatası sebebiyle. Çünkü o kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna etti. Allah'ın emirlerine Allah'a ulaşmayı diletmedi ona. Allah'ın yolundan men etti onu. Kendi iradesiyle bir başkasının cehenneme gitmesine sebebiyet verdi. O zaman kul hakkı doğmuştur. O kişi derecat kaybedecektir. O kişiye işlettiği her günah için yetmez. O kişinin kaybettiği derecelerden de ilaveten negatif dereceler yüklenecektir. Bu cehenneme gönderdiği kişi sebebiyle değildir. Kendisine ait bir kabahattir bu. O kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna ettiği için onun cehenneme gitmesine, davranışlarını ona göre dizayn etmesine sebebiyet verdiği için. Dikkat edin ki bu kişinin, bu alimin telkinleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bunun bir suç olmadığı kendisine izah edildiği için cehenneme giden kişi, kendisi o yolu seçtiği için, aklını kullanamadığı için, o yolu seçtiği için, o yolun gereklerini yaptığı için cehenneme girmiştir. Ama kendi amellerinin kurbanı olarak cehenneme girmiştir. Öteki sadece ona tesir etmiştir. İşte o negatif tesiri sebebiyle tesir eden kişi de derecat kaybedecektir. Onun kaybettiği derecelerden, yani cehenneme giren kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme giren kişinin kaybettiği derecelerden bir kısmını o kişi, o alim yüklenecektir. Kendi haksız fiili sebebiyle o kişiyi cehenneme davranışlarıyla mahkum ettiği için. Öyleyse
Şu anda açık ve net olarak söylüyoruz ki bütün alimler tehlikededir. Başka insanların derecelerin bir kısmını kazanmaları bile milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekler. Bir kısmının bile kendilerine ulaşması onların kaybettiği derecelerini geniş ölçüde arttıracaktır. Ama bu diğerlerinin hatası değildir. Kendi hatalarıdır. Başka insanları cehenneme sürüklemelerinin hatasıdır. Bunun dışında hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Akrabası da olsa, en yakını da olsa yüklenmez. Yani o kişinin günahlarından bir kısmı alınarak başka bir kişiye hiçbir zaman devredilmez. Hiç kimse kendi irtikap etmediği bir suç olmadıkça, derecat kaybedecek, kendi iradesiyle yaptığı bir hata olmadıkça derecat kaybetmez. Öyleyse başkasının dalalette kalmasına sebebiyet veren kişi derecat kaybedecektir. Bu yapılan yanlış yayınlar sebebiyle Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur iddiasında olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur iddiasında olanlar. Hepinize sesleniyorum. Mesulsünüz yaptığınız yanlışlardan. Ve ancak öldüğünüz zaman anlayabileceksiniz ne söylediğimizi. Çünkü incelemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz ve mesulsünüz. Milyonlarca insanın sorumluluğu omuzlarınızda. Bizi kötülemekle, bizim hakkımızda yalan yanlış şeyler söylemekle siz bir şey kazanmazsınız. Ama o insanları cehenneme sürüklediğiniz için kaybedecek olanlar sizlersiniz. Biz size bizim söylediğimizi yapın diyor muyuz? Hayır. Diyoruz ki sözlerimizi inceleyin. Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakın. Söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman soruyoruz size, vicdanınız hiç sızlamayacak mı? Bu kadar insanın cehenneme gitmesinde haleldar olduğunuz için, affedersiniz, metaldar olduğunuz için. Sevgili din adamları, hepinize sesleniyorum. Yanlışlıklar içindesiniz. Ne siz kurtulabilirsiniz, ne de din öğrettiğiniz o insanlar kurtulabilir. Kur'an'ın sizi kurtaracak olan hükümlerinden haberdar değilsiniz. Allah-u Teala'nın tabiriyle o öyle söylüyor, gafilsiniz. Yani söylediklerimiz sizin dikkate almanıza sebebiyet vermediği için gafilsiniz. Neden asırlardan beri yazılan kitapların sadece o kitapların söylediği ayetleri öğreniyorsunuz? Neden Kur'an-ı Kerim'in bütününe bakmıyorsunuz? Neden gözünüzün önünde insanlar ayetleri değiştirirken, Türkçeleştirirken, yanlış yaptıkları zaman onların yaptıkları sizi neden alakadar etmiyor? Neden onlara bir şey söylemiyorsunuz? Bu suskunluğunuz en az 60 milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekse, bunun sorumluluğu vicdanınızı titretmiyor mu? Kalbinizi elemle doldurmuyor mu sevgili din adamları? Şaka etmiyoruz. Bu bir cinayettir. Bir korkunç trajedinin şu anda aktörlerisiniz. Ve değişmek gibi bir eğiliminizin de olmadığını görüyoruz. Biliyorsunuz diye düşünüyorsunuz. Ama bilmiyorsunuz. En hazinede konunun burası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gene
efkarlı bir şekilde bir saatlik bir ders sona eriyor. Günahlar ve sevaplar faslı. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hem zamanımızın din ilminin sahiplerine yazık oluyor. Sadece İslam saflarında değil, Hristiyanlıkta da böyle, Yahudilikte de böyle. Din adına ne kadar din varsa hepsinde de böyle. Allah'ın söylediklerini bilmiyorlar insanlar. Allah Teala tarafından öğretilenleri de dinlemiyorlar. Ve kendilerine inanan insanları cehenneme gönderiyorlar. Ve bunun vebalini yüklenmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten insanlara yazık oluyor. Sözlerimizi burada tamamlarken sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

0: kağıt.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sohbet etmek. Sizlerle kalp kalbi olmak demek sevgili kardeşlerim. Kalplerin konuşması demek. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bunca yıldır sizlere hep Allah'ın çağrısını ulaştırmaya çalışıyoruz. Allah sizleri çağırıyor. Gelin diyor. Sizde size ait olmayan bir şey var diyor. Benim diyor sizlere üfürdüğüm, bana ait olan ruh diyor Allah-u Teala. Onu geriye istiyorum diyor. O size bir emanet. O emaneti bana vermekle hepinizi mükellef tuttum diyor. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki, üstelik bunun için hiç zahmet çekmeyeceksiniz. Sadece bir tek dileğiniz, yani ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye bana böyle ellerinizi kaldırıp da bir dua edişiniz benim için yeterli diyor. Siz dileyeceksiniz diyor, ben de yerine getireceğim. Siz de diyor ruhunuzu, sizde bulunan benim ruhumu bana ulaştırmak istiyorsunuz. Ben de ruhumu sizden geri istiyorum diyor. Her ne kadar bir safsata asırlarca insanlar tarafından bir korku vesilesi olarak kullanılmışsa da durum böyle diyor Allah-u Teala. Neymiş o safsata? Ruh vücuttan ayrılırsa fazan Allah insan ölür. Böyle zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim hala samimiyetle böyle zanneden din adamları var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala sizleri seviyor. İnsansınız. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz bünyenizde. O ruh ki size danışmak gereğini hiç duymadan canı istediği an vücudunuzu terk eder. Dilediği yere bir anda ulaşır. Oralarda gezer dolaşır. Sonra da tekrar gelir. Merceği olan sizin vücudunuza geri döner. Ne zamana kadar sizin vücudunuz ruhunuza bir sığınaktır. Siz onu Allah'ın emri üzerine Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilediğiniz zamana kadar. Ama dileminiz ruhunuzun vücudundan ayrılması için yeterli değildir. Ayrılabilmesi için mutlaka Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkese bir mürşid tayin etmiştir özelde. Kim mürşidini Allah'tan sorarsa hacet namazını kılıp, o mürşidini mutlaka görecektir. Çünkü Allah bu istikamette kişiye bir garanti vermiştir. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O ruhunu bana ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Bu insanın ezeli macerasıdır. İnsanın ezeli hedefidir. Ve nefâhî ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanlar doğdukları zaman Allah Teala onun içine ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudunun şeklini alır. %100 aynıdır. Fizik vücutta hangi değişiklikler olursa ruh da aynı değişiklikleri otomatik olarak muhtevasına alır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala neden insanı en üstün varlık olarak değerlendiriyor? Kainatta yarattığım en üstün varlık insandır. Anlamı çıkıyor Allah'ın söylediklerinde. Neden? Çünkü o kadar mahlukun içinde hiçbir mahlukta İnsanın dışında hiçbir mahlukta ruh mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar var, insanların resulleri var, nebileri var, cinler var, cinlerin nebileri yok ama cinlerin de resulleri var. Ve de cinler de iradelerini Allah-u Teala'ya teslim ediyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Ruhları mevcut olmadığı için ruhlarını teslim edemiyorlar. Ama biz insanlar önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, en son irademizi Allah'a teslim ederiz. Birincisi atlanırsa diğer sıra aynen cinlerde de var. Cinlerde de Resuller var. İnsanlarda da Resuller var. Demek ki Allah ile insanların arasına Allah Teala yardımcılar koyuyor. Kendilerinden olan yardımcılar. İnsanlardan Resuller, cinlerden Resuller. İnsanlarda bir fazla müessese var mı? Evet. O müessese nübüvvettir. Yani peygamberlik müessesesidir. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, nebi olmak, peygamber olmak aynı şeydir. Nübüvvet, peygamberliktir. Ama Resul olmak, elçi olmak istikametinde kullanılıyor. Ve Allah-u Teala bütün kavimlerde Resuller bahsettiğini ettiğini söylüyor. Hiçbir kavim yoktur ki Allah Teala o kavimde herhangi bir zaman devresinde bir Resul vazifeli kılmasın. Biz diyor Allah Teala her kavme ardı arkası kesilmeksizin Resuller göndeririz diyor. Risalet müessesesi kesintisizdir. Nerede, hangi ülkede bir Resul rahmetli olursa ölürse o anda Allah Teala bir başka kişiyi mutlaka Resul olarak tayin eder. Hiçbir kavim hiçbir devrede resulsüz kalmaz. Risalet, elçilik demektir. Şu anda yeryüzünde ne kadar kavim varsa, ne kadar ayrı dil konuşuluyorsa, bütün kavimlerde Allah-u Teala'nın bir resulü şu anda
mutlak olarak yaşıyor. Kendisinde bir Resul bulunmayan bir kavim mevcut değil. Mutlaka onlardan birisini Allah Teala Resul tayin eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne kadar kavim varsa her kavimde mutlaka bir Resul şu anda vazifeli. Nasıl oluyor da biz bilmiyoruz mu diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Elbette bilmeyeceksiniz. Sadece Allah'ın dedikleri belirler. Allah Teala Resullerinden kendilerini beyan etmelerini bir emirle mutlaka ister. Öyleyse her kavimde o kavmin iman sahibi olanları kendi kavminin Resulünü Allah'tan sorarak öğrenmek imkanının her zaman sahibidir. Ne yapması gerekir? Özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Gece saat, şimdiki saatle o gecenin 12'sinden sonra kişi kalkacak, boy abdesti alacak ve hacet namazına niyetlenecek. Niyet ettiğim Allah rızası için hacet namazını kılmaya. Birinci rekatta Fatiha, 3 ayet-el kürsi. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas. Birinci rekatta Fatiha, 3 ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Teşehhüd, 3. rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas, 4. rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Her kişi Allah'tan mürşidini talep edecek. Mutlaka Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyorsa ona mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Eğer göstermiyorsa o kişi kendine dikkatle baksın. Gerçekten bir mürşit istiyor mu? İstemeyen kişiye Allah Teala hiçbir zaman göstermez. Ama bir farkla kişi iç dünyasında istemektedir. Ama bunu kendisi henüz bilmiyor. Bu şartlar altında da gösterir Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlardan ne ister? Onun mutlu olmasını ister. Mutluluğun başka bir yolu yok. Mutluluk bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesi, o kişinin bu üç ayrı cephede sulh ve sükûna ulaşması demektir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bitmesi halidir. Peki insanlar kavgada mı? Benim hiç düşmanım yok diyebilir birisi size. O da kavgadadır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasında kavga vardır. Ne zamana kadar devam eder? Nefs afetlerden kurtulana kadar. Üç vücuttan oluşan insanın birinci vücudu bu görünen, konuşan, elle tutulur, gözle görülür hüviyetteki fizik vücuttur. Sonra bir nefsimiz var.
Sevgili kardeşlerim. Sonra bir ruhumuz var. Fizik vücudumuz zahiri alemin, nefsimiz berzah aleminin, ruhumuzsa emre aleminin varlığıdır. Emre alemi ölümden sonra bütün ruhların toplandığı kesimdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada ruhumuz ölünce, biz ölünce ruhumuz ne olur? Ruh canlılığını devam ettirir. Allah'tan gelmiştir. Allah'ın zatına geri döner. Bütün ölenler için olay bu kadar basittir. O kişinin fizik vücudu görevini tamamlamıştır. Bu dünyada ölmüştür. Ölmek her canlı fizik vücudun sonudur ve ölüm olayının tahakkuku bütün insanlar için mutlak oluşur. Ve de ölen kişi o ana kadar nefsiyle, içinde nefsiyle yaşamaktaydı. Nefs her gece bu kişi gerçek uykuya daldığında vücudu terk eder. Ve de bazen berzah aleminde dolaşır. Orada fiziktir. Yani duvarların içinden, kapıların içinden geçemez. Bir kapıdan çıkmak için mutlaka o kapıyı açmak mecburiyetindedir. Ama eğer fizik vücutlarımızın yaşadığı bu alemde ise, burası zahiri alem, o zaman bu alem onun için, yani nefs için sadece bir görüntüdür.

nefslerinin yaşamakta olduğu alemdir. Bizden evvel ölmüş olan bütün yakınlarınız, ablalarınız, abileriniz, babalarınız, anneleriniz, büyük anneleriniz, dayılarınız, teyzeleriniz, onların hepsini orada ziyaret edebilirsiniz. Bu Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Herkesi bir araya getirir, eski günlerden bahsedilir. Oraya ulaştığınızda çok mutlu olacağınız başka bir olay, sizden evvel ölmüş olan aile fertlerinizin hepsinin orada bir arada olduğunu göreceksiniz. Ve onların mutlulukları dikkatinizi çekecek. Nefsler o alemde eski beraberliklerini devam ettirirler. Siz de ölmediğiniz halde, bu alemde yaşamakta olduğunuz halde rüyanızda oraya gidebilirsiniz. Gittiğiniz zaman dikkat edin. Eğer annenizi, babanızı, ablanızı, yani ölmüş olanlardan bahsediyorum, kucakladığınız zaman vücudun, el kollarınızın arasında gerçek bir vücut varsa, sizinle konuşabiliyorsa, o zaman oradasınız. Berzah alemindesiniz. Onlarla eski günleri rahat rahat konuşabilirsiniz. Aklınıza gelen hatıraları canlandırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, o zaman göreceksiniz ki öldü diye toprağın altına gömdüğünüz şey sadece bir fizik cesettir. Yoksa onun içindeki nefs berzah alemindedir. Ruh ise Allah'ın ruhu olduğu cihetle zaten Allah'a dönmüştür. Toprağın altına girip toprağın altında kalan bu dünyadaki örtümüz olan fizik vücudumuz. Hayattayken bir işe yarar. Hayattayken onun içinde olur nefsimiz. Başlangıçta ruhumuz da Allah Teala tarafından onun için üfürülür. Ve derhal fizik vücudumuzun şeklini alır. Nefsiniz de, ruhunuz da sizin kimliğinizi taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, rüyada olduğunuz zaman iki şekilde görebilirsiniz kendinizi. Bir, oradasınız, başkaları sizi görüyor. Onlarla konuşuyorsunuz. Sarıldığınız zaman kollarınızın arasında gerçekten birisinin vücudu var. Konuşuyorsunuz, eski günleri yad ediyorsunuz. Sual sorduğunuzda aldığınız cevaplar sizi tam tatmin ediyor ki evet o. Rahmetli olan ablanız, anneniz, babanız, büyük babanız vesaire. Sevgili kardeşlerim, eğer etrafınızdaki hiçbir şeye dokunamıyorsanız, duvarların içinden geçiyorsanız, kapının tokmağını tutmaya çalıştığınız zaman tokmağı tutamıyorsanız, sizin için fizik olmayan bir alemdesiniz. İşte orası zahiri alemdir. İnsanlar konuşuyor. Konuştuklarını duyarsınız. Onların yanından geçersiniz. Onlar sizi asla göremezler. Sizin başka bir özelliğiniz daha olur, uçabilirsiniz. Hem de sonsuza kadar uzanan bir sonsuz hızın sahibi olmak da mümkündür. Bir anda İstanbul'daki bir akrabanızın evinde onları görmüşken bir anda Ankara'da olursunuz. Bir anda çok kısa bir zaman aralığında Amerika'da olursunuz. Sevgili kardeşlerim, siz de öyle söyleyeceksiniz.

Bunları yaşadığınız zaman Allah Teala gösterecektir muhakkak. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye düşüneceksiniz. O zaman göreceksiniz ki bir uçağa binerek de dilediğiniz yere gidebilirsiniz, fizik vücudunuzu götürürsünüz. Ama uçağa binmeden de bir başka yerde Allah Teala nasip ederse olabilirsiniz. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, böyle olmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Afetler var olduğu sürece bu hedefe varamazsınız. Ancak rüyanızda bu olayları yaşayabilirsiniz. Rüyada da herkes yaşar. Eğer rüyadayken bir duvarın içinden geçebiliyorsanız, o zaman bileceksiniz ki siz zahiri alemdesiniz. İnsanlar fizik olarak yaşamaktalar ama orası sizin fizik vücudunuzun dünyası değil. Bu sebeple oradan duvarların içinden kapıların içine geçmek bir problem olmaz. Uçarak her tarafa gidebilirsiniz. Ama eğer berzah alemindeyseniz, oradakiler için siz fizik bir alemdesiniz. O zaman eski dostlarınızla karşılaştığınız zaman onları kucakladığınızda kollarının arasında annenizin, ablanızın, abinizin, babanızın, daha büyük babanızın ölmüş olan kimler varsa onların fizik olarak mevcut olduğunu göreceksiniz. Ellerini tuttuğunuz zaman gerçekten bir el tutacaksınız. Kucakladığınız zaman bir vücudu kucaklayacaksınız. Konuştuklarını göreceksiniz sizinle. Sevgili kardeşlerim, bunlar herkesin, Allah'ın yolunda olan herkesin rahatça yaşayabileceği olaylar. Allah'a güvenin, Allah'tan isteyin. Bilin ki Allah'ın size vereceği hediyeler sadece size, sizin liyakatinize bağlıdır. Neyi hak ederseniz onun karşılığını alabilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın evliyası her zaman Allah'ın ona hediye edeceği büyük nimetlerin sahibi olabilir. Bu onun kalbinin saflık oranına, temizlenme oranına bağlıdır. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Çünkü buradan sonrasını Allah-u Teala tahakkuk ettirecektir. Mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ve bu muhtevada o kişinin bu muhtevada o kişinin vücuda getireceği husus, yeni bir dünyada yeni bir olguyu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'a yaklaştıkça Allah'ın dostu olma hüviyeti arttıkça, Allah'a daha yakın olunca, bu yakınlık biliniz ki zikrinizin oranındadır. 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Üstün olanlar daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, siz de daimi zikrin sahibi olabilirsiniz. Yatağınızın hazırlanmasında,
Kıbleyi sağınıza alacak şekilde yatağınızı hazırlayın. Yattığınız zaman başınızı sağ tarafa doğru çevirin, sağınız. Kıble istikameti olsun. Sonra kulağınızı yastığa yapıştırıp dinleyin. Kalbinizin çift atışını hissedeceksiniz kulağınızda. Hissetmemek mümkün değildir. Kulağınızın üzerine yattığınız zaman kulağınız duyuyorsa, yastığınızda biraz hareket ettirdiğinizde kalp atışlarınızı mutlaka duyarsınız. İşte o vaziyette kalın. Sağ tarafınıza doğru döndünüz. Daha kulağınızı yastığın üzerinde ve kalp atışlarınızı duyuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir statü içerisinde sadece kalbinizin çift eteğin heceyle atmasında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz Allah'ın ismini tekrar edin. Bir gün uyuyakalan siz uyandığınız zaman da hala Allah kelimesini iç dünyanızda dilinizi kımıldatmadan bu işi yaptığınız için tekrar ettiğinizi fark edeceksiniz. Bunun manası siz o geceyi Allah'ın zikriyle geçirdiniz. İşte gündüzleri sesli veya sessiz Allah'ı zikretmekten hiç çekinmeyin. Diliniz bu işte bir vasıtadır ve de en güzeli sizi ulaştırır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. Hepsi Allah'ın katında geçerlidir. Ne zaman zikre başlarsanız Allah'ın katından evvela başlamışta bizdeki rahmet nuru gelecektir. O geçtikten sonra en başında olur manevi gelişmenin. Ondan sonraki bütün başlangıçlarda artık fazıl nurları gelecektir kalbinize. Göğsünüze gelecektir. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşacaktır ve kalbiniz devamlı tazelenecektir. Allah'ın fazlıyla dolu bir kalbin sahibi olacaksınız zaman içerisinde. Sevgili kardeşlerim, rüyalarınızı doğru değerlendirin. Sadece iki tane alternatif var. Bir, rüyanızda fiziksiniz. Yani kapıyı açmadan öbür odaya geçemiyorsunuz. O alemde olan nefsinizin yaşadığı normal hayattır. Her gece o alemde yaşayabilirsiniz. Ve yaşadığınız zaman da eğer olay buysa, kapıyı açmadan geçemiyorsanız, o zaman dostlarınızı, sizden olanları, akrabalarınızı, beraber ölmüş olanları hatırlayın. Orada bulacaksınız kendinizi. O zaman onlarla her gece
sohbet yapabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı çok vasıflı bir mahluk olarak yaratmış. Ve rüyanızda uçabildiğinizi görmek çok büyük bir zevktir. Uçmak, sevgili kardeşlerim, pilot provesini böyle bir aşk uğruna alır pilotlar. Ama bunları yaşamışlarsa, bunu yaşamadan da pilot olan bir kişi uçmanın o büyük zevkini aldıktan sonra kolay kolay vazgeçemez. Uçmak, yer çekimi kanununun dışına çıkmaktır. Bir kişi için çok büyük bir zevk oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı da verilen mahlukuna o kadar büyük zevkler nasip etmiş ki, bunlar fiziğin ötesini yaşamanın çeşitli şekillerindedir. En güzeli de bu uçma müessesesi. Hepiniz için her zaman, her gece bu olay vücut bulur. Ama siz onu fark edemezsiniz. Fark etmek için formülleri uygulayın. Allah-u Teala'nın dostları bunu tüm boyutlarıyla yaşamışlardır. Ne diyordu birisi? Biz uzayı Tilo'nun sokaklarından daha iyi biliriz. Öyle söylüyordu. Sevgili kardeşlerim, uzaya gitmek bir problem değil. Her gece gidersiniz. Ama hatırlayamazsınız. Hatırlayacak vasfı kazanmanız lazım. O da daimi zikre ulaştığınız zaman mutlaka sonuçlanır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bu kadar zevkli bir olay. Allah için olmak, Allah için yaşamak, nefsinizi tezkiye etmek ve tasfiye etmektir. Tezkiyede, herkesin ulaşabileceği bir nokta olan tezkiyede bir insanın mutluluğu yarım mutluluktur. Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olur. Başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsi %51 nurlarla aydınlanmıştır kişinin. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman bu rakam %51'i bulur. Ondan sonra da kişi zikrini artırabilirse bu %51 rakamı giderek büyüyecektir. Peki ne zaman hedef? Hedef daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan bir kişinin Allah-u Teala'nın kanunu gereğince zikrettiği, Allah kelimesini tekrar ettiği her noktada Allah'ın katından fazıllar o kişinin kalbine ulaşır. Salavat nurları fazılları getirir ve fazıllar kişinin nefsinin kalbine ulaşır. Kalbinde birikmeye başlar. İşte bu birikimin tamamlanması hali daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşmıştır. O zaman o kişi nefsinin kalbinde afet kalmadığı cihette hiç kimseye bir kötülük edemez. Böyle bir şey yapması mümkün değildir. Herkesi sever. Kendisine kötülük yapanları da. Onlara öfkelenemez. Kin tutamaz.
Bu onun elinde değildir. Çünkü onun kinin, nefretin yuvalanabileceği bir yapının artık sahibi değildir. Nefsin bütün afetleri o zeminde yok olmaya mahkumdur. Kişi sadece sever, nefret edemez, kin duyamaz, intikam almayı düşünemez. Sevgili kardeşlerim, bunlar normal insanlara anlaşılması güç tarifler gibi gelir. Yaşasalar, onlar da dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirler. Kapılar herkese açık. Bütün kapılar, cennetin kapıları ve bu dünyada mutluluğun kapıları. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun oranı nefsinizin kalbindeki afetlerin fazıllara dönüşüne paraleldir. Nefsinizin kalbindeki fazıllar hangi orandaysa mutluluğunuz da yüzde o kadar orandadır. Daimi zikirde fazıllar bütün kalbi doldurmuştur. %2 rahmetin ötesinde fazıllar. O zaman o kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. İnsanlara kızamaz, kin duyamaz. Ona kötülük edebilirler. Ama o onlara bir şey yapmaz, yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki ve medeni Dina sıratel müstakim sıratel lezzine en'amte aleyhim gayril magdubi aleyhim ve lezzalim Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Konumuz ahdimiz. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz insanlar ezelde Allah'a yemin vermişiz, misak vermişiz ve ahd vermişiz. İşte bu akşamki konumuz ahdimiz. Allah'a verdiğimiz ahd. Böyle bir dizaynda yine ezelden başlamamız gerekecek. Ezelde Allah Teala hepimizi Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini, onun zürriyetinden her birinin sırtından onların zürriyetlerini, zürriyetlerin sırtından onların zürriyetlerini çıkararak Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar olan bütün insanları Allah huzurunda topluyor. Araf 172. Ve Allah Teala onların hepsine birden, yani hepimize birden, hepimiz oradaydık. Diyor ki Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu, dediler ki bela, evet. Hepimiz Allah Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine evet diye cevap veriyoruz. Ve bunun üzerine Allah Teala

bizleri nefslerimizin üzerine şahit tutuyor. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demeyelim diye. Öyleyse kıyamet günü ben bundan haberdar değildim diyebileceğimiz bir olay olması lazım. İşte o olay Allah'ın bizlerden aldığı yemin, misak ve ahd. Maide suresinin 7. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de sizlerin üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Allah'a verdiğiniz bu yeminleri. Orada Allah Teala'nın bu ahdi en güzel şekilde belirttiği ayet Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi erfu. Allah'ın ahdini ifa edin. Burada Allah Teala Allah'ın ahdi dediği zaman bize ait olan yemini, bize ait olan misaki ve bize ait olan ahdi beraberce devre içine alıyor. Ve üç yeminimiz birden üzerimize ezelde farz kılınıyor. Bunlardan ahdimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde ele alınmış. Allah Teala buyuruyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair Adem oğullarından yani bizlerin fizik vücutlarımızdan Adem'in sulbünden gelen Adem oğullarından Allah Teala ahd aldığını söylüyor. İşte söz konusu olan bu ahd. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzele ulaşmak söz konusu ve bu istikamette Allah Teala'nın demek ki bizlerden aldığı bir ahd var. Yerine getirmemiz söz konusu olan fizik vücutlarımızın Allah'a verdiği yeminin adına Kur'an-ı Kerim böylece görüyorsunuz ki Adem oğullarıyla ilişkini ahd diyor. Bu bizim ahdimiz. Bizim ahdimizle Allah'ın ahdini birbirine karıştırmayın. İkisi birbirinden çok farklı. Allah'ın ahdi yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de alıyor. Allah bizimle ahdleşmiş. Ahdleşmenin bir tarafında biz varız, öbür tarafında Allah var. Bu Allah-u Teala'nın emri üzerine vücuda gelen ahdleşmede ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmemiz Allah Teala tarafından emrolunuyor. Üç vücudumuzun birden teslimi Allah ile olan ahdimizi oluşturuyor. Bunun daha ötesinde Allah'ın vasiyeti var. Allah'ın vasiyetinde ise ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınmış. Allah Teala vasiyet etmiş bunu üzerimize. Mutlaka yerine getirin diyor. Öyleyse bizdeki her vücudumuz Allah'a
ayrı bir yemin vermek mecburiyetinde ve Kur'an-ı Kerim'de isimlerinin ayrı olması lazım birbirine karışmaması için. Ruhumuzun yeminine misak diyor Allah Teala ve misakimizin yerine getirilmesini istiyor Allah Teala. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. 12 defa farz kılmış. Fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmemizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. 3 defa farz kılmış.

nefsimizi Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. 3 defa farz kılmış. Öyleyse demek ki fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda. Nefsimizin Allah'a verdiği bir yemin söz konusu. Allah Teala diyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Yeminlerine sahip çıkan, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Demek ki nefslerimiz de Allah'a yemin vermiş. Nasıl cennette olacaklar? Allah Teala Şem suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekkaha diyor. O kişi ki onu, nefsini tezkiye eder, onlar cennete gitti diyor. Nefsini tezkiye eden kişi cennete gitti diyor. Cennete girdi diyor. Felaha erdi diyor. Öyleyse nefsimiz, nefs tezkiyesi yoluyla hedefine ulaşacak. Fizik vücudumuz Allah'a kul olarak. Ruhumuzsa Allah'a ulaşarak. İşte Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Ve la yankudunel misak, ve misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece ahd misaklerini bozmazlar, misaklerini yerine getirirler. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Üç yeminlerini de yerine getirenler aynı kişiler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim panoraması içerisinde ahdimize bakalım. Fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği ahd, Kur'an-ı Kerim'de sadece fizik vücudumuzla Allah arasındaki bu fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair olan ahdi ihata etmiyor. Çok daha geniş kapsamlı bir olay. Allah'ın ahdi bizim yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de kaplıyor. Allah-u Teala bunun ötesinde kavimlerden ahd alıyor, kavimlerin peygamberlerinden ahd alıyor, kavimler için. Ve ayrıca insanların birbiriyle anlaşmalarındaki karşılıklı verdikleri söze de Allah-u Teala gene ahd diyor. Kavimlerin savaşlar konusunda, barışlar konusunda birbirleriyle yaptığı anlaşmalara gene ahd diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya Kur'an-ı Kerim panoraması içinde bir başlangıçtan sona doğru bir geçişle bakalım. Ahd'le Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca bu ahd müessesesinin geçtiği bütün ayetlerde bakalım ne diyor Allah Teala. Bakara suresinin 2. ayeti kerimesi. Ve kalu lentemessen
nennaru illa eyyamen madude. Kul ettehazdum indallahi ahden fe len yuhlifallahi ahdehu em tekulune alallahi ma la talemun. Ve o emaniyeye tabi olanlar, ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Yahudiler ve Nasara böyle diyorlar. Ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Yani günahlarımız kadar yanıp sonra cennete gireceğiz. Dediler. De ki Allah katından bir ahd mi edindiniz? Yani Allah Teala size böyle bir söz mü verdi? Burada ahd kelimesi Allah'ın onlara verdiği bir söz. Yani onların yeminlerini, ruhlarını, onların fizik vücutlarını Allah'a teslim etmesine dair Allah'ın onlardan istediği ahd değil. Allah'ın verdiği bir söz. Bu, o zaman burası bizim sizlere anlatmak istediğimiz, bizim fizik vücudumuzun ahdi konusunun dışında. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ahd müessesesi de mevcut. Eğer böyle bir ahd almışsanız Allah ahdinden asla dönmez. Allah'ın ahdinde hilaf olmaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesi, 80. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. 100. ayet-i kerimesinde de diyor ki eve küllema ahedu ahden nebezuhu ferikun minhum. Her ne zaman onlarla bir ahd ile ahitleşsek, onlardan bir kısmı bunu hiçe saymadı mı? Allah Teala tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca birçok kavimlerle ahitleşiyor. Diyor ki, bana söz verin, buradan ayrılıp falanca şehre gideceksiniz ve oraya gireceksiniz, o şehri işgal edeceksiniz. Onlar da söz veriyorlar Hazreti Musa zamanında. İşte bu Allah ile olan bir ahitleşme, bir işi yapmaya. Ama İsrail kavmi oraya gittiği zaman şehre girmekten vazgeçiyorlar. Orada çok kuvvetli bir kavim var. Biz onlarla savaşmayız diyorlar. Konunun sonrası. Ama buradaki ahitleşme Allah ile İsrail kavmi arasında bir anlaşma. Onların fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerine dair bir müessese değil. Bakara suresinin 124. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hani o zaman ki Rabbi İbrahim'i imtihan etti kelimelerle diyor. Ve iz ibtela İbrahim'e Rabbihü bi kelimatin. Fe ettemmehunne kâle inne câilüke linnâsi imama. Kâle ve min zürriyeti. Kâle la yenâlu ahdiz zalimîn. Hani o zaman ki Rabbi İbrahim'i imtihan etti kelimelerle. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. Yani huzur namazının imamı kılıyor Hazreti İbrahim'i. Ve İbrahim diyor ki benim zürriyetimden de imamlar kıl. Allah Teala benim ahdime zalimler nail olamaz diyor diye buyurdu diyor. Buradaki Allah Teala'nın benim ahdime, benim sana verdiğim sözüme, sen imamlığa layıksın, huzur namazının imamı kılıyorum seni ama senin zürriyetinden birçok insan buna layık olmayacak. O zaman zalim olan o insanlar benim ahdime eremez diyor.

Bakara suresinin 125. ayet-i kerimesi. Ve iz ce'alnal beyte mesabeten linnâsi ve emnâ ve tehuzu min makami İbrahim'e musallen ve ahitna ala İbrahim'e ve İsmail'e en tahhira beytiye littâifîne vel âkifîne ve rükkeys süccûd. Hani biz beyti insanlar için sevap kazanılacak ve emin bir yer kılmıştık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri ittihaz edin diye. Ve biz İbrahim ve İsmail'e de şöyle ahd etmiştik, burada da emretmiştik anlamına geliyor. Tavaf edenler, akifler, rükû ve yani ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutun. Burada Allah-u Teala'nın bir emri söz konusu ahd kelimesiyle. Bakara 177'de Allah-u Teala diyor ki leysel birren tüvelli vücuhekum kıblelel meşriki vel mağribi velakinel birre men amene billahi vel yevmel ahiri vel melaiketi vel kitabi vel nebiyyine ve atel male ala hubbihi zevil kurba vel yetama vel misakine vel vebnes sebili vel vessailine ve firrikabi ve ekame salate ve ate zekate vel mufune bi ahdihim iza ehadim ve sabirine fil besai ve darahi ve hinel besi ulaikellezine sadaku ve ulaikehumil muttekun. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz bir değildir. Lakin asıl bir kişinin Allah'a, yevmil ahire, meleklere, kitaba, peygamberlere iman etmesi ve onun sevgisine dayalı olarak akrabalarına, yetimlere, miskinlere, yolda kalmış yolculara, dilencilere, köle ve esirlere mal vermesi, namazı kılması, zekatı vermesi, ahit verdiği zaman, Allah'a ve insanlara ahit verdiği zaman ahdini yerine getirmesi. Burada kişinin hem Allah'a verdiği ahitten bahsediliyor, hem de insanlara verdiği ahitten bahsediliyor. Buradaki ahit verilen bir söz. Bizim şu söylemek istediğimiz fizik vücudumuzun Allah'a ahdi de bu ayet-i kerimenin içinde geçiyor Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi Bela men effa bi ahdihi vetteka fe innallâhe yuhubbil muttakîn. Hayır, öyle değil. Kim ahdini, Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Burada ahdini yerine getirir ve takvaya ulaşırsa diyor Allah Teala. Bu olay açık ve kesin. Ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra da fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'a verdiğimiz ahdimizi yerine getiriyoruz ve muhsinler takvasının sahibi oluyoruz. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde geçen ahd kelimesi tam bizim söylemek istediğimiz ahdi ihata ediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a muhsin kılınarak teslim edilmesi hali. 25. basamakta gerçekleşir. Ve Âl-i İmrân 77 bir sonraki ayet-i kerime İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim semenen ekalilen ulaike la halaka lekum fil ahireti ve la yukellimuhumullahu ve la yahsunu ileyhim yevmel kıyameti ve la yuzekkihim ve lehum azabun elim. Muhakkak ki onlar Allah ile olan ahdlerini ve yeminlerini az bir değere karşılık satarlar. İşte Allah'a verdiğimiz ahdimiz ve yeminlerimiz. Allah-u Teala ahdimiz demekle burada fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi, fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi ahdini söylüyor. Yemin kelimesini tekil kullanmamış, çoğul kullanmış. Ruhumuzun verdiği yemin, yani misak, fizik vücudumuzun, affedersiniz, nefsimizin Allah'a verdiği yemin,
yani yemin, yeminler adıyla anılmış. Öyleyse üçü de burada var. Ahdimiz ve yeminlerimiz. Yani ahdimiz, misakimiz ve yeminimiz oluyor. Burada da Allah-u Teala üç yeminimizi birden devreye almış. Ama bir evvelki ayet-i kerimede fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ve bunun neticesinde takvaya ulaşmak söz konusu. Burada muhakkak ki onlar Allah ile olan ahitlerini ve yeminlerini az bir değere karşılık satarlar. İşte onlar için ahirette bir pay, bir hisse yoktur. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları tezkiye etmez. Onlar için elim bir azap vardır buyuruyor Allah Teala. Ali İmran 183. Ellezine kalu innallaha ahide ileyha ella nu'mine li rasulun hatta yetiyena bi kurbanin tekulun lühün nârı. Kul kat câeküm rusulün min kabli bil beyinâti ve billezî kultum felîme kateltümühüm in kuntum sâdikîn. O Yahudiler şöyle dediler. Gökten bir mucize olarak ateşin yiyeceği bir kurban ile gelinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememizi Allah bize emretti. Ahd verdi. Allah bize ahd verdi ki, emretti ki, gökten ateşin yiyeceği bir kurban önüne gelinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz. De ki, andolsun ki size benden önce delillerle ve sizin dediğiniz bu şeyle Resuller geldiler. Eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerdenseniz o zaman onların için katlettiniz. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey, Allah'ın onlara verdiği bir emir. Ve emir gökten ateşin yiyeceği bir kurban söz konusu, kurban ile gelen bir Resul olmadıkça hiçbir Resul'e iman etmememizi Allah bize emretti. Ahd etti, emretti manasına geliyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi burada Allah'ın ahdi söz konusu. Yetimin malına ahsen olanın dışında buluğa erinceye kadar yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Şahitlik ettiğiniz zaman akrabanız olsa dahi adaleti yerine getirin. Allah'ın ahdini, yani Allah'a verdiğiniz nefsinizin yeminini, ruhunuzun misakini ve içinizin ahdini yerine getirin. İşte bu Allah'ın size bağladığı, sizi size vasiyet ettiği şeydir. Zalikum vessakum bihi. Allah'ın onunla size vasiyet ettiği şeydir diyor Allah Teala bunu. Burada وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ وَاَفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَالْبِلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُوا نَفْسًا اِلَّا وُسَاهَا وَاِذَا كُلْتُمْ فَعَدُلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَفُوا. İşte Allah'ın ahdini ifa edin diyor Allah Teala. Zalikum vassakum bihi lealekum tezekkerun. Burada Allah-u Teala'nın ahdini yerine getirin.

Burada Allah-u Teala'nın ahdi, Allah'ın ahdi, bi ahdillahi, Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Bu, Allah'a verdiğimiz üç yemini birden kapsıyor ve Allah'ın vasiyetini de daha sonra Allah Teala ifade ediyor. Vasiyetimi de yerine getirin diyor. Yani bunları tahakkuk ettirdikten sonra iradenizi de Allah'a teslim edin. Öyleyse En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde konumuzun esasını teşkil eden yemin, misak ve ahdimizin üç birden yer alıyor. Yetmez. Onun ötesine geçiyor Allah Teala. Burada vasiyetini de koymuş devreye. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. A'raf suresinin 102. ayet-i kerimesi. Ve ma vecedna li ekserihim min ahd ve ev vecedna ekserahum la fasikin. Le fasikin. Onların çoğunda ahdlerine bağlılık görmedik. Ama onların çoğunu fasıklar olarak gördük. Burada Allah'a verilen ahdi yerine getirmediklerini ifade ediyor Allah Teala. Ahdlerini. Allah'ın ahdine değil de onların Allah'a verdiği ahdi, yani ahdimizden bahsediyor Allah Teala Araf suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, Araf suresinin 102. ayet-i kerimesinde. Ve Araf 134'te de Allah Teala diyor ki: "Velemma vaka'a aleyhimur rizu kalu ya Musa u lena rabbike bima ahide indek." Le in keşefte anna rizze le nü minenne leke ve nürsülenne meake beni İsrail. Başlarına iğrenç bir azap çökünce dediler ki: Ey Musa, Rabbine sana verdiği ahit adına bizim için dua et. Eğer bu iğrenç azabı üzerimizden çekip giderirsen andolsun sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle göndereceğiz. Allah-u Teala'nın verdiği, Hazreti Musa'ya verdiği ahit. Yani Hazreti Musa ve ona tabi olanlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeler. Bu ahit adına Allah-u Teala'dan yardım talebinde bulun diyor Mısırlılar Hazreti Musa'ya. Enfal suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ellezine ahette minhum sümme yenkudune ahdehum fi kulli meratif ve hum la yettekun." Bunlar işlerinden antlaşma yaptığın kimselerdir ki sonra her defasında ahitlerini bozarlar ve onlar takva sahibi olmazlar. Aslında burada iki manada var. Hem Hazreti Musa'nın kendilerinden ahd aldığı insanlar hem de antlaşma yapılan insanlar, ama burada antlaşma yapılan manası daha ağır basıyor. Fakat sonundaki takva sahibi olmazlar sözünden de birincinin ağır bastığını anlıyoruz. İki anlamında beraber olması mümkün. Tövbe suresinin bir numaralı ayet-i kerimesi, bir evvelkisi Enfal suresinin 56. ayet-i kerimesiydi. Beraatün minallahi ve rasulühü illellezine ahettüm minel müşrikîn. Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza, antlaşma ahd ettiklerinize Allah'tan ve Resulünden kesin bir uyarıdır. Burada bir kavimle antlaşmadan bahsediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi söz konusu değil. Tevbe suresinin 4. ayet-i kerimesi,
İllezîne ahettüm. Gene müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınız minel müşrikine diyor. Yani konumuzla alakalı değil, normal bir antlaşma. Tevbe suresinin 7. ayet-i kerimesi keyfe yekûnü lil müşrikîne ahdün indallâhi ve inde resûlühü illezîne ahettüm indel mescidi haram. Mescidi haram yanında kendileriyle anlaştıklarınızın dışında müşriklerin Allah katında ve Resulünün katında nasıl bir ahdi olabilir? Burada da gene ahdlaşma söz konusu, Allah ile olan bir antlaşma ahd söz konusu değil. Tövbe suresi 12. ayet-i kerime ve inneke su eymanuhum min ba'di ahdihim ve ta'anu fi dinikum fekatilu eymetel küfri innehum la eymane lehum la lehum yentehun. Eğer antlaşmalardan sonra yine yeminlerini bozarlarsa diye başlıyor olay, insanlar arasındaki antlaşmadan bahsediyor.

Ve Tövbe Suresinin 111. ayet-i kerimesi, muhakkak ki Allah hak yolunda savaşan, öldüren ve öldürülen müminlerin nefslerini ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da üzerinde olan hak vaadidir. Ahdini Allah'tan daha çok tutan kim vardır diyor. Allah Teala'nın buradaki ahd kelimesiyle vaadini ifade ettiğini anlıyoruz. Yani fizik vücudunun teslimiyle alakalı bir konu yok. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi, bu ahdimizle alakalı bir konu. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkunulel misak. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerini de Allah'a teslim ederler diyor Allah Teala. Burada gerçek bir ahd söz konusu ve Allah'ın ahdi söz konusu. Yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de içine alıyor. Ve Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi, وَالَّذِينَ يَنْكُدُونَ اَحْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاكِهِ. Ve onlar misaklerinden sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ve يَقْتَوُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ. Ve en yüsele. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği

91. ayeti kerimesi. Ve evhu bi ahdillahi iza ahettün. Ve la tenkudul eymane ba'de tevkidiha. Ve kad cealtumullahi aleyküm kefila. İnnallâhe yâlemu mâ tef'alûn. Yemin ettiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil göstererek verdiğiniz yeminleri bozmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir. Burada yemin ettiğiniz zaman, başkalarına ahd verdiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Biz ahdi Allah'a ezelde vermişiz. Onun için burada yemin ettiğiniz zaman ifadesi kullanıldığı cihetle bu bizim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin değil. Nahl suresi 95. ayet-i kerime ve la teşteri bi ahdillahi semenen kalila. Allah'a verdiğiniz ahdi az bir karşılıkla satmayın. İnnemâ indallâhi hüve hayrun leküm in kuntum ta'lemûn. Eğer bilirseniz bu Allah'ın katında daha hayırlıdır. Allah'ın katındaki nimet daha hayırlıdır. Nahl suresinin 95. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdini satmayın diyor Allah Teala açık bir şekilde. Allah'ın ahdi ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimi. Bu Nahl suresinin 16. ayet-i kerimesi de bunu açık bir şekilde anlatıyor. İsra suresinin 34. ayet-i kerimesinde ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşitte fe evfu bil ahd innel ahde kâne mes'ûlâ. Bülüğa erinceye kadar yetimlerin malına yaklaşmayın. Meğer ki maksadınız ahsen olsun. Ve ahdinizi yerine getirin. Şüphesiz ahdlerinizden mesulsünüz. Öyleyse burada da hem yetimlerin malı var, hem yetimlerin malını koruyacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir ahd var. Üzerimize bu sorumluluk gelmişse mutlaka onların mallarını korumak mecburiyetindeyiz. Ve ahdinizi yerine getirin diyor Allah Teala. Ve efu bil ahd. Ahdiniz ile ahdinizi ifa edin diyor Allah Teala. Burada hem yetimler üzerindeki ahdimiz söz konusu hem de Allah'a ruh, fizik vücudumuzu teslim etmek konusundaki ahdimiz söz konusu. Meryem 78 Attala al aybe emittehaze indel rahmani ahda. O gayba mı tanık oldu yoksa Rahman olan Allah'ın katından bir ahit mi aldı? Allah'tan bir söz mü aldı manasına giriyor. Fizik vücudumuzun ahdiyle alakası yok. Meryem 87 La yemlikune şefaate illa minittehaze indel rahmani ahda. Rahman'ın katında ahd almışların dışında onlar şefaate malik olmayacaklardır. Allah'ın katında ahd alanlar. Yani Allah'ın emrini alanlar. Huzur namazının imamları. Ve huzur namazının imamları da ancak dünya üzerinde şefaat ederler. Allah'tan aldıkları ahd huzur namazına tayinleri. Yani fizik vücutlarımızın teslimiyle alakalı değil. Taha 86 bunun üzerine Musa kavmine oldukça kızgın üzgün olarak döndü. Dedi ki ey kavmim Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Size verilen söz ya da süre pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize kaçınılmaz bir gazabın inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz ahden döndünüz? Burada efetale aleykümül ahd diyor. Size verilen bu ahd, söz burada da sözden bahsediyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah teslimiyle alakası yok konunun. Taha suresinin 115.

ayet-i kerimesi. Ve lekad ahitna ila Adem'e min kablu fenesiye ve lem necid lehu azma. Andolsun ki biz bundan önce Adem'e ahit vermiştik. Fakat o unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Adem Aleyhisselam'a Allah Teala fizik vücudunu Allah'a teslim etsin diye ahd vermiş. Ama onda bu kararlılığı bulmadık diyor. Başlangıcından bahsediyor Hazreti Adem'in. Allah'ın sözlerine itaati konusunda. Müminin suresinin 8. ayeti kerimesi وَالَّذِينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَعُونَ. Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. İşte bu Allah-u Teala'nın hem insanların fizik vücutlarını Allah'a teslim konusunda verdikleri ahdi hem de başka insanlara verdikleri sözleri de ihata eden bir ayet-i kerimesi. Emanetlere ve ahdlerine riayet edenlerdir. Nitekim Allah Teala Nisa 58'de diyor ki: "İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Burada da orada da nefsimizi, ruhumuzu, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz söz konusu. Burada da aynı şey. Emanetlerini ve ahdlerini ifa etmek. Asap 15 ve lekad kanu ahedullah min kablu la yuvellunel edbar ve kane abdullahi mesula. Oysa andolsun ki daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz ise ağır bir sorumluluktur. Buradaki söz kaçmayacaklarına dair bir söz. Öyleyse belki Allah'a verilen ahd ağır bir sorumluluktur deyince Allah Teala fizik vücudumuzun ahdini de muhtevaya alıyor. Ama genel görüntü içerisinde burada fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahitten bahsedilmiyor. Ahzab suresinin 23. ayet-i kerimesi Minel müminine ricalun sadaku ma ahedullahi aleyh feminhum men kada nahbehu ve minhum men yentezuru ve ma beddelu tebdila. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah ile yaptıkları ahde sadakat gösterdiler. Allah ile olan ahd açık bir şekilde, yani ahadullahe aleyh, Allah ile ahdleri, Allah ile yaptıkları ahd, ruhlarını, veçlerini ve nefslerini Allah'a teslim etmek, Allah'ın ahdi. Bu tabiatıyla fizik vücudumuzun Allah'a teslimini bizim adımızdan, bizim ahdimizse fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, Allah'ın ahdi ise üç vücudumuzun teslimini ifade ediyor. Yasin 60 Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e enna tabidü şeytan innehu leküm adûn mübîn. Burada tam olarak bizim ahdimiz söz konusu. Ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağına dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o size apacık bir düşmandır. 61 Ve eni buduni ve bana kul olmanız diye devam ediyor ayet-i kerime. Burada açık bir şekilde Allah Teala fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusundaki ahitten bahsediyor. Zuhruf suresi 49. ayet-i kerime Ekalu ya eyyühes sahürüt lena rabbeke bima ahide indeke innena lemuhtedûm. Ve onlar dediler ki ey büyücü, sende olan ahdi adına bizim için Rabbine dua et. Biz hidayete gelmiş olacağız. Hidayete
hidayet üzere olacağız. Gerçekten Hazreti Musa'ya onlar o gün büyücüler, kendileri büyücü olduğu için ona da büyücü dediler. Ama kendileri büyücülükten hidayete adım atmak üzere bizim için

0: biz hidayet üzere olacağız. Yani sana tabi olacağız, hidayete ereceğiz. Yani o zaman sana verdiği ahd deyince bu ahd bizi de alakadar ediyor manası var. Yani hem Allah'ın ahdi hem de onların da Allah-u Teala'ya dolaylı olarak verdikleri ahd devreye giriyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ فَمَنْ نَكَسَ فَاِنَّمَا يَنْكُسُ عَلٰى نَفْسِهِ وَمَنْ اَفَّى بِمَا اَهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ فَسَيُّتِيهِ اَجْرًا عَز۪يمًا. Muhakkak ki onlar sana biat ettikleri zaman Allah'a biat etmiş oldular. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Kim derecesini nakısa düşürürse muhakkak ki o nefsi sebebiyle Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri, misakları yerine getirmediği için derecesini nakısa düşürmüştür. Kim de Allah'a olan ahdlerini, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse ona büyük mükafat, ecir verilecektir. İşte burada وَمَنْ اَفْقَى بِمَا اَهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ. Kim Allah'a olan ahdlerini yerine getirirse ona büyük, azim ecir verilmiştir diyor Allah Teala. Ve Me'arid suresinin 32. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِي اَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَحُمْ. Onlar emanetin iadesine ve ahdlerine riayet ederler. Açık ve kesin bir ifade. Emanetin iadesine. Emanet nefstir. Nefsi Allah'a iade etmeye. Yani ruhunu da veçini de nefsini de Allah'a teslim etmeye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de ahd kelimesiyle alakalı bütün ayetleri gözden geçirmiş olduk. Hiçbirisini atlamadan bu gözden geçirdiğimiz ayetler boyunca gördük ki birçok ayet fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi içeriyor. Âl-i İmran 6-7, Âl-i İmran 76-77, Enam 152, Araf 102, Araf 134, Rad 20-25, Nahl 95, İsra 34, Taha 115, Müminin 8, Ahzab 23, Yasin 60, Zuhruf 49 ve Me'ariç 32. Allah ile olan ahdimizi veya bizim Allah'a verdiğimiz ahdimizi ihata ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bütünü içerisinde muhtevayı beraberce gözden geçirmiş olduk. Acaba bütün Kur'an-ı Kerim'de ahd kelimesi hangi ayetlerde geçiyor? Hepsini bu kasetimizde inşallah gözden geçirdik. Ve gördük ki birçok ayet fizik vücudumuzun Allah'a teslimini içeren bizim ahdimizi ve ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi emreden Allah'ın ahdini muhtevasına alıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bizler için söz konusu olan nedir? Ahdimizi yerine getirmek. Öyleyse ahdimizi nasıl yerine getiririz? İşte Allah'a verdiğimiz bir ahd varsa bu sohbetimizin konusu bizim Allah'a verdiğimiz ahd ve bu ahdimizi nasıl yerine getiririz. Şimdi konunun tatbikatına inşallah giriyoruz. Biliyorsunuz ki İslam 28 basamaktan oluşuyor. İslam dediğimiz zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Yani daha açık bir ifadeyle kainatın tek dinini, yegane dinini kastediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 28 basamağın 25.sinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim edebiliyoruz ve Allah'a verdiğimiz misakimizi gerçekleştiriyoruz. Allah'a verdiğimiz misakimizi değil, misakimizden sonra ahdimizi gerçekleştiriyoruz. Bu akşamki konumuz ahdimiz, yani fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Öyleyse böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun Allah'a teslimi nasıl gerçekleşir? Üç tane yedi basamağa geçmek neticeye ulaştıramıyor. Ondan sonra da üç safha, ondan sonra da velayetin üç makamı aşılacaktır. Fena, beka, zühd ve fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Muhtevaya başından itibaren baktığımız zaman birinci ve ikinci basamakları gözden geçiriyoruz. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirmesi vardır. Herkes değerlendirir. Ama ikinci basamak önemli bir basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu basamakta seçilmek söz konusudur Allah-u Teala tarafından. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, yani kullarından yarattığı insanların dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Sonra demek ki seçtikleri önce ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim edecekler. Kimler seçilir? Allah'ın kalbinde hayır gördüğü herkes seçilir. Kalbinde zevk olanlar hayır gördüklerinden değildir. Kalbinde maraz olanlar hayır gördüklerinden değildir. Allah'a isyan edenler hayır gördüklerinden değildir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar inkar edenler ve ketmedenler, gizleyenler Allah'ın seçtiklerinden değildir. Öyleyse geri kalanlar Allah-u Teala tarafından mutlaka seçilirler. Bu seçilenlerden büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olanları seçer Allah-u Teala. Ama ne yazık ki bunlardan bir kısmı buna rağmen Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmazlar. Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmadıkları için de kurtuluşa ulaşamazlar. Cehenneme gitmek mecburiyetinde kalırlar. Öyleyse kim üçüncü basamağa geçebilir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, üçüncü basamağa geçtiğiniz zaman Allah Teala kalbinizde vücuda gelen bu olayı bilir, işitir ve görür. Sinelerde olanı bilir, sinelerde olanı işitir, sinelerde olanı görür. Hep kalbinize bakar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Gideceği yer cehennem olur. Allah'a verdiğiniz ahdi gerçekleştirmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir insan ne olur? İşte Allah Teala'nın dizaynı açıkça ortaya çıkıyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاُنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların böyle bir niyeti yoktur diyor Allah Teala. O zaman ne olur? Böyle bir dilekleri yoksa ne olur? Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. Ve onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Doyuma ulaşırlar diyor. Dünya hayatının dünyaya ait olan kazançları, getirileri onları mutmain kılar, tatmine ulaştırır, doyuma ulaştırır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini, yani Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, en kuvvetli sizsiniz. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz ve biliyorsunuz Allah'a ulaşmakla alakalı bütün ayetleri biliyorsunuz. Onlar bilmiyorlar, yetmez. İnkar ediyorlar, gizliyorlar, yalanlıyorlar. Neden? Çünkü ayetleri bilmiyorlar. Ayetlerin manasına ulaşamıyorlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah Teala açık hükmünü koymuş. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor. Öyleyse ölçünüz bu. Sorarız. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Hayır, dilemiyoruz. Zaten öyle bir şey yoktur. Bu cevabı aldığımız zaman şunu söylemek mecburiyetindeyiz. Siz Yunus suresinin 8. ayeti kerimesine göre, 7. ve 8. ayetlerine göre Allah'ın ayetlerini bilmeyenlersiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız. Ve ne yazık ki kurtuluşunuz da mümkün değil. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki Allah'ın ahdini yerine getirecek olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen ne olur? Mutlaka Allah'ın zatına ruhu ulaşır. Daha dilediği andan itibaren cennet ona temin edilmiştir. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşır. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, affedersiniz Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameni olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır diyor Allah Teala. İşte bir sonuçla karşı karşıyasınız. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetine ulaşır. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar illellezine aminu. Ama amin olanlar, onlar hariç, onlar hüsranda değildir. Yani onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Onlar cennete gideceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, üçüncü basamaktasınız. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala Rahim esmasıyla üzerinizde tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bakınız bu tecelli Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen ve böylece Allah'a doğru ilk adım atan kişiye verdiği 10 ihsandan birincisi Rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli etmesidir. Bu tecelli ne husule getirir? Bir, Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, gizli bir perdeyi adeta bir karanlık kılan, etrafı karanlık kılan bir gözlüğü o kişinin gözünden çıkarır, alır. Hicab-ı mestüre, örtülü, gizli perde demek. Allah Teala İsra suresinin 45 ve 44 ve 45. ayetlerinde diyor ki Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ruhlarını Allah'a ölmeden öyle ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde bir perde vardır, hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah-u Teala. Başlarındaki gözlerde hicab-ı mestüre var, gizli bir perde. İrşat makamına baktıkları zaman onu göremiyorlar irşat makamı olarak. Bakıyorlar ve herhangi bir kişi olarak görüyorlar. Kulaklarında, gözlerinde hicab-ı mestüre olduğu için, kulaklarında vakra olduğu için onun sözlerini kulakları duyuyor ama zihin işitmiyor, manasına varmıyor, irşada mütalik hususların, hidayete mütalik hususların, Allah'a teslime mütalik hususların, yani dinin temelinin muhtevasına eremiyorlar. Öyleyse bu istikamette muhtevaya baktığımız zaman açık olarak görüyoruz ki kişi işitmiyor, görmüyor ve idrak edemiyor. Kalbinde de ekinnet var. Kalbine indiriyor duyduğu şeyi, kalbiyle de manasını idrak edemiyor. Ve Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicabı mesuleye alıyor. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşada müteallik olan şeylerin manasına varmaya başlıyor. Ve Allah ekinneti alıyor kalbinden, yerine ihbat koyuyor. Kişi kalbine indiriyor manasına vardığı şeyi, idrak ediyor, ona sahip çıkıyor, kendisine mal ediyor. İhbat adı verilen bir müesseseyi Allah kalbine koyduğu için. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Kendilerine kitap verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat konur. Ve Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın verdiği ihsanların beşe ulaştığını görüyoruz. İbrahim esmasıyla tecelli, hicab-ı mesrenin alınması, vakranın alınması, ekinitin alınması ve yerine ihbatın konulması. Ve kişi 7. basamağa geliyor. 8. basamakta Allah kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Tekabül 11'de Allah Teala "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu" diyor. Kim Allah'a amini olursa onun kalbini hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Kalbine hidayet ederiz, ulaşırız. Yani onun kalbinin nur kapısını Allah'a çeviririz diyor. İşte Kaf suresi 33. ayet-i kerime, kim ki gaybde Rahman'a huşu duyar, onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Buradaki huşu henüz kalbe nurun gelmesinden evvelki huşu. Rahmeti bekleyen, Allah'ın nurlarını bekleyen bir kalp var. Nasıl toprak huşu içinde Allah'ın yağmurunu, rahmetini bekler de o yağmur gelince yeşillenmeye başlar, hayat bulursa, kişinin kalbi de o ana kadar ölüdür. Huşuyla Allah'ın nurlarını beklemekte. Ve nurların gelmesi için ilk adımı 9. basamakta, 10. basamakta Allah Teala atıyor. O kişinin göğsünden kalbini, göğsünü yararak kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yapıyor. Bu zikirle, zikirde Allah'ın katından rahmet lefaz o kişinin göğsüne geliyor. Eskiden de geliyordu, Allah'a geri dönüyordu ama şimdi geri dönmüyor. Göğsüne kadar gelen nurlar şifreli yolun cazibesine kapılarak zaten ona göre programlanmışlar, kalbe ulaşıyorlar. Ama kalpte bir sürpriz var, kalp mühürlü. Ne rahmet ne de fazl kalbe giremiyor. Ama rahmet vazgeçmiyor. Sızmaya çabalıyor ve sızmayı başarıyor. Bu sızma 11. basamakta başlar. Bu sızmanın neticesinde kalpte çok miktarda rahmet birikimi mümkün değildir. Çünkü kalbin içindeki iman kelimesi rahmeti devamlı olarak kapı dışarı etmek için karşıt kuvvet kullanır. Bu karşıt kuvvetin nefsin kalbindeki afetler için tam tersi söz konusudur. Küfür kelimesi nefsin afetlerini kalbe yapıştıran, kalpte tutan kuvvettir. Onun için kalbinde küfür kelimesi herkeste vardır doğumundan itibaren. Bu sebeple Allah-u Teala doğumundan itibaren herkesin kafir hüviyetinde olduğunu söylüyor. Kalbinde küfür kelimesi olduğu için, Allah'a inanmadığı için değil, Allah'a inanan birçok insanın da Allah'a inansalar da kalbine Allah iman yazıncaya kadar kalbinde küfür var olduğu sürece Allah onlara mümin demiyor. İşte nefsin kalbinde nur girimi, rahmetin girimi, daha doğrusu sızması başlayınca %1 derken %2 nura ulaşıyor kişinin kalbi ve kişi sayısal değer itibariyle huşuya ulaşıyor. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sebebiyle. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Huşu sahibi oluyor kişi. Ve hacet namazını kılıyor. Hacet namazını kılınca Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösteriyor. 13. basamaktayız. Kişi mürşide ulaşma konusunda bir iştiyakin sahibi. Allah-u Teala gösterdiği mürşidi ona sevdiriyor. Kişi gidiyor, mürşidine ulaşıyor, mutlaka ulaşabileceği bir yerde ve tövbe ediyor önünde. Bu tövbeyle Allah'ın yoluna giriyor. Kişinin tövbeyi gerçekleştirmesi Allah'ın 10 tane ihsanının neticesinde oluşur. Ve 10 tane ihsanla kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olarak mürşidine tabi olur. 10 tane ihsan almıştır. Kendine düşeni yapmıştır. Allah'a bir adım atmıştır. Karşılığında 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Ve şimdi de yeni bir hamle yapmıştır kişi. Bu ihsanların neticesinde mürşidini göstermiştir Allah-u Teala ona 10. ihsanında. O da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. İşte 10. ihsandan sonraki kişinin ikinci hamlesi. Birinci hamlede kişi Allah'a ulaşmayı diledi. İkincisinde 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi oldu. Tabiiyetini gerçekleştirdi. Burada o kişi ikinci defa 110 katını alacaktır. Bu seferkiler nimet adını alıyor. 10 tane nimet veriyor Allah-u Teala ona. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Allah'a ulaşma emrini vermek üzere. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir. Allah'a milaki olma gününün geldiğini ihtar etmek üzere, nezretmek üzere, ikaz etmek üzere ya da yeni tabirle uyarmak üzere. Allah Teala dereceleri yükselten diyor, günahları sevaba çevireceği için. Arşın sahibi olan Allah diyor, arşı tutan meleklerin ve onların etrafındaki kişinin bu ayetle alakası olduğunu belirtmek için. Onların üzerine ruh göndeririz diyor emrimizden, Allah'ın emrinden. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina diyor. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye buyuruyor Allah Teala. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın emriyle imamlar kılınması söz konusu. Burada da devrin imamının ruhu, imam o kişiye diyor ki Allah'ın emrini tebliğ ediyorum sana. Bu emre göre sen şu andan itibaren bu vücut, fizik vücuttan ayrılıyorsun. Allah'a mülaki olma günün geldi. Senin görevlerini biz devralacağız. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatına doğru yola çıkacak. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi başka bir konuda da sonuca ulaştırıyor bizi. Kalbimize iman yazılması konusunda. Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yani huzur namazının imamının ruhu. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Devr-i imanın ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Allah'ın birinci nimeti ve kalbin mühürünü açıyor Allah-u Teala. İkinci nimet küfür kelimesini alıyor kalpten. Üçüncü nimet kalbin içine imanı yazıyor. Dördüncü nimet. Kişi sadece diliyle müminim diyen birisi değil artık. Kalbi de mümin olmuş. Ve böylece kişi mümin olmak şerefine eriyor. Dört tane nimet aldı Allah-u Teala'dan. Beşinci nimet o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Furkan 70. Ama kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihata başlarsa ki amel-i salihatla amel eden bu kişi böyle olduğu için de mümindir. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre onların bütün günahlarını diyor Allah Teala Furkan 70'te sevaba çeviririz. Bütün seyyiatini hasenata çeviririz. Kaybettiği bütün dereceleri kazandığı dereceler haline getiririz diyor. Ve onların ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşır. Furkan 71. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu yola çıkış müessesesinde Allah Teala tövbe merasiminden bahsediyor. Nebe 38'de arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı oradadır. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur diyor. Mürşitle mürit. Mürit mürşidin söylediğini tekrar ediyor. Ve sevabı söylerler diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede şöyle söylüyor Allah Teala: Zalikel yevmul hakkı fe men şaa ittaza ila rabbihim meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru yol ittaz eder ve
1: meala ulaşır Allah o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur diyor. Allah'a doğru yola çıkıyor kişi. Yani Allah'a ulaşıyor. Bu noktaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 14. basamağa kadar geçen devre Allah'a yönelmektir. 14. basamaktaki tabiyetten sonra ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması ulaşmadır. 3. basamaktan 14. basamağa kadar yönelme, yönelme 14. basamakta bitiyor, ulaşma başlıyor. Tekrar bakalım Şura 13'te ne diyordu Allah Teala? Allah'ı yeştebi men yeşâ'yı Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte kişi 3. basamaktan 14. basamağa kadar yöneldi. 14. basamakta ulaşma standartlarına girdi. Bundan sonra ulaşacak. Allah'ın 6. nimeti ruhun böylece Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesine göre devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle fizik vücuttan ayrılması, sırat-ı müstakime ulaşması. Peki Allah'ın 7. nimetine nefsin nefs tezkiyesine başlaması. Nefsimiz tezkiyeye başlıyor. Nedir tezkiye? Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşması ve kalbimizin temizlenmesi. Tezkiyetün nefs. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için nefsinizin tezkiye olması, yani rehinenin rehinelikten kurtulmak için kendisine düşen görevi yapması lazım. Allah-u Teala nefsinizin bir rehine olduğunu söylüyor. Müddessir 38-39-40 Külli nefsin bima kesebet rehinetin illa ashabel yemin bir fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceleri itibariyle. Ama yemin sahipleri, yani tezkiye olma yemini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte bu yemin sahibi nefs tezkiyesine başlıyor nefsi ve her %7 tezkiye noktasında bir üstteki gök katının kapısının açılması söz konusu. Rehinenin rehinelikten kurtulması için mutlaka önce ruhun Allah'a teslimi ulaşması gerekiyor. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi gerekiyor. Ondan sonra ancak rehine rehinelikten kurtuluyor, emanet hüviyetine geliyor. O da Allah'a sonunda teslim oluyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece nefsimiz tezkiyeye başlar. Nasıl bir şeydir nefs tezkiyesi? Zikir adı verilen bir anahtar kullanılır. Allah'ın ismini tekrar etmeye başlarsınız. Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz. Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından göğsünüze rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Ne yapmıştır Allah Teala? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimin kimi kendisine ulaştırmak, kimi hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder ve teslimi açar. Yarar, göğüslerinden kalplerine nur yolu açar diyor Allah Teala. İşte bu nur yolundan içeriye rahmet faz, rahmet salavat nurları girer. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve lemla fadullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekâ minhum eden ehada diyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı size ulaşmasaydı, kalbinize ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Rahmetle salavatta Bakara 157'de geçiyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerindedir diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Ve rahmetle salavat ve rahmetle fazl o kişinin göğsüne giriyor. Mührü Allah Teala o mührü artık açmış, hareketli hale getirmişti. Mührün üzerine baskı yapıyor rahmetle fazl ve salavat. Mührü Zulmani kapıya indiriyor. Zulmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca açılmıyor. Ve kalbin içine rahmet, faz ve salavat nurları doluyor. Kalp %100 aydınlanıyor. Bütün karanlıklar kapı dışarı ediliyor. Zikir boyunca kalp pırıl pırıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik kazanıyor. İşte böyle bir durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Kişinin, nefsinin, kalbi Allah'ın nurlarıyla doluyor ve kalbi Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim gücünün sahibi. Fazılları kendisine çekiyor ve etrafında toplamaya başlıyor. Fazıllar toplanmaya başlıyor nefsin kalbinde, iman kelimesinin etrafında. İşte bu toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, %7'yi bulduğu zaman nefsi emare teşekkür eder. Ondan sonra sıratıyla bütün levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri teşekkür eder. İşte nefsinizin kalbindeki bu fazilet birikimine Allah-u Teala nefs tezkiyesi diyor. Allah'ın 7. nimeti nefsinizin tezkiye olmaya başlaması. Şeytan nefsinizin sadece afetlerine tesir edebilir. Bu sebeple %7 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzun hidayeti de nur birikimi başladığı an fizik vücudumuzun hidayeti de başlamıştır. Neden başlamıştır? Çünkü nefsin afetlerden kurtulma yüzdesine paralel olarak aynı yüzdeyle fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse nefsinizin afetlerini ne kadar azaltırsanız şeytanın hakimiyeti de o kadar azalır ve fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan o kadar kurtulur. İşte 8. nimeti de Allah-u Teala'nın fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Ruhunuz kendi sırat-ı müstakimine ulaşmıştır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır, çıkmıştır. Fizik vücudunuz kendi sırat-ı müstakimi üzerinde şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlamıştır. Nefsiniz kendi sırat-ı müstakimi üzerinde nefs tezkiyesine afetlerden kurtulmaya, nefsin kalbindeki afetlerden kurtulmaya başlamıştır. Allah'ın 9. nimeti o güne kadar size 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlamasıdır. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Biz diyor Allah-u Teala Allah'ın yolunda olanlara, yani ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkanlara ve Allah'ın verdiği helal nimetlerden, helal rızıklardan infakta bulunanlara, bir başağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar ihsanda bulunuruz diyor. Nimet veririz diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın 10. nimeti de o güne kadar rahmetle fazl gönderirken Allah-u Teala sadece o günden sonra rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn söz konusu. Ve nefs tezkeresine başlıyorsunuz. İrşat makamından aldığınız emirle, 7000 zikirle zikre başlıyorsunuz. Nefsinizin kalbine gelen rahmetle faz ve salavat partikülleri iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. %1, %2, %3 derken %7 nura ulaştınız. Nefsi emmare tahakkuk etti. %7 nurlanma gerçekleşirse rehine birinci gök katına ulaşabilecek olan bir temizliğe ulaşmış oluyor. Nefsin kalbinde %7 temizlik. Bunun manası rehine olan nefse birinci gök katının kapısının açılması yetkisini verir. Ve birinci gök katının kapısı açılır. Ruh zemin kattan daha üst katlara çıkacaklarla beraber saf halinde birinci kata kadar yükselmek imkanının sahibi olur. Nefs-i emare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Allah Teala diyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Ve kişi daha çok zikrediyor emir gereği, 7000'den adım adım yukarılara doğru yükseliyor. 9000, 11000, 13000. Bu yükselme standartları içerisinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşiyor kişide. Ve bu ikinci %7 nur birikimiyle nefsi levvame oluşuyor. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksimu bin nefsi levvamete. O levvame nefse kasem ederim. Kişi nefsini levm ediyor, kınıyor ama hataları da istemese de gene yapmaya devam ediyor. Nefsine henüz engel olamıyor. Ruhu ikinci gök katına ulaşabiliyor. Daha sonra gene %7 nur birikimi, üçüncü defa nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve nefsin ve ma sevvaha şemsidir. O nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha, o nefse, ona takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Ve daha çok zikrediyor kişi emir üzerine ve daha çok zikrettiği zaman daha çok fazilet birikimi gerçekleşiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimeden sonra, dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs diyor. Fecr 27.

Burası dördüncü gök katı. Beşinci gök katında kişi Allah'tan razı olduğu zaman yeni bir %7'lik nur birikimiyle kişinin oraya ulaşması söz konusu. Nefsi radiye, fecir 28. Ve daha sonra Allah da o kişiden razı olacaktır. Yeni bir %7 nur birikimiyle nefsi var diye. Ruh da 6. gök katına ulaşır. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi ve kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olur. Nefsi tezkiye. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Böylece kişi için Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur. Ve ruhu Allah'a döner. Allah'a ulaşır. Ne diyordu Şura 13? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu da kendisine ulaştırır. İşte burada ruh Allah'a ulaşmıştır. Ruhun Allah'a teslimi gerçekleşmiştir. Ruhun Allah'a verdiği misak böylece tamamlanmıştır. Ruhun sırat-ı müstakimi burada son bulur. Yedi tane gök katını aşan ruh, yedinci katta yedi tane alemden geçer ve yedinci alemin sonunda dikey bir yükselişle Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamağı ifade eder. Yok olmaksa 22. basamağı ifade eder. Bu basamaktan itibaren kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Ruh Allah'a ulaşmıştır ve teslim olmuştur. Ruhun teslimi ve ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücut hidayet yolunda epey yol almıştır. Fakat henüz nefsin kalbindeki afetler onun Allah'a teslim olması için yeterli boyutta yok olmamıştır. Nefsin kalbinde henüz %51 afet yok olmuştur. Yani henüz afetlerin durumu yarıda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada afetler müessesesi tamamlanıyor. Afetlerin yarısı yok oluyor. %51'i yok oluyor. Ve ruh Allah'ın zatında kayboluyor. Fani oluyor Allah'ta. Fena fillah makamının sahibi. Velayetin birinci makamı fena fillah makamı. Ve nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e çıkıyor. Ama kişi zikrini giderek arttırıyor. 61'e artan zikirler boyunca nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca Allah o kişiye Allah'ın katında bir altın taht veriyor nimet olarak. Ve kişi mekansızlığa kam oluyor. Mekansızlığın ahalisinden oluyor. Huzur namazının ahalisinden oluyor. Orada bulunan ve gölgesi orada otların üzerine düşen, çimenlerin üzerine düşen bir hüviyet kazanıyor. Geri kalanlar oranın ahalisi olmayanların gölgesi seccadelere vurmaz. Işığın kaynağını da kimse tespit edememiştir bugüne kadar.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin zikri daha çok artıyor ve işte bu artışta %61'i geçince nurlar Allah kişiye o altın tahtı veriyor. Bu taht verildiği zaman Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi onlara Rablerinin indinde teslim yurda vardır diyor. Allah'ın huzurunda bir teslim yurdu, bir taht. Fena fillah, fena, fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmaktır. Beka billah ise Allah'ın indinde baki olmak, oradaki altın tahtın üzerinde mekanlanmak oluyor, mekansızlıkta mekanlanmak. Ve kişinin zikri artıyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlıyor. Her gün Allah'ı. Böylece o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Dünyaya karşı zahit, dünya işlerine karşı zahit, fizik vücudu dünyadan çok ahirete dönük. Yani kişi ispat ediyor ki zikirsizliğe karşı zahit. Zühd konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf az bir bedelle birkaç dirheme satılmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhtevada kişi zahit oluyor ve zikrini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Öyle bir gün geliyor ki bu kişinin fizik vücudu, nefsin kalbinde hala afetler, %10'dan daha fazla afet mevcut olmasına rağmen fizik vücut artık o afetleri kale almıyor. Afetler neyi talep ederlerse etsinler, fizik vücut mutlaka Allah'ın emrettiğini yapıyor, şeytanın emrettiğini asla yapmıyor. Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemiyor, şeytan ne kadar onun işlenmesini isterse istesin. Ne zaman ki bir fizik vücut bu özellikleri kazanır, işte o zaman fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Yani ahdini, Allah'a verdiği ahdini yerine getirmiştir. Ondan daha ahsen fizik vücudu, ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. İşte ahdimizi yerine getirdiğimiz yer 25. basamaktır. 27 basamaktan 25.sine ulaştığımız günden itibaren fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği, hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Ve böylece fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmiş oluyoruz. 21. basamakta Allah'a verdiğimiz misaki gerçekleştirdik. 25. basamakta da Allah'a verdiğimiz, ezelde verdiğimiz ahdi gerçekleştirdik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahdimiz konusunda önce Kur'an'daki bütün ayetleri gözden geçirdik beraberce. Ahdin çeşitli manalara geldiğini gördük.
Ama ahdimizden muradımız bizim ezelde fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdimizdi. İşte bunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak olduğunu Allah Teala Nahl 36'da söylüyor. Diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Demek ki fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. İşte burası fizik vücudumuzun ahdinin gerçekleştiği, fizik vücudumuzun hidayete erdiği yer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sayın ettina sırata müstakim, sırata lezzine adamca aleyhim ve alemanda ve aleyhim aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Fatiha.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda bir aradayız. Allah sizi niçin yarattı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak için yaratıldınız. Allah hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Allah'ın şu kainatta en çok sevdiği mahluk insan. Her şeyi insan için yaratmış. En çok sevdiği mahlukuna bir ayrıcalık tanımış, ona ruh vermiş. Allah'a geri dönebilecek özellikte olan bir varlık, Allah'ın zatına geri dönecek olan bir emanet taşıyorsunuz hepiniz. Ve bu emanet sadece sizlerde var, insanlarda var. Ne melekler, ne cinler, ne de herhangi bir mahluk ruha sahip değil. Sadece sizler sahipsiniz. Allah'ın en çok sevdiklerisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda Allah'ın en çok sevdikleri bizlersek, Allah en çok sevdiğinden ne ister? Ben size sormak istiyorum. Çocuklarınız var. Çocuklarınızı seviyorsunuz. Eşiniz var. Eşinizi seviyorsunuz. Anneniz, babanızı seviyorsunuz. Peki sevdiklerinizin ne olmasını istersiniz? Sevdikleriniz için nedir temenniniz? Temenniniz onların mutlu olmasıdır, öyle değil mi? Hepinizden telefonlar alıyorum, e-mailler alıyorum. Etrafınızdaki insanların daha mutlu olması için hep talepte bulunuyorsunuz. Eşyanın tabiatına uygun olan da budur. Sevdiklerinizin mutlu olması hepiniz için hedeftir. İşte kainatta en çok sevdiği mahlukunun da insanın da Allah Teala sadece mutlu olmasını ister. Şu insana dikkatle bakın. Bir emanet taşıyor. Allah'a dönecek olan bir emanet. Allah Teala diyor ki Câsiye 13'te, biz bütün göklerde ve bütün arzlarda var olan yarattığımız her şeyi sizlerin, insanların emrine musahhar kıldık. Emrinize amade kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse her şey insan için yaratılmış. Niçin? En çok sevdiği mahluk insan olduğu için. Madem ki Allah Teala her şeyi biz insanlar için yaratmış, öyleyse en çok bizleri seviyor. Madem ki ruhu Allah'ın zatına dönebilecek efsaftaki bir şeyi şu bizim fizik vücudumuza emanet etmiş. Allah'ın zatına dönecek olan bir özelliğin sahibi ruh sadece insana emanet etmiş. Öyleyse en çok bizi seviyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı yarattığında oradaki bütün meleklere ve cinlere diyor ki Allah Teala ona ruh verdim. Şimdi onun önünde secde edin. Yani ona verdiğim ruh bu secdenin sahibidir diyor Allah Teala. Bütün melekler secde ediyor ama şeytan, iblis, kibir cin secde etmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın en kıymetli mahluklarısınız. Allah Teala sizi en çok seviyor. En çok insanları seviyor. Ve kendisine en çok sevdiği mahluku kendisi için en değerli olduğu için başkalarından onu üstün kıldığı için ona ruh vermek suretiyle üstün kıldığı için ona secde edilmesini istiyor. Öyleyse en çok sevdiği mahluk bir. Allah'ın katındaki en değerli mahluk. İki. Öyleyse Allah sizlerden ne ister? Siz sevdiklerinizden sevdiklerinizin ne olmasını temenni edersiniz? Sevdikleriniz için temenni ettiğiniz şey nedir? Değerli olarak mütalaa ettiğiniz insanlar için temenniniz nedir? Onların mutluluğu değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın da en sevgilisi sizler olduğunuz için, en çok değer verdiği mahluk sizler olduğunuz için, Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmasını ister. İşte Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı, tepeden tırnağa bir mutluluk kitabıdır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir, reçetesidir. Nasıl mutlu olabileceğinizin bütün detayları A'dan Z'ye hiçbir şey eksik bırakılmaksızın oraya konmuştur. Ve sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bu iki hedefin ötesinde daha muhteşem bir şey önerir. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah Teala'nın sizin için hedef gösterdiği bir olgudur. Mutlaka saadete ulaşmanızı istiyor. Bütün emirleri hep sizi mutlu etmek istikametinde, dünya saadetini, cennet saadetinin de en üstününü size vermeyi amaç edinmiş. Hedefi bu. İstiyor ki şu dünyada büyük bir mutluluğu, en üstün mutluluğu yaşayın. İstiyor ki kıyametten sonra en üst kat cennette, adın cennetlerinde olun. Bu hedefe sizi yöneltmek için konulması lazım gelen her şeyi Kur'an-ı Kerim'e koymuş Allah-u Teala, yerleştirmiş. İşte böyle bir dizayn. Kur'an bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi, rehberi bir saadet garantisidir. Kalplerinizdeki hastalıklara şifadır. Sizi mutluluğa alıştıracak olan yegane nurdur. Bütün Kur'an-ı Kerim'in özü mutluluktur. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Hepinizden istediği bir tek şey vardır. Sizlerin mutlu olmanız. Başka bir talep yok. Öyleyse mutlu olmak standardına dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Bana kul olasınız diye sizi yarattım." Zariyat 56. "Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ne olur kul olursanız? Kul olursanız mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz hayata tam bir denge halinde gönderilirsiniz. Bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz her gece rüyayı yaşadığınız vücudunuz. Hangi rüyayı hatırlıyorsanız, ki yüzlerce rüyanızı hatırlayabilirsiniz, işte o nefsiniz, rüyayı yaşadığınız vücudunuz. Şu fizik vücudunuz hakkında da bir şey söylemeye gerek yok. Geriye ruh kalıyor. Ruh da Allah'ın sizdeki emaneti. Onu Allah'a iade etmeniz emrolunuyor. İade etmek bir mutluluk hedefi. Çünkü ruhunuzu Allah'a iade edebilmek için nefsinizin kalbindeki afetleri %51 oranında temizlemek mecburiyetindesiniz. O zaman karanlıkla aydınlık dengesi, kötülükle iyilik dengesi, mutlulukla mutsuzluk dengesi başlangıçta %50-%50 eşit standartlarda iken, Allah-u Teala'nın hepinize verdiği emir bunu %50-%50'den %75-%25'e çıkartmanız. Öyleyse bunun için ruhunuzu Allah'a ölmeden önce ulaştırmayı Allah üzerinize farz kılmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ruhunuzu Allah'a kul edecek olan, fizik vücudunuzun kulluğunun %50'den fazla oluşmasını sağlayacak olan, nefsinizin kulluğunun %50'den daha ötesini sağlayacak olan Allah-u Teala garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura 13. Öyleyse Allah'ın bir sözü var. Sizleri o kadar çok seviyor ki, bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine götürmeye hazır. Cennet deyince bir sonsuzluk düşünün sevgili kardeşlerim. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 150 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada sonsuz bir hayatınız olacak. Bu dünyada doğarsınız, büyürsünüz, ihtiyarlarsınız ve ölürsünüz. Orada ölüm yok. ihtiyarlamak yok. Enerji bedeninizde hep aynı yaşta kalacaksınız. Bütün insanlar, kadın olsun, erkek olsun, aynı yaşta olacaklar orada cennette ve hiç ölmeyecekler. Sonsuza kadar yaşayacaklar. Ve Allah Teala cennetin üçüncü katını size garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Daha büyük torpil kime var ki sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşma dileği, Allah Teala derhal kalbinizdeki bu talebi işitiyor, biliyor, görüyor, derhal müdahale ediyor duruma. Rahim esmasıyla üzerinizde tecelli ediyor. Peki ne olur? Bu tecelli sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. O noktaya kadar Allah Teala size tam 10 tane ihsanda bulunmuştur. Mürşidinize ulaştıktan sonra nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak Allah Teala'nın sözüdür. Oysa ki sizin de bir şeyler yapmanız lazım. Siz bunları yapmak istemeyebilirsiniz. Ama Allah Teala sizi öyle bir hale sokuyor ki Allah'a ruhunuzu ulaştırmak konusundaki namaz emrini, oruç emrini, zekat emrini, özellikle zikir emrini severek yapmaya başlıyorsunuz. O davranış biçimini size veren, onları severek yaptıran gene Allah. Neden? Sevdirmese yapmazsınız. Yapmazsanız ruhunuz Allah'a ulaşmaz. Oysa ki Allah Teala'nın sözü var. Ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracak, kendisine ulaştıracak. Ama bunun bir ucu sizde olduğu için sizi de kumandası altına alıyor. Ve sevgi veriyor içinize. İrşat makamına karşı sevgi, namaza karşı sevgi, zikre karşı sevgi, Allah'ın güzelliklerini yaşamak konusunda sevgi, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hep onları yapabilecek, ifa edebilecek olan arzuyu koyuyor içinize. İstekli oluyorsunuz Allah-u Teala'nın güzelliklerini işlemeye, namaz ibadetini, zikir ibadetini yapmaya. Ve o ibadetleri yaptığınız zaman zevk aldığınız için istekli kılıyor size. Zevk almanızı temin ediyor. Ve böyle bir dizaynla Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırıyor. Muradı ne? Bütün bunları yapmaktan Allah-u Teala'nın muradı ne? Muradı sizi mutlu kılmak. Ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar sıfırken yaşayabileceğiniz mutlulukla nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman yaşayacağınız mutluluk, dünya saadeti aynı olabilir mi? Öyleyse saadetiniz adım adım gelişecek. Daha ötede ne yapıyor? Fena, beka, züht makamlarını aşırarak fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlıyor Allah Teala. Neden? Sizi daha üstün bir mutluluk seviyesine ulaştırmak için. Orada nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşıyor. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim ediyor oluyor. Artık dünya saadetinde bütünlüğünü yaşamaya, başlıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz %100 oluyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı ne sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah'ın muradı sadece tek bir murat. Sadece O sizin mutlu olmanızı ister. Mutluluk içinde bir dünya hayatı ve mutlaka cennet. Allah'ın size istediği şey işte bu. Sizi o kadar çok seviyor ki sizin mutlaka mutlu olmanız Allah'ın temel hedefi. Acaba mutluluğu engelleyen ne? Madde bir, şeytan. Bütün insanların sadece mutsuz olmasını ister ve elinden gelen her şeyi sarf eder bu hedefine ulaşmak ve insanları mutsuz etmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. En güzel ortam, mutlu ortamdır. Cennet saadeti bir sonsuzluktur. Sonsuza kadar hiç ihtiyarlamadan enerji bedenlerinizle aynı yaşta olarak yaşayacaksınız. Herkes aynı yaşta. 3 yaşında ölen, doğarken ölen çocuklar da aynı yaşta olarak dirilecekler. 90 yaşında, 100 yaşında, 130 yaşında ölenler de aynı yaşta dirilecekler kıyamet günü. Dikkat edin ki kıyamet günü Allah'ın size nasip kılacağı yer Allah'ın cenneti olsun. Bu ise söylediğimiz gibi son derece kolay ve basit bir olay. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah yapacak. Ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki saadetiniz, dünya saadetinizin unsurları neler? Dünya saadetinizin birinci unsuru bütün öteki unsurların toplamından çok daha ötede mutluluğunuzda yeri olan unsur zikirdir. Zikir Allah'ın isminin Allah Allah Allah Allah diye tekrar edilmesidir sesli veya sessiz. Neticede bu zikri kalbinize ulaştıracaksınız. Kalp zikri yapacaksınız. Kalbiniz her çift atışında daima çift atar kalp, iki heceyle Allah kelimesini tekrar etmeye başlayacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne olur zikir yaparsanız? Zikir yaparsanız Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize gelir, iman kelimesinin üzerinde toparlanmaya başlar. Bu toparlanma oranı büyüdükçe buna paralel olarak mutluluğunuz artar. Neden? Mutsuzluğunuzun kökeninde iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, savaş söz konusudur. Mutluluğunuzun sebebi bu kavga halidir, kaos halidir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkar. Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka yapmak ister. Talebi bellidir. Şeytanla aynı istikamette. Ruhunuzun talebi ise Allah'la aynı istikamette. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasaklarını asla işlememek ister. Ama karar verecek olan ne ruhunuzdur ne nefsinizdir. Karar verecek olan aklınızdır. Öyleyse ikisi de aynı anda akla emir ulaştırırlar. Mutlaka benim dediğimi yap diye. Karar merceği akıldır. Eğer akıl zünvani bir ortamda Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasaklarının işlendiği, bunun usul haline geldiği bir ortamda akıl şuur kazanmışsa, aklın her aleme ait özellikleri o alemin yaşantısında kazanması söz konusudur. Kazandığı şuurla hareket edecektir. Eğer Allah'ın yasak ettiği her şey rahatlıkla işlenebiliyorsa, Allah'ın emrettikleri yasaklanmışsa, orada aklınızın kazandığı şuur negatif şuurdur. Ve nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Onları kabul edecektir. Ruhunuzun taleplerini kabul etmeyecektir. Bu, mutsuzluğunuzu ifade eder. Ama Allah'ın hakikatlerini öğrendikçe nefsinizin afetleri azaldıkça mutluluk oranınız giderek artacaktır. Eşit şartlarda kulvara giriyorsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirecek, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek. Ünite %100 ruh. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işleyecek olan ünite %100 bununla dolu nefs, denge. Akıl negatif istikamette şuurlandığı için nefsin taleplerine genellikle evet diyor. Başlangıç noktası. Eşitlik var ama akıl taraf tutuyor. Ve yavaş yavaş bu dengeyi değiştirmek, değişmez bir şekilde mutluluğu yaşamak üzere Allah-u Teala her şeyi dizayn etmiş. Bu denge unsurunun başlangıç noktası olduğunu düşünün. Ve şimdi daimi zikre ulaştığınızı düşün. Daimi zikirde ne olur? Daimi zikirde nefsinizin kalbinin üzerinde bulunan mühür zikir sebebiyle zülmani kapıya indirilmiştir ve rahmet, faz ve salavat nurları mührün üzerine baskı yaptığı sürece mührün zülmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daimi zikre ulaştığınız için bunun manası zülmani kapı daima kapalı kalacaktır. Hal böyleyse, zülmani kapı kapalı kalacaksa, o zaman ne olur? Zülmani kapı kapalı kalacaksa, karanlıklar nefsinizin kalbine asla giremezler. Nefsinizin kalbi %100 hasletlerle, faziletlerle, hasletlerin eş değeri olan faziletlerle dolar. Ve bu denge bir daha bozulmaz. Hayatta olduğunuz sürece daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizin kalbine en ufak bir şekilde karanlıkların girmesi mümkün değil. Ve bu ortamda siz sonsuz bir mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın da sizi ulaştırmak istediği şey cennet mutluluğu. Bu noktada daimi zikre ulaşıp, irşada ulaşıp, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim etmişseniz, 7. kat cennetin sahibisiniz. Cennetin en üst kademesi olan en üstünü olan adın cennetleri sizin için. Dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Neden öyle? Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş, yerlerini fazıllara bırakmış. Fazılların hüviyetine Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek, yasaklarını asla işlememek. Ruhunuzun hasletlerinin özelliğine aynı. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasaklarını asla işlememek. İç dünyanızdaki diyalektik kavga, diyalektik savaş, ruhunuzun ordularıyla nefsinizin orduları arasındaki savaş bitmiştir. Sona ermiştir. Sonuç muhteşem sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonuç muhteşem bir dünya saadeti. Öyleyse şu dünya saadetinin muhtevasına gelin beraberce bir bakalım. İnsanlar daimi zikre ulaştıkları zaman kavga bitiyor. Kavga bitmişse, kaos bitmişse, mutsuzluk ve belirsizlik ortamı artık yoktur. Her şey kesinleşmiştir. Allah'ın bütün emirleri zevkle, iştiyakle yerine getirilecektir. Yasak ettiği fiillerin işlenmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü ne nefs ne de ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri artık talep etmiyor. Nefsin afetleri bütünüyle yok olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, negatif talepler tarihe karışmış. Ruhunuz da Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Hiç istisna yok. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Hiç istisna yok. İkisi de %100, 200'de 200 Allah'ın bütün emirleri yerine getirilmek isteniyor. Yasaklarına gelince gene ruhunuzun hasletleri de gene nefsinizin fazılları da %100 Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Öyleyse bütün emirlerin baş tacı edildiği, bütün emirlerin yapıldığı, yasakların asla işlenmediği bir ortamda yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk nedir? Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Kaosun, kavganın, savaşın bittiği bir muhteşem dizayn. Allah ile beraber olma dizaynı. Bu dizayn üç alemde birden oluşmak mecburiyetindedir. Yoksa mutluluğu yaşayamazsınız. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Dış aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Mutluluk. Kulvara girdiğiniz noktada mutsuzluğunuz, daimi zikre ulaştığınız noktada mutluluğunuz söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde de devreye girmesi lazım. Emirler cephesinde bütün emirleri yapan birisiniz. %100 mutlusunuz. Yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet ediyorsunuz. Gene %100 mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın istediği şey ne? Sizi bu %100 mutluluk haline ulaştırabilmek, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. İşte Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala buna göre dizayn etmiş. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah'ın ahdini yerine getirmelerini emreder. Emreder mi? İşte Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki Allah'a hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Allah'ın ahdinin, Allah'ın vasiyetinin yerine getirildiği bir takva olsun. İradenizin de Allah'a teslim edildiği bir takva olsun. O noktadaki kişinin muhtevasına bakın. O kişi mutludur. İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de. Bir genç tasavvufa girmeye karar vermiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah da ona irşat makamını göstermiş. 14. basamakta bu genç delikanlı gidiyor mürşidine tabi oluyor. Tabiyetin arkasından irşat makamı diyor ki evladım, ilk imtihanına giriyorsun. Dünya bir imtihan dünyasıdır. Merdivenlerden in, alt katta tam karşına gelen odaya gir. Orada birisini göreceksin. Şu anda Kur'an okuyor. Onun gidip ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı biraz şaşırmış bu işe. Tasavvufa girmiş. Başkalarını mutlu etmek hedefi ama aldığı emirde birisine bir tokat atmak. Mutlaka diyor arkasında bir hikmet vardır. Gidiyor o kişinin ensesine bir tane tokat atıyor. O adam da yerinden kalkıyor. O da onun ensesine bir tane tokat atıyor. Ve delikanlı sonucu bildirmek üzere ensesini ovuştura ovuştura geliyor. İrşat makamını anlatıyor durumu. Ha diyor, öyle mi oldu diyor. Tamam diyor. Zaten öyle olması lazımdı. Şimdi o oda var ya diyor, gittiğin oda, onun sağında bir başka oda var. İkinci odaya gideceksin. Oradaki kişi de şu andaki Kur'an okuyor diyor. Bir tokat da onun ensesine atacaksın diyor ve neticeye gelip bana anlatacaksın. Delikanlı gidiyor biraz çekinerek kapıyı açıp içeri giriyor ve dalgın bir şekilde Kur'an'ını okumaya devam eden kişiye yaklaşıyor. Ensesine biraz da çekinerek bir tokat atıyor, iki adım da geri çekiliyor. Tokatı atmış, karşıdan da bir tokat gelecek bekliyor. Hayır, tokat gelmiyor. O zat yukarıya doğru gözlerini kaldırmış. Ondan sonra yukarıya bakmış, gülümsemiş, bir de göz kırpmış. Ondan sonra da okumasına devam. Alakadar bile olmamış bizim delikanlıyla. İlgilenmemiş. Bizimki beklemiş biraz. Bir tokat da oradan gelecek diye. Hayır, tokat gelmemiş. Kişi Kur'an-ı Kerim okumasına devam etmiş. Delikanlı bu yukarıya bakmasına, gülümsemesine, bir de göz kırpmasına ona da bir mana verememiş. Çıkmış anlatmış durumu yukarıya. Demiş ki mürşidi, tamam demiş evladım, böyle olması lazımdı. Son imtihana giriyorsun. Onun sağ tarafında, biraz daha öbür tarafta bir oda daha var. Oraya da gir. Oradakinin de enzesine bir tokat at. Ve neticeyi bana söyle. Delikanlı gidiyor, ensesine bir tokat atıyor. 2-3 adım geri çevirerek, çekilerek bekliyor. Eyvah, adam kalkıyor yerinden. Bizimkine doğru da bir iki adım geliyor ve ha şimdi tokat geldi, ha şimdi tokat gelecek derken tokat falan gelmiyor. O zat gelmiş onun yanına kadar. Demiş ki, evladım demiş, enseme bir tokat attın. Hay Allah senden razı olsun demiş. Mutlaka Allah-u Teala'nın demiş bana, sana bu tokatı attırmakla vermek istediği bir mesaj var. Şimdi demiş, ben senden bir sual sormak istiyorum. Acaba bu tokat benim sana yaptığım bir yanlış davranışın, bir haksız fiilin, seni üzecek olan bir benim tarafımdan vücuda getirilmiş olayın aksülemeli midir? Sonucu mudur? Böyle yaptığım için mi, şu veya bu şekilde seni üzdüğüm için mi benim enseme tokat attın? Öyleyse eğer bu sebeple bana tokat attıysan ben kendimi şu anda suçlu mevkiinde görüyorum. Sana demek ki bilmeden bir şeyler yapmışım. Öyleyse ben Allah'tan tövbe ve istiğfarda bulunmak istiyorum. Lütfen sana yaptığım hatayı bana söyle ki ben Allah Teala'ya müracaatımı yapayım. Ondan af dileyeyim. Senden de af dilerim. Hangi hatayı yaptıysam o hata sebebiyle. Delikanlı diyor ki, siz bana hiçbir şey yapmadınız. Ben size, siz bana hiçbir şey yapmadan bu tokatı attım. Yaşlı adam gülümsemiş. Demiş ki, hay Allah razı olsun. Ama demiş, mutlaka benim ensem tokata attığın zaman senin elini acıtmıştır. Öyleyse demiş, ben Allah-u Teala'nın huzurunda ensem senin elini acıttığı için senden af dilerim. Beni bağışla. Delikanlı şaşırmış. Eli falan acımamış. Ama adamın ensesini attı tokat sebebiyle onun ensesinin acıdığı konusunda hayır, cevap beklemediği bir tarzda geliyor. Onun ensesi bizim delikanlının elini acıtmış. O ondan af diliyor. Diyor ki, o zat tokatı yiyen ama bundan hiç alınmayan o yaşlı zat diyor ki, ya yavrum diyor, sen diyor bugün bana bu tokatı atmakla bir dost kazandın diyor. Ne zaman bir problemin olursa diyor, bana ulaş. O problemi çözmek için sana yardımcı olmak istikametinde elimde gelen her şeyi yaparım diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ortaya koyduğu bir muhteva var. Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldum diyerek, teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiate hasenatla cevap verenler Onlar bu haslet, bu sonuç herkese verilmez. Bu noktaya ulaşanlar hazzün azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Demek ki kötülüğe iyilikle mukabele etmek diye, seyyiate hasenatla mukabele etmek diye bir şey var Kur'an-ı Kerim'imizde. Bu üçüncü kişinin davranışını anlatıyor. Nitekim bizim genç kardeşimiz mürşidine ulaşıp da orada misafir olarak bulunan o diğer mürşidin davranışını anlatıyor efendisine. Ve aldığı cevap, bu bizim söylediğimiz Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri. O diyor, son gittiğin kişi bir mürşitti diyor. Burada misafirimiz şu anda. Ve diyor, o irşat makamının sahibi. O hazzün azimin sahibi. Ötekilere gelince Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor. İnsanlar şununla emrolunurlar. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizin de üzerinize kısas yazıldı. Yani size kısas hakkı tanındı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Affınız günahlarınıza kefaret olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demiş ki mürşidi bu delikanlıya, o birinci kişi vardı ya demiş, tokatı attın, o da sana bir tokat attı. O demiş, henüz nefsini tasfiye edemedi. Bu sebeple nefsinin öfke afeti galip intikam hissinin içerisinde. Böyle bir hak Kur'an'da kendisine verildiği için sen ona tokat atınca o da aynı şiddette bir tokatı senin ensene attı. Ama ikincisi evliya

kendisi için bunun bir imtihan olduğunun farkındaydı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç ayrı davranış biçimi. Birincilerde mutsuzluk var, ikincilerde denge, üçüncülerde hiçbir şekilde kötülükle mukabele etmemek. Öyleyse daimi zikre ulaşmış olan bir insan iç dünyası neden mutsuzdur? Evvela nefs tezkiyesi yapmayan bir insan neden mutsuzdur? Çünkü devamlı iç dünyasında nefsi ve ruh arasında kavga var, çekişme var, çatışma var. Bir sürü de yanlışlık yapıyor kişi. Bu kavga ve çatışma sebebiyle kişi huzursuz iç dünyasında. Ama daimi zikre ulaştığı zaman nefs de ruh da aynı şeyleri isteyeceği için kavga, çatışma sona ermiştir. Kişi iç dünyasında artık sonsuz bir mutluluğun içine girmiştir. Diyalektik kavga sona erdiği için kesintisiz bir sulh ve sükun hali iç dünyasına hakim olduğu için ruhla nefs en güzel bir anlaşma zemini içerisinde nefsin ahsen olmasıyla hedefine erdiği için. Peki dış dünyasında kişi neden başlangıçta mutsuzdur, huzursuzdur? Çünkü etrafındaki insanları kırar, Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Ama etrafındaki insanlarla devamlı bir kavga halindedir. Bu sebeple kavga sebebiyle başkalarının kalbini kırdığı için, devamlı onları rencide ettiği için huzursuzdur. Günah işlemek sebebiyle. Bir sebepten daha huzursuzdur. Çünkü kötü işlemde bulunduğu kişi mutlaka intikam alacaktır kendisinden fırsatını bulursa. Fırsatını bulduğu zaman intikam alır. Kişi kendisine intikam alındığı için kendisine haksız bir davranışta bulunduğu konusundadır. Bir defa daha huzursuz olur. Başkasını rencide ettiği zaman huzursuzdur. Bir günah işlediği için. Şimdi de ona haksızlık yapıldığı için gene huzursuzdur. İki tane alternatifi kalır. O kişiden intikam almak. İntikam alabilirse yeni bir günah işlediği için gene huzursuzdur. Alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuzdur. Ama kişi hep huzursuzdur. Ya daimi zikre ulaştığı zaman hiç huzursuz değildir. Neden değildir? Çünkü başkalarının kalbini kıracak, onları incitecek bir şey yapması söz konusu olmaz. Hep insanların kalbini kazanacak şekilde davranır. Hiç kimseyi incitmemek onun temel hedefidir. İncitmez. O zaman etrafında ki insanlarla anlaşamadığı, onları rencide edecek bir olay tahakkuk etmez. Öyleyse böyle bir olay tahakkuk etmediği için huzursuz değildir. Aksine hep başkalarına yardımda bulunduğu için, başka insanların mutluluğu için var olduğu için hep huzur içindedir. Bir. Hiç kimse kendisinden intikam almaya yeltenmeyecektir. Çünkü intikamını alacak olan bir ortamı bu kişi onun üzerinde hiç oluşturmamıştır. Onu rencide etmemiştir. Öyleyse hiç kimse ondan intikam almayacaktır. Kendisine intikam alınan kişi gibi huzursuz olmayacaktır. Kendisine intikam alınmadığı için de bu kişinin karşı intikam alması hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Şuur altı birikimi ise, stresse böyle bir insanda hiçbir zaman oluşmaz. Çünkü başkaları kendisine hasbelkadar bir kötülük yapsa da onu kötülük hanesine kaydetmez. Onun için alelade bir olay olmuştur. Anında affetmiştir. Hatta bu o kişiye bir iyilik yapması için bir fırsattır onun için. Sevgili öğrenciler,

izleyenler, dinleyenler. Görüyorsunuz ki daimi zikir insanları iç alemlerinde de mutluluğa ulaştırıyor, kesintisiz bir mutluluk sülfe sükun haline. Dış alemlerinde de kesintisiz bir mutluluk ve sülfe sükun haline ulaştırıyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmediği için kişi huzursuz, yasak ettiği fiilleri işlediği için huzursuz başlangıçta. Ama sonunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için her birinin arkasından sadece mutluluğu yaşıyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için onların da arkasından mutluluğu yaşıyor. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ile size gösterdiği hedef daimi zikre ulaşmanız, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz ve bu müstesna mutluluğu ömrünüz boyunca kesintisiz bir şekilde iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşamanız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek için, Allah'ın emirlerinden bahsetmek için, Allah'ın söylediklerinden bahsetmek için. Sevgili kardeşlerim, yaşamak, eğer Allah için yaşamaksa, gerçekten tadına doyum olmayan bir dünyada yaşarsınız. Allah Teala her alanda sizi kuşatır. Her zaman yapılması lazım gelen istikamette bir şeyler alırsınız, hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah her zaman sizlerle beraberdir. Ve liyakatiniz hangi ölçüde artarsa, o ölçüde size yakınlığı değişir. Daha güzele, daha güzele doğru gider. Ona yaklaştıkça öyle bir zamana doğru gidersiniz ki o zaman geldiğinde onu işitmeye başlarsınız. Onun söylediklerini net olarak kalbiniz duyar. Suallerinize cevap almaya başlarsınız. İşte hayatınızın en mutlu devresi. Allah ile dilediğinizden konuşabilmek imkanının sahibi olmak. O zaman sizde her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bunun için tek bir yol var. Zikrinizi çoğaltmak, çoğaltmak, çoğaltmak. Zikriniz arttıkça Allah'a yakınlığınız da artar. Zikir sizi Allah'a yaklaştıran en kıymetli manyetik alandır. Zikir hangi seviyede artarsa Allah'a yakınlığınız o seviyede artar. Daimi zikirdeyse her zaman Allah ile beraber olursunuz. Her zaman onunla konuşmak imkanınız oluşur. Emirleri ondan alırsınız. Lazım gelen her şeyi yaparsınız. Allah Teala dilerse size doğrudan kumanda eder. O her şeye kadirdir. O zaman ne olur kişi? Tasarrufta olur. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi yaşamın birer bölümü. Allahsız bir hayat, hayat değildir. İnsanı insan yapan şey, Allah'ın kendi suretinde yarattığı insanı, İnsan yapan şey, onun Allah ile olan ilişki seviyesidir. Allah'ı sever misiniz? Herkes Allah'ı sever diye bir cevap gelecektir. Hepiniz muhakkak ki Allah'ı seviyorsunuz. Ama ne kadar seviyorsunuz? İşte sevginizin seviyesi, Allah için yaptığınız zikir sayısıyla paralel bir seyir takip eder. Allah'ı en çok sevenler
daimi zikrin sahipleridir. Hiç kimse kendi gayretiyle daimi zikre ulaşamaz. Gayret mutlaka olacaktır. Giderek daha üst boyutta, daha üst boyutta gayret, ama Allah'ın yardımı da söz konusu olacaktır. Öyle ki sabah namazına uyandığınız zaman zikretmekte olduğunuzu göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile insan arasındaki ilişkiler, o kişinin Allah'ı hangi ölçüde sevdiğine dayalı, ona esas alan bir hüviyet arz eder. Böyle bir dizaynda kişi Allah'ı ne kadar çok seviyorsa, Allah'ın da kendisini o kadar çok sevdiğini fark edecektir. Bir gün Allah'la konuşmaya başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, kapılar herkese açıktır. Daimi zikre ulaşan herkes Allah ile konuşmak imkanını mutlaka sahibidir. Bundan evvel de Allah'ın uygun görmesiyle Allah ile konuşması kişinin mümkün olabilir. Ama daimi zikir kesin bir işaret taşır. Ne diyor Allah Teala? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir dördüncü hüviyet yok insan için. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Yan üstü yatarken de muradını Allah Teala'nın, yan üstü yatarken bir insanın kulağı mutlaka yastığa gelir. Orada kalp atışlarınızı duyarsınız. İşte bu kalp atışlarında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye dilinizi bile kımıldatmadan Allah-u Teala'yı zikredebilirsiniz. İsterseniz sesle Allah, Allah, Allah, Allah diyerek, isterseniz sessiz diyerek, isterseniz dilinizi de kımıldatmadan Allah'ın ismini tekrar ederek yaşantınızı yaşamaya değer bir mutlulukla süslersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala emrini vermiş. Zikredin diyor. Bir, çok zikredin diyor. İki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikrediniz diyor. Üç, İşte bu üçüncüsü daimi zikir. Bir insan ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Allah-u Teala'nın buradaki muradı ne? Yan üstü yatmak demek, kişinin bir kulağını yastığa dayaması demek. Orada kalbinizin atışlarını duyacaksınız. İşte bu tempoya uygun bir standartta Allah'ı zikredeceksiniz. Zikir boyunca mutlu bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bile olmak, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı hissetmeye çalışmak, eğer zikrinizi daimi zikre ulaştırırsanız,
Mutlaka Allah-u Teala ile konuşmak imkanının sahibi olursunuz. Her an o size her şeyi söyler. Bundan daha evvelki devrelerde de, yani daimi zikre ulaşmadan evvel de bir insanın Allah ile konuşması her zaman mümkündür. Yeter ki Allah-u Teala onu buna layık görsün. Sevgili kardeşlerim, Allah kalbinize bakar. Kalbiniz ne taşıyor? Başlangıçta bütün kalpler %100 afetlerle doludur. Allah-u Teala'nın için zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılıyor insanlara. Çünkü zikir Allah'ın katından fazılları getirir. Ve bu fazıllar nefsinizin kalbine girer, kalpteki karanlıkları kapı dışarı eder. İşte zikir, az zikirse nefsinizin kalbinin yarısından daha azı nurla kaplanabilir. Çok zikirse %70'den fazlası, 75'ten fazlası, ama daimi zikirse %100'ü Allah'ın nurlarıyla dolar. Daimi zikre ulaşan kişi tesbih üzeredir. Her an içindeki ses Allah'ı zikretmektedir. Bu noktaya kişi sesli zikirle ulaşmıştır. Ve ne olmuştur? Gece zikrederek uyumuştur. Sabah uyandığında hala Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğini kişi görmüştür. Bunu defalarca yaşayan bir kişi için uykusunda da Allah Teala'yı zikrettiği kesin bir olgu olarak tebellür eder. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın ruhuna yuva teşkil eden tek mahluksunuz. İnsan. Çünkü Allah Teala sadece insana ruhundan üfürür. Hayvanlara, suda yaşayanlara, uçan kuşlara Allah Teala ruhundan üfürmez. Ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk var. O insandır. İşte bu sebepten Allah Teala'ya sevgili kardeşlerim ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah bizleri insan olarak yaratmış. İşte insan olmak Allah'ın bir büyük nimeti ve Allah'ı zikretmek Allah'ın temel hedefi. Ne istiyor? Daimi zikre ulaşalım da her an Allah'ın katından kalbimize fazıllar yağsın, devamlı yenilenme olsun nefsimizin kalbinde. Allah'ın nurları kesintisiz bir şekilde kalbimize ulaşsın. Hiçbir karanlık nokta, afetlerin ulaşabileceği hiçbir nokta kalmasın. Kalbimiz tamamen eski tabirle pirupak olsun. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey o noktada öylesine güzel ki, dilinen tarifi gayri mümkün söz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkimiz bizi mutlu eden dünya üzerindeki en büyük nimettir.
Allah'ın sizinle konuştuğunu yaşadığınız an hayatınızın en mutlu noktasına ulaşmış olursunuz. Sonra bir ömür boyu bu devam edecektir. Allah Teala sizi ehli zikir yapar. Zikriniz her an Allah Teala'nın dizaynı içerisinde devam eder. Bu devamlı zikir gecesiz uykudayken de devam eder. Sevgili kardeşlerim, çünkü bir süre sonra Allah Teala size müdahale eder. Zikrinizi devam ettirmenizi Allah'ın yardımı gerçekleştirir. Siz ilk kitabı açmışsınızdır. Daimi zikre ulaşmak için gece gündüz çalışmışsınızdır. Bir sabah uyandığınızda Allah Allah Allah Allah diye zikrettiğinizi yaşarsınız. İşte Allah Teala'ya en çok dua ettiğiniz, en çok şükrettiğiniz nokta orasıdır. Çünkü bunun manası geceyi Allah'ı zikrederek geçirmenizdir. Daimi zikrin başlangıç noktasındasınız. Bu noktadan sonra bir ömür boyu o hep devam edecektir. Ne zaman dinleseniz Allah kelimesinin sizde devam ettiğini göreceksiniz. Allah'ın lütfu keremi, lütuf buyurduğu ikram. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak bir bütündür. Geceyi de gündüzü de kapsar. Allah muhakkak ki hepinizi çok ama çok seviyor. Herkesi sever. İnsan olarak yaratıp da ruhundan bizatihi üfürdüğü o mahlukunu sevmez mi sevgili kardeşlerim? Kendi ruhundan üfürüyor. Bir yaratığına, insana adı verilen yaratığına kendi ruhundan üfürüyor Allah Teala. Bu sevgisinin en büyük belirtisi değil mi? Sonra da o kişiyi yüceltmek istikametinde o kendisine üfürdüğü ruhunu Allah'a iade etmesini istiyor. Senin kalbini diyor, zikrin nurları kaplayacak. Allah-u Teala'nın katından rahmet, fazl ve salavat isimli üç ayrı nurun gelmesi söz konusu olabilir. Fazıllar, nefsin kalbini tamamen dolduran bir hüviyet taşır. Başlangıçta %2 rahmet, sonra %98 fazıl nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah sizleri çok seviyor. Bu sevgisi boşuna mı? Sizi insan olarak yaratmış. Hepinizi çok seviyor. Ve
eskiler ne diyorlar? Kahve Yemen'den gelir, bülbül çemenden gelir. Sevgili kardeşlerim, Yemen'den de gelse, Hint'ten de gelse, nereden gelirse gelsin, kahve atalarımızın içkisi. Biz de kahveyi çok severiz. Farklı bir kokusu, çok güzel bir lezzeti söz konusu. Ve de atalarımız hep kahveyi içmişler asırlar boyunca. Sevgili kardeşlerim, insan için sevmekten başka bir güzellik var mı ki? Allah'ı ne kadar çok seviyorsunuz? Bu ben Allah'ı çok seviyorum demekle ispat edilebilen bir şey değildir. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 12 saat zikredebiliyorsanız Allah'ı %50 seviyorsunuz demektir. Ne zaman ki zikrinizi arttırmaya uzun süre çalıştıktan sonra bir gün uyanacaksınız. Uyanırken bakacaksınız ki zikriniz devam ediyor. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu bütün geceyi zikirle geçirdiğinizi ifade eder, ispat eder. Zaten mutlaka gece kalkıp teheccüd namazı kılmanız söz konusuysa Allah Teala'nın dizaynı en güzel şekilde oluşmuştur. Siz uyuduğunuz zaman da zikretmektesiniz. Ve zikirle uyanırsınız. Sıra uykuya da zikirle girdiğiniz için zikirle uyursunuz. İşte Allah'ın en çok sevdikleri bu 24 saat boyunca hep Allah'ı zikredenlerdir. Bu Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. O kişiler kendilerini zorlamamışlardır. Allah Teala onlara yardım etmiştir. Nefslerinin kalbi Allah için olmuştur. Her an Allah kelimesi onların iç dünyasında çalkalanır, durur. Dişleri birbirine çok küçük bir aralıkla dokunmaz. Fakat devamlı hareket halindedir. Bu hareket o kadar azdır ki çoğu zaman dışarıdan fark edilmez bile. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça, Allah'ı tanıdıkça mutluluğunuz gün geçtikçe artacaktır. Kim mutluluğun başka yolları da vardır de, diye bir düşüncenin sahibi ise o bilsin ki hayır sevgili kardeşlerim. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. İnsan 24 saat boyunca hep Allah'ı zikrettiği zaman bunun 24 saatlik bir vetire olduğunu net olarak anlayacaktır. Tatbikatı ise ona haz verecektir, zevk verecektir. Sevinçle, huzurla, mutlulukla zikrini devam ettirecektir. Çünkü o zikir ona devamlı huzur verir, mutluluk verir.
Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahipleri de aynı olaylara her zaman maruzdur. Herkes gibi onlar da bir takım güç standartlarla karşı karşıya gelebilir. Ama Allah'a güvenirler. Allah'a dayalıdırlar. Allah ile hemhaldirler. Allah için yaşadıkları cihetle dünyadaki en mutlu insanları oluştururlar. Daimi zikir bir insanın kalbindeki afetlerin hepsini yok eder. Yerine hasletleri doldurur. Afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri de işlemek isteyen bir özellik taşırlar. Hasletler de Allah'ın yasak ettiği fiilleri gerçekleştirmeyen, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirmek isteyen bir özellik taşır. İşte bir insanın nefsinin kalbi %100 hasletlerle donatıldığı zaman Allah-u Teala tarafından, ki daimi zikir bunu mutlak olarak gerektirir, o zaman bu kişi mutlu bir dünyada yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bu hedefe yönelik olarak yaratmıştır insanı ve dünyada verilen bu gezegende ona hayat vermiştir. Ama konunun bir başka özelliği var. Bütün insanlar serbest iradeyle donatılmıştır. Niçin? İnsan ancak kendi iradesiyle yaptığı olaylar dolayısıyla derecat kazanır veya kaybeder. Önemli mi? Son derece önemli. Eğer kişinin hayat boyunca kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Eğer bir kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu öyle bir vetiredir ki bütün insanlar için mutluluk kaynağıdır. Çünkü zikir yapmak bir zevktir. Huzuru, mutluluğu apaçık bir şekilde yaşamaktır. Öyleyse insanlar en güzel şekilde yollarına devam edeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, bu dileğin hemen arkasından mutluluğu yaşamaya başlar. Allah'a ulaşıncaya kadar geçirdiği devre o kişinin hayatındaki en güzel devredir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yarattığı bütün insanların mutlu olmasını isteyen Allah-u Teala, onları zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Kişi zikrettiği zamanlar mutlu olduğunu idrak edince daha çok zikretmek ihtiyacını normal standartlarda duyacaktır. Daha çok zikrettiği zaman daha çok mutlu olduğunu, daha çok zaman parçası içinde mutlu olduğunu görecektir. Ve böylece zikri giderek artacaktır.
Öyleyse artan zikre paralel olarak nefsinin kalbindeki afetler azalacak. Çünkü nefsinin kalbine giren hasletler afetleri kapı dışarı edecektir. Bu hasletler fazlalardır. Nefsin kalbi nurlarla doldukça kişinin doluluk yüzdesinde mutluluğu artacaktır.

Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşanlar, her an Allah'ın katından nurlar kalbine aktığı için daimi zikre ulaştıkları zaman artık kalplerinde bir karanlık mevcut olmayanlardır. Devamlı nurlar gelir, devamlı tazeler iş dünyasındaki bu hasletlerin muhtevasını. Kişi başkaları için yaşayan bir insan olur. Görür ki başkaları için yaşadıkça, onlar için var oldukça mutluluğu daha çok artıyor. İşte Allah'a yakın insanın mutluluğun artışındaki esas faktör, başkalarına açık olan kapısının ona sağladığı faydalardır. Onlar hep başka insanlar için dua ederler. Onların en güzeli ulaşması için dua ederler. Allah'tan yardım dilerler. Onlara hep daha çok daha çok zikretmelerini önerirler. Bu daha çok zikrin onları daha çok mutlu edecek konusunda kanaatleri kesindir. İşte böyle bir dizaynda insanoğlunun hayata bakış açısı mutluluğu arttıkça farklı yörüngelerde seyredecektir. Sevgili kardeşlerim, niçin acaba Allah-u Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur? İşte Allah'ın orada çalışma dediği şey, o zikirdir, onun mutluluğu için. Fizik standartlarda çalışmaktır, dünyada geçimini temin için ve Allah için yaşamaktır. Kim Allah için yaşarsa, sevgili kardeşlerim, onlar başka insanlar için yaşayanlardır. Ama en çok mutlu olan da onlardır. Neden? Çünkü hayatlarını başka insanları mutlu etmeye adamışlardır. Ve de onlar için yaşarlar. Hep onları mutlu ederler. Her taraftan onlara ulaşılır. Allah'tan şunu, şunu, şunu, şunu sorması istenir. Her seferinde o mutlaka başkalarının kendisine ulaştırdığı bu ricaları mutlak olarak gerçekleştirir. Gerçekleştirmemesi söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü onu idare eden kendisi değildir, Allah'tır. Ve Allah ona bir ömür boyunca yardım edecektir. Allah için yaşamasını temin edecektir. Böylece mutluluğu yaşatacaktır. Huzur içinde bir dünya hayatı. Başka insanlar için yaşam. Sevgili kardeşlerim, İnsanoğlunun dünya hayatı çeşitli insanları tanımakla devam eder. Her seviyeden insanla karşı karşıya gelebilir, beraber olabilir. Onları adım adım tanıyacaktır. Ve de hep nasihatlerde bulunacaktır. İster ki
Herkes kendisi gibi daimi zikre ulaşsın da Allah'ın o sonsuz güzelliklerini yaşasın, kalp gözü açılsın, kalp kulağı açılsın, her an Allah ile konuşmak imkanına kavuşsun. Ama ne yazık ki sonuç onun istediği gibi çoğu zaman oluşmayacaktır. Çünkü şeytan mutlaka devreye girip insanları belli ölçüde, herkese göre değişik bir ölçüde tesir altına almaya çalışacaktır. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Kişi Allah'a layık olmak konusunda en sağlam ölçü olan zikri hangi ölçüde kendisine ulaştırmışsa, 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar, 24 saatin yüzde ne kadarında Allah'ı zikredebiliyorsa, onun mutluluğu o seviyededir. Yani 12 saat zikreden bir insan %50 mutludur. 18 saat zikreden bir insan %75 mutludur. 24 saat zikreden bir insan %100 mutludur. Onun kalbindeki bütün afetleri Allah Teala yok etmiştir. O her sabah zikirle uyanır. Gecelerini zikirle geçirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, başkalarını sever. Sevdiği de her halinden belli olur. O Allah için yaşar. Allah için yaşamak başkaları için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Onun için zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. İşte Allah Teala'nın dizaynı odur ki herkes daimi zikre ulaşsın da nefsinde hiç afet kalmasın ve çok ama çok mutlu olsun. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu çok sevgi de herkese göre değişik bir seviye gösterir. Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız daha çok zikredin sevgili kardeşlerim. Başka insanlara daha çok yardım edin. Daha çok insanı mutlu edin. Onları mutlu ettikçe siz mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. O sonsuz mutluluklarda inşallah buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz mutluluk üçgeni, mutsuzluk üçgeni. İslam ve tasavvufi konulardan 3.2.11.44. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmanızı istiyor. Tek hedefi sizi mutluluğa ulaştırmaktır. Sadece mutlu olmanız onu memnun kılar. Hepiniz bu hedefe ulaştırılmak üzere yaratıldınız. Allah'ın sizden istediği yegane şey sadece mutlu olmanız. Böyle bir muhteva içerisinde siz bir gayretin sahibi olmalısınız mutluluk için. Öyleyse emirler hep bu hedefi gerçekleştirmek istikametinde. Allah Teala herkese iyi davranmanızı istiyor. Hiç kimseye adaletsiz bir davranışta bulunmamanızı istiyor. Kimsenin hakkına tecavüz etmemenizi istiyor. Allah Teala ibadetlerinizi yapmanızı istiyor. Özellikle zikir yapmanızı istiyor. Allah Teala başka insanlara en güzel davranışlarda bulunmanızı istiyor. Hedefiniz hep bu olmalı. Öyleyse başkalarına ne zaman güzel bir davranışta bulunursanız o zaman o kişiyi mutlu edersiniz. Allah da sizi mutlu eder. Ne zaman Allah yolunda bir hizmette bulunursanız, Allah için karşılıksız hizmet verirseniz, o zaman Allah Teala sizi mutlu kılar. Ne zaman zikir yaparsanız Allah Teala sizi mutlu kılar. Diğer ibadetlerde de Allah Teala tarafından mutlu kılınırsınız. Ama diğer ibadetlerin verebileceği mutlulukların toplamından daha fazla mutluluğu zikirle alırsınız. Zikir bu sebeple en çok mutluluk veren ibadet olması hasebiyle ve sizi Allah'a yaklaştıran ibadet olması hasebiyle özel bir yere sahiptir Allah'ın katında. Öyleyse eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ve diledikten sonra Allah Teala onu 10 tane ihsanıyla mürşidine ulaştırmışsa, tabiyetini gerçekleştirmişse, o kişi zikir yaptığı zaman büyük bir hazzın içinde yaşar. Daimi zikrin müntesiplerinden, daimi zikre ulaşanlardan, daimi zikrin nihai noktasına ulaşıp da iradesini de Allah'a teslim edenlerden herkes, onların hepsi
Hazzül Azim'in sahipleridir. Hazzül Azim, sonsuz mutluluk demektir. Allah Teala Fussilet Suresi'nin 33, 34, 35. ayetlerinde iradenin Allah'a tesliminden bahsediyor. Diyor ki, Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlar, onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Allah'a çağırmak yetkisi kime verilir? Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim edenlere verilir. Kim bunları Allah'a teslim ederse, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o kişi Allah'a teslim oldum demenin gerçek ifadesini bulan noktasındadır. Çünkü gerçekten Allah'a teslim eden, teslim olan sadece o, onlar ve onların üstünde bulunan devrin resulleriyle, bütün kavimlerdeki resulleriyle devrin imamı. Öyleyse ne demek istiyoruz? Çok belli ne demek istediğimiz. Allah'a teslim oldum deyip de diyerek Allah'a çağıranlar. Sadece onlar, iradelerini Allah'a teslim edenler, onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. İşte bundan sonraki ifadelere bakalım. Fussilet 33, 34, 35'te Allah Teala diyor ki, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Yani derecat kaybettiren olaylarla derecat kazandıran olaylar, Allah'ın emirlerini çiğnemekle yerine getirmek, başkalarına yardım etmekle başkalarına kötülük etmek, derecat kaybettiren olaylar olan seyyiatle derecat kazandıran olaylar olan salihat, hasenat bir olur mu? Seyyiatin karşılığı hasenattır. Seyyiat, derecat kaybettiğiniz olayların hepsidir. Hasenat, derecat kazandığınız olayların hepsidir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde hiç seyyiatle hasenat bir olur mu diyor Allah Teala. Mutluluğun işareti, seyyiat insanı mutsuz kılan olaylar, hasenat mutlu kılan olaylar. İster kendinizi mutlu edin, namaz kılarak mutlu edin, oruç tutarak mutlu edin ve özellikle zikir yaparak mutlu edin. Allah'la sizin arasındaki bir olaydır bu. Size hasenat, sizin için bir hasenattır. Derecat kazandırıcı olaylardır bunlar. İsterseniz başkalarına bir iyilik yaparak hasenat sahibi olun. Birisine mutluluk verecek olan, huzur verecek olan, onu memnun edecek olan bir davranış biçimi sergileyin. Hasenattır. Derecat kazandırır size. Yetmez, her hasenat gibi sizi mutlu kılar. Ya da Allah yolunda gayret sarf edin. Allah yolunda gayret sarf edenler de iki kategoride bir görüntü arz ederler. Bir, Allah yolunda hizmetin derecesiz mutlu kıldığı insanlar vardır. Onlar iştiyak sahipleridir. Başkalarından hemen fark edilirler. Hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar hizmete koşarlar. Allah yolunda hizmete. Hizmet onların kendi hayatlarından daha üstündür, mukaddestir. Onlar bu mukaddesatın kıymetini bilenlerdir. Bir de onların aralarında olup da aralarında geçinenler vardır. Yani aslında iştiyak sahibi olmayıp ama çevremdeki insanlar bana ne der deyip biraz bundan utanç duydukları için hizmet eder görünenler. Onlar başkalarından hemen fark edilirler. Çünkü nefsleri duruma hakim olduğu için,
yaptıkları hizmetten zevk alamazlar. Hizmet onlar için bir mutluluk vesilesi değildir. Hizmet onlar için bir angaryadır. İşte kimin için hizmet, Allah yolunda hizmet, Allah yolunda yapılan herhangi bir faaliyete iştirak etmek, bir üretim faaliyetine iştirak etmek, o kişi için bir zevk olabilir veya olmayabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet zorla gerçekleşmez. Allah diyor ki, la ikrahe fid dini, dinde zorlama yoktur. Öyle insanlar gelmiş geçmişlerdir ki bu tezgahlardan aşkla, şevkle Allah'ın dostlarının arasına katılmışlardır. Gerçekten. Ama bir süre sonra şeytan onları gerçek tıynetleriyle ortaya koymuştur. Ve Allah'ın yolunda hizmet onlara zevk vermemeye, onlara angarya gibi gelmeye başlamıştır. Bunlar ya anne babaları sebebiyle tasavvufa girmek mecburiyetinde kaldıklarını düşünen, zavallılar kategorisine konulacak olan gençlerdir. Anneleri babaları Allah'ın yolundadır. Evlatlarının da aynı mutluluğu yaşamaları için

Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Yolun neresindesiniz? Allah'ın yolunda hizmet size zevk veriyor mu? O zaman hizmete koşarsınız. Başka insanlar sizi engellemeye kalksalar, onlar da size vız gelir. Mutlaka Allah'ın hizmetini gerçekleştirirsiniz. O aldığınız zevk var ya, Allah'ın hizmetini yaparken aldığınız zevk, işte sizi sahabeyle paralel hale getiren o zevktir. Allah kendisi yolunda hizmet edenlere o büyük zevki yaşatır. Allah yolunda hizmetten duyulan mutluluk. Öyleyse üç ayrı cephede bir mutluluk yaşamak söz konusudur. Eksi sonsuzdan gelen, sıfıra ulaşan ve sıfırdan artı sonsuza doğru giden bir dikey eksenin sıfır noktasından sağa ve sola uzantıları düşünün. Gene eksi sonsuzdan gelen, sıfıra ulaşan, sıfırdan da artı sonsuza ulaşan bir yatay skala. Bu yatay skalanın üst tarafı Allah'a ait olan ülkedir. Dikey eksenin sıfır noktasından yukarıya doğru çizilen alan, bu alanın sağ tarafı da sol tarafı da Allah'a aittir. Allah'ın üçgeninde yaşarsınız. İster zikir yapın, ister diğer ibadetleri yapın, bu ibadetlerden duyacağınız mutluluktur. Sizi mutlaka sıfırın üzerinde pozitif bir alanda, Allah'ın ülkesinde yaşatır. İsterseniz Allah yolunda hizmet edin, gene sıfırın üzerinde Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Hizmetiniz boyunca. İsterseniz başka insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçin. Gene orada yaşarsınız. Bunlardan bir tanesi de, bu başka insanlara mutluluk verecek olan davranış biçimlerinden bir tanesi de tebliğdir. Tebliğ doyulmaz bir zevktir. Eğer onu dikkatle dinleyen, hazmeden bir muhatabınız varsa. Peki problem nerede? Problem, eğer karşınızdaki kişi bir şeyler bildiğini zannediyorsa, yani Kur'an'ın unutulduğu, insanların yazdığı kitapların, dinin bütün portresini çizdiği bir ortamda, Allah'ın insanları Allah'ın emrettiği teslim hedeflerine ulaştıracak olan şeylerinin bütün umdelerinin unutulduğu bir noktada, hepsi unutulmuş sevgili kardeşlerim. Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini, hepsi tek bir dindir. Bir ikincisi hiç olmamıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Arapça adıyla İslam dini, İslam kelimesi selim kökünden geliyor. Teslim kelimesi de bu kökün en önemli faktörü.

türüdür. Köke ruhunu veren kelime, silm köküne ruhunu veren kelime teslim kelimesidir. Öyleyse Allah'a ruhunuzu teslim edeceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. İki, nefsinizi teslim edeceksiniz. Üç ve iradenizi teslim edeceksiniz. Dört. Dört tane teslim Allah'ın temel emridir. Bunların hepsinin külliyen unutulduğu bir devreyi yaşıyor dünya. Bütün dinlerde zaten çoktan unutulmuş. Yahudilerin dininde, Hristiyanların dininde, Budistlerin dininde, aklınıza gelen her çeşit dinde ve İslam dininde de teslim tamamen unutulmuş. Kimler tarafından? İnsanların pek azı hariç büyük kısmı tarafından. Kimler tarafından? Şeytanın hegemonyası altına aldığı insanlar tarafından. Zaten şeytanın tek bir hedefi vardır. Bütün insanlara Allah'a teslim olmayı unutturmak. Başarmış mı? Kesin sevgili öğrenciler, izleyenler. Artık din adına, İslam dininin içinde dahi öğretilenler teslimi hiçbir şekilde gerçekleştiremeyecek olan İslam'ın 5 şarta indirgenmesinin faktörleridir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden bahsediyoruz? Bütün hedeflerinden yoksun kalmış, yoksun bırakılmış, bütün hedefleri budanmış bir din, işte bugün yaşanan kitaplı üç dinin de kitapsız bütün dinlerin de ulaştığı yer budur. Öyleyse dinler yok. Bir tek din var. Kainatta Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecek olan bir tek din, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edeceğiniz din. Her teslimde mutluluğunuz biraz daha artar. Bu sebeple din ile mutluluk arasında %100 kesin bir bağlantı vardır. Bu sebeple mutluluk üçgeni her açıdan yerli yerine oturur. Bu üçgen bir süre sonra zaten dörtgen olacaktır. Peki mutluluk üçgeni deyince bir üçgenin üç tane kenarı olur. Ne teşkil eder bu üçgenin kenarlarını? Bir kenarını Allah teşkil eder. İkinci kenarını ruhunuz teşkil eder. Üçüncü kenarını Allah'ın ve ruhunuzun size işlettiği güzel davranışlar, yani hayırlar teşkil eder. Allah, ruh ve hayır. Bu bir üçgendir. Hangi saha için geçerlidir? Nefsinizin daimi zikre ulaşmadığı bütün devrelerde böyle bir üçgende yaşarsınız. Söylediğim üç halde. Kendi kendinize bir hayır işlediğiniz zaman, Allah ile olan ilişkilerinizde bir hayra vasıl olduğunuz zaman, bu hayrın en büyüğü zikirdir. Diğer bütün ibadetlerin toplamından daha fazla değerli bir ibadet yapmış olursunuz. Başkalarına onları memnun edecek davranışlar ulaştırmanız halinde hayır işlersiniz. Allah yolunda hizmet ettiğiniz zaman hayır işlersiniz. İşte mutluluk üçgeninin üç sembolü bunlardır. Üç halde mutluluk üçgeninin içindesiniz. Ya Allah ile tek başınızasınız, o zaman ibadetleriniz
ya da başka insanlarla berabersiniz, o zaman onlara yaptığınız hayır ya da bir dergâhtasınız, o zaman Allah için hizmetiniz. Allah'a ibadetle Allah'a hizmet ayrı ayrı faktörlerdir. Her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Peki bu saydığımız üçgen ne zaman dörtgen olur? Daimi zikre ulaşıp da kesintisiz olarak zikir yaptığınız zaman artık nefsiniz de ruhunuzla eşit hale gelmiştir. Yani nefsinizin içinde bulunan bütün afetler, size derecat kaybettiren, işleri yaptıran afetler, günah işleminize sebebiyet veren afetler ya da bu üç hayırdan sizi alıkoyan afetler, zikir yapmaktan ve ibadetleri yapmaktan alıkoyan afetler, Allah yolunda hizmetten alıkoyan afetler, başka insanları memnun edecek olan güzel davranışlarda bulunmanızı engelleyen afetler, bu afetlerin hepsi fazilete dönüşmüş olacak. O zaman siz fazilet sahibi bir insan olacaksınız. Yeni tabirle erdemli bir insan, Allah'ın evliyası. Erdemlilik, faziletlilik demektir. Fazilet sahibi olmak demektir. Faziletin ölçüsü ise fazıllardır. Allah'ın nefsinizin kalbine gönderdiği ve nefsinizin kalbini kaplayan fazıllar. Allah sizi kulu yapmak için katından sizde tesir icra edecek bir takım amiller gönderir. Bu amiller, amil oldukları hedefe ulaştıklarında nefsinizin kalbinde bir hedefleri vardır. Fazıllar, nefsinizin kalbini %98 kaplamak üzere gönderilirler. Rahmet nurları, nefsinizin kalbinin %2'sini kaplamak üzere gönderilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri hepsi sizler için. O sizi sadece sever. Sizden kesinlikle vazgeçmez. Siz ondan vazgeçip Allah'ın yolundan ayrılmadıkça veya hidayet erdikten sonra fıska düşmedikçe. Dikkat edin ki bir hassas dengeler yolunda ilerlemektesiniz ve dengeyi sağlayan unsurlar Allah ile olan ilişkilerdir. Kumanda iradenizdedir. Öyleyse ya Allah yolunda iradenizi sevk edersiniz, iradenizi kullanırsanız, kullandığınız takdirde Allah yolunda teslimleri gerçekleştirirsiniz veya gerçekleştiremezsiniz. Bu iradenizin devreye girişi seviyesinde bir sonuç sağlar. Hangi ölçüde iradenizi kullanıyorsunuz Allah yolunda? Eğer iradenizi üst seviyede kullanırsanız, Allah yolundaki hizmetlerin hepsi sizin için doyulmaz zevklerdir. Onlar için yaşamaya başlarsınız. Söylediğim alanlarda Allah için olmak. Hepimiz Allah için hizmet ediyoruz. Şu yaptığımız bütün sohbetler Allah için hizmettir. Gecemiz, gündüzümüz, sizlerden gelen suallerin cevaplarını vermek,
derginin yazılarını hazırlamak, kontrol etmek, sizlere kesintisiz, muntazam sohbetler yapmak, belirli günlerde o günlere ait konuşmalar yapmak, kısaca sizleri hep Allah yolunda, Allah'a yönelik, Allah için yanan kalplerin sahibi, Allah için hizmet gönüllüleri olarak hazırlamak, Allah için toplumu mutlu etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın ki hidayet güneşi doğmuştur. Artık hidayet çağının içindeyiz. Dünyayı aydınlatacak olan bir güneş var artık, hidayet. Çağın adını Allah-u Teala koydu. Çağ, bu çağ, içinde yaşamakta olduğunuz bu çağ, hidayet çağıdır. Neden hidayet çağı? Hidayetin, yani Allah-u Teala'ya teslimlerin hepsinin külliyen unutulduğu bir devrede, dünyayı aydınlatacak olan teslimlerin, yani hidayetin yeniden devreye girmesi, karanlıkları yırtarak nurlarını tüm alemlere ulaştırması. Sözlerimiz sadece bu dünya için değildir sevgili kardeşlerim. Sadece bu dünyada değil, bütün kainatta sadece bir tek din olmuştur. Allah'a dört vücudunuzda teslim, üç vücudunuzu ve iradenizi teslim edeceğiniz, dört emaneti de teslim edeceğiniz, dikkat edin ki iradeniz bir vücut değildir. İradeniz bir kuvvettir. Nefsinizin afetleriyle mücadele eden, onları Allah'ın yasak ettiği fiillerde yasakları işlemekten alıkoymaya çalışan, bunun için kullanılan bir kuvvet veya Allah'ın emrettiği görevleri yapmadıkları zaman onları yapmaya zorlayan bir kuvvet. Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, ifaya zorlayan bir kuvvet. Bu iradenizdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, öylesine manalı ki ve bütün faktörler öyle güzel bir şekilde yer yerine oturuyor ki.

Sevgili kardeşlerim, mozaiğin her parçası etrafındaki bütün mozaiklerle tam bir uyum halinde. Hiçbir noktada Allah'ın koyduğu sistemde hiçbir noktada diğerlerine aykırılık yok. Külliyen her şey mutlak bir muntazamlık içinde yerlerine oturuyor, çevresindeki diğer faktörlerin hepsiyle tam bir uyum içerisinde. Allah Teala neyi söylemişse sizin idrakiniz ölçüsünde onlar geçerlidir. İşte bu muhtevada Allah'ın ülkesinde yaşamak son derece önemli. Hangi muhtevada? Her şeyin unutulduğu, hidayetin yok olduğu bir ortamda. Düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugün diğer dinlerde zaten unutulmuş olan bir faktör, İslam'da da unutulmuş durumda. Diğer dinlerde dediğim, insanların din saydığı diğer dinlerde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her alanda bir muhteşem güzelliği yaşamak istiyor musunuz? Öyleyse söylediklerimizi dinleyin. Özellikle bu sözlerim din adamlarına ithaf olunur. Dinleri başka başka dinler zanneden din adamlarına ithaf olunur. Her dinin içinde. Allah Teala diyor ki onlar fırkalara ayrıldılar. Her grup kendilerindekiyle ferahlanır ve onun doğru olduğunu zanneder diyor. Oysa ki diyor doğru sadece Allah'ın söylediğidir. Bugüne kadar indirilen, bütün nebilere indirilen kitaplardan geriye sadece Tevrat kalmış, Zebur kalmış sayfalar. İncil kalmış ve Kur'an-ı Kerim kalmış. Bu üç kitap ve sayfalardan sadece Kur'an-ı Kerim hiçbir kelimesi ve harfi değişmeden bugüne kadar gelmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhtevadan bahsediyoruz. İslam bu değişmeyen 14 asırdır şeytanın değiştirmeyi başaramadığı kitap. Ona dikkatle bakın. Diyor ki Allah Teala bu zikri, bu kitabı indiren biziz. Biz onu indirdik diyor. Ve onu koruyacak olan da biziz. Biz diyor Allah Teala. 4 defa biz kelimesi kullanmış ve Kur'an'ın korunacağını söylüyor. Korunmuş mu? 14 asırdır korunmuş. Korunacak mı? Kıyamete kadar. Evet de korunsa ne yazar diyenler var ve diyenler ne yazık ki doğru söylüyorlar. Şu insanoğluna şaşmamak elde değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Sizi en çok seven biziz ve bir tek dileğinizle sizi cennetimize göndermeye, bir tek dileğinizle sadece bu dileğin sahibi olduğunuz için size dünya saadetinin
en az yarısını mutlaka yaşatmakla sizlere vaatte bulunuyorum. Vaadimi getirmemem mümkün, yerine getirmemem mümkün değil diyor Allah Teala. Allah'ın sözünde hilaf yoktur, hulf yoktur diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an o kişi cennetin sahibi olmuştur. Dilediği an Allah-u Teala'nın üzerinde rahim esmasına tecelliye başlar. O kişi dilediği an bu tecelli derhal meyvelerini verir. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala. Kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alır. Yerine ihfat koyar. Bunları yaparken de o kişiye öyle dereceler verir ki kişinin kaybettiği derecelerden öteye geçirir derecelerini. Yani günahlarını örter. Ne yazar? Cennet yazar. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetini mutlaka hak eder. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu kadar kolayken Allah'ın cennet mutluluğuna ermek bu kadar kolayken, Allah-u Teala insanları bu kadar çok severken, İblis bütün bu hakikatlerden habersiz kılmayı başarıyor insanları. Bu sefil mahlukun şu anda dünya üzerinde en büyük düşmanı olarak kabul ettiği birisi konuşuyor şu anda. O biziz. Onu şu kainat üzerinde yere vuracak olan yegane kuvveti Allah-u Teala bize ulaştırdı. Öyleyse onun bütün foyalarını meydana çıkaracak olan birisi yaşıyor bugün dünya üzerinde. O biziz. Şimdi konunun esef edilecek tarafını söylemek istiyorum. Allah-u Teala kesin menet olarak diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. O kişinin ruhunu, kim ruhunu dünya üzerinde yaşarken bana ulaştırmayı dilerse, bu dilek kişinin iradesinin devreye girdiğini gösterir diyor Allah-u Teala. Ve diyor, bu iradenin görüntüsü benim için yeterlidir. Varlığı benim için yeterlidir. Ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor. Ne demek bu? Şu demek. Ben onu birinci kat cennetin değil, üçüncü kat cennetin sahibi yaparım diyor. Ben bu dilekte bulunduğu için yeter bana diyor. Yetmez diyor. Ben ona dünya saadetinin de yarısından fazlasını mutlaka yaşatırım diyor. Sadece dilesin diyor, bana ulaşmayı dilesin. Ve Allah Teala bunu söylüyor. 12 defa üzerimize farz kılıyor. 100'den fazla hidayet ayeti geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hakikatleri bunlar iken şu insanların mutlu olmaması için her şeyi asırlardan beri Adem Aleyhisselam var olduğundan bu tarafa geçen milyonlarca yıl içerisinde gerçekleştiren iblis ne yapıyor? İnsanlara Allah'ın söylediği bütün güzellikleri unutturuyor. Yani artık zamanımızda din alimleri Allah'a ulaşmayı dilemenin
bir insanı cennet saadetine, hem de üçüncü kat cennetin sahipliğine ulaştıracağını, bir dünya saadetinin yarısından fazlasını o kişiye Allah'ın sağlayacağını ne yazık ki bilmiyorlar. Bilmediklerini bir tarafa bırakalım sevgili kardeşlerim. Allah'ın böylesine kolay, böylesine mutlak neticeye ulaştıracak olan taleplerini yok etmek üzere iblis harekete geçiyor ve asırlardan beri devam ettirdiği bir kampanyanın sonunda İslam aleminin içinde de evvelce Yahudiler üzerinde, evvelce Hristiyanlar üzerinde, evvelce bütün dinler üzerinde başardığı sonucu İslam'da da başarmayı beceriyor iblis. Ne yapıyor? Bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey mevcut olmadığı intibaını vermeye çalışıyor. Başarıyor mu? Ne kadar hazin bir tecellidir ki, evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başarıyor. Bugün İslam dininin öğretildiği bütün üniversitelerdeki bütün müfredat programlarını gözden geçirdik. Kardeşlerimiz bunun için çalıştılar uzun süre. Netice mi? Netice hazin. Sevgili kardeşlerim, bugün dünya üzerinde Allah'ın insanları kurtarmak, mutluluğa ulaştırmak, Allah'ın ülkesinde yaşatmak için, mutluluk üçgeninde, mutluluk dörtgeninde yaşatmak için Allah'ın Kur'an'da vaz ettiği bütün hakikatleri iblis insanlara unutturmayı başarmış. Müfredat programlarında yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala diyorsa ki, kim bana ulaşmayı dilemezse o kişi mutlaka cehenneme gider. Bu tamamen unutulmuş. Bu Allah'ın kesin bir ihtarıdır. İşte Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala diyor ki, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala diyor ki, onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize, hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar net ve açık olarak söylüyor Allah Teala. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra ne yaparsa yapsın, hiçbir şeyin onu kurtarması mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de en açık şekilde belirtiyor ki, hiç kimse ibadetleriyle cennete giremez diyor. Öyle insanlar vardır ki diyor, cennetlik amel işlerler, ibadetlerini yaparlar, gidecekleri yer cehennemdir. Öyle insanlar vardır ki cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Neden? O insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar.
diledikleri an onlar kurtuluşa ulaşıyorlar. Yeterli ibadet yapamadan da ölseler gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, bu iki söylediğimiz husus birer hadis. Ama biz size hadisleri Kur'an'dan öte taşıyarak bir açıklamada bulunmuyoruz. Hadisler Kur'an'ın doğrulayıcı ögeleridir. Kur'an'la hayattadırlar. Hangi hadis Kur'an'a aykırıysa o kendinden yekundur. O mevzu bir hadistir. Oysa ki zamanımızda bir takım insanlar türemişler, hadisleri Kur'an'a yargı vasıtası yapıyorlar. Falanca hadis de böyle diyor, Kur'an'da yazmasa da bir şey ifade etmez diyorlar. Sevgili kardeşlerim, buna benzer daha nice saçmalıklar zamanımızda insanları Allah'ın yolundan tamamen ayırmış. İnsanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunca üniversitede, yüzlerce üniversitede Allah'ın emirleri öğretilmiyor. Kurtuluşu sağlayacak olan emirleri, felaha ulaştıracak olan emirleri artık uygulanmıyor. Ve üniversitelerde artık öğretilmiyor. Oysa ki Allah Teala diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. İşte böyle bir ortamda, Allah'ın bizler için kolaylık dilediği bir ortamda daha kolay ne var ki sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Allah Teala bunu söyleyen Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kurtulması mümkün değildir, gideceği yer cehennemdir diyen Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka kurtuluşa ulaşacağını söylüyor. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları, yani onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Dikkat edin, Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Öyleyse bu Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, Allah'a yönelenler ne olur? Onlar Allah'ın cennetine girerler. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece bu tek bir dilekle Allah'ın cennetine mutlaka girdiği halde, ömrü boyunca İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insanın cennete girmesi imkansızdır. Karşılaştırın sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizlere, insanları o kadar çok seviyor ki, bütün kolaylıkları koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ey kulum diyor, ben seni o kadar çok seviyorum ki, bir tek dileğinle bana ulaşmayı dilediğin anda ben seni mutlaka cennetime alırım. Dilemen yeterlidir diyor, yerine getirmen değil. Çünkü sen yerine getirmeyeceksin diyor Allah Teala. Allah Teala diyor ki ben yerine getireceğim. Sen bana ulaşmayı sadece dileyeceksin. Ben o senin bana ulaştırmayı dilediğin ruhunu ben kendime ulaştıracağım diyor. Söz vermiş bu konuda. Ve kurtuluşu onunla görüyor. Kim diyor Allah'a verdiği misakini, yeminini yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Âl-i İmrân 177. Âl-i İmrân 77. 76. ayet-i kerimede de aksi olan insanların
cennette bir nasibinin olmadığını söylüyor. Yeminlerini, misaklerini yerine getirmeyenlerin cennette bir nasipleri yoktur diyor Allah-u Teala. Yerine getirenlerin ise takva sahibi olduğunu söylüyor. Âl-i İmran 77 ve Âl-i İmran 15, takva sahiplerinin gidecekleri yer cennettir. Âl-i İmran 198, takva sahiplerinin gidecekleri yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir diyor Allah-u Teala. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki sadece bir Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye sizi mutluluk üçgeninde yaşatmaya hazır. Ama insanlar Allah'ın bütün bu güzelliklerini unutmuşlar. Ve de öylesine batıl şeylerle aldatılmışlar ki asırlar boyunca hakikatler unutulmuş, Allah'ın Kur'an hakikatleri ve Kur'an unutulmuş. Artık üniversitelerde Allah'ın temel hedefleri tamamen devre dışı kalmış. Hiçbir üniversitede İslam, yani Allah'a teslim olmak, yani Allah'a ruh nasıl teslim edilir, fizik vücut nasıl teslim edilir, nefs nasıl teslim edilir, irade nasıl teslim edilir, bunların hiçbiri öğretilmiyor. Öğretilmiyor çünkü bilinmiyor. Unutmuşlar. Şeytan bütün insanlığa asırlar boyunca bunu unutturmak için binlerce seneden beri bir gayretin içerisinde. Ve başarmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, oysa ki Allah-u Teala bütün kullarını onların bir tek dileği üzerine cennete koymaya hazır. Şimdi bunları söylediğimiz zaman insanlar bize fareli köyün kavalcısı gibi bakıyor. Eski köye yeni adet diyorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de Kur'an ayetleriyle sizlere açıklamasaydık, biz de onlar gibi bir öğretici olacaktık. Ve sizlerin sadece cehenneme gitmenizi sağlayan bir vazifeli olacaktık. Ama Allah-u Teala bizi hidayetle görevlendirdi. Hidayet, ruhun hidayetidir. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Fizik vücudun hidayetidir. Fizik vücudun siz yaşarken Allah'a teslim olması, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete kavuşması. Nefsinizin daimi zikirle Allah'a teslim olması. Nefsinizin de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiile işlemeyen bir özellik kazanması ve iradenizin Allah'a teslimi, nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için iradenizi kullanmaya artık gerek olmadığı cihetle iradenizin Allah'a teslimi, evvelce dört teslimle Allah'ın ahdini yerine getirmeniz. Allah ile aranızdaki ahdi yerine getirmeniz veya sizin Allah'a bu teslim olan dört tane faktörünüzün Allah'a verdiği o kesin sözü, misakinizi yerine getirmeniz. Bunların hiçbirinden zamanımızın din alimleri haberdar değil. Ve en hazini, biz onları haberdar ettiğimiz zaman Kur'an ayetlerinden bunlara bakarak doğru olup olmadığını tahkik etmek yerine sadece bize düşman olduklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir tecelli, öyle değil mi? Hayatını Allah-u Teala'nın
insanların kurtuluşuna adadığı bir dostunu, bir sevgilisini, bir vazifelisini insanlara düşman diye tanıtmaya çalışmak, bu şeytanın uşaklığının ötesinde neyi ifade eder ki? Ama sevgili kardeşlerim, şu anda şu dünyayı kontrolü altına almış olan iblisi yenebilecek olan kuvvet Allah Teala bizimle beraber olduğu için bizdedir. Şöyle söylüyor: eğer bana tevekkül ediyorsanız, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Şöyle söylüyor: eğer bana tevekkül ediyorsanız, bilin ki sizi yenecek yoktur. Sözlerimi bu sözlerle, Allah'ın bu ayetleriyle bitiriyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üçgeninde, daha ötede de mutluluk dörtgeninde, her alanda birden yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bidatlar. Nedir bidat? Bidat, Kur'an'da var olan hususların tatbikattan çıkarılması, devre dışı bırakılması, tatbikatının bitmesi ve Kur'an'da olmayan şeylerin dinin içine sokulması. Öyleyse bidatsız bir dizayna nasıl ulaşılabilir? Kur'an'ın unutulmuş olan bütün hükümlerini devreye almakla, bütün farzlarını devreye almakla ve Kur'an'ın içermediği hususları birer birer devreden çıkarmakla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Öyleyse bir Furkan olan doğruyu yanlıştan ayırma özelliğinin yegane sahibi olan Kur'an bize bütün hayatımızda onu aydınlatabilecek olan tek ışıktır. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra 200 sene sonra derlenip toplanabilen hadisleri Kur'an'dan daha kıymetli tutmak büyük bir hatadır. Furkan Kur'an'dır. Hiç kimse hadislerle Kur'an'ı yargılamaya kalkmasın. Kur'an'la hadislerin hepsinin yargılanması Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in en önemli hadisinin gereğidir. Diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Kur'an'a uygun olmayan hiçbir hadisim olamaz diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Elimizde kainattaki en sağlam Furkan var. Adı Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Kur'an'ın muhtevasında neyi aramalıyız? Bidatları yakalamak için Allah-u Teala'nın Kur'an'da işaret buyurduğu en açık şekilde açıkladığı, ifade buyurduğu sahabenin hayatını, Kur'an'daki sahabenin hayatını, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le olan Kur'an'daki sahabenin davranış biçimlerini, Allah-u Teala'nın neleri işaret ettiğini, bunları bir bir araştırmak konunun esasını teşkil eder. Hadisler sadece Kur'an'ın tamamlayıcısıdır. Bir şart altında Kur'an'a uygun olması kaydıyla. Öyleyse bir tartışma alanı açmak söz konusu olmamalı. Hadisler sadece Kur'an'a uygun olan hadisler olarak kabul edilmelidir. Kur'an'a ters düşen hadisler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi olamaz. Çünkü
Allah-u Teala'nın tasarrufundaydı. Her sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirdi. Ve her söylediği şey kalbindeki Kur'an'la, Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an'la tam bir uyum içerisindeydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bidatlar İslam alemin bütünüyle sarmıştır diyebiliriz. Bidat neyi oluşturur? Aslın unutulmasını. Bidat neyi oluşturur? Yanlışın doğrunun yerine konulmasını. Öyleyse Kur'an kültürü içerisinde muhtevayı incelediğimiz zaman Kur'an'ın bir İslam dizaynını görüyoruz. Bakıyoruz ki Kur'an'daki İslam bütün peygamberlerin yaşadığı dinin adı. Hazreti Adem'den başlayarak ilk insan ve ilk peygamber, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar bütün peygamberler o kainatın tek dinini yaşamışlar. Başka bir din hiç olmamış. Bu dinin Kur'an'daki asıl adı Hanif dinidir. Arapça adı ise İslam dinidir. İkisi de aynı manaya gelir. Teslim. Allah'a teslim olmak. Öyleyse bidatları ayıklamanın metodolojisine girdiğimiz zaman bakıyoruz, olay çok basit bir veçe gösteriyor. Allah-u Teala Kur'an'da sahabenin yaşadığı 7 safhayı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. safha, mürşide ulaşıp tabiiyet. 2. safha, ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmak. 3. safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete sokmak. 4. safha, nefsi Allah'a teslim etmek, nefsin bütün afetlerini yok ederek nefsi faziletlerden oluşan bir sisteme oturtmak. 5. safha, irşada ulaşmak. 6. safha, ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7. safha. İşte Kur'an dini 7 tane safhadan oluşturuyor sevgili kardeşlerim. 7 safha. Ve bütün safhalar farz. Şimdi bidat nedir diye olaya baktığımız zaman gözlerimiz fal taşı gibi açılıyor. Çünkü Allah'ın farz kıldığı ve bütün sahabenin yaşadığı İslam'ın 7 safhasının 7'si de 14 asırda tamamen devreden çıkarılmış, eser bile kalmamış hiçbirinden. Ve eğer Allah-u Teala bize bunları, bu 7 safhayı öğretmeseydi, sahabenin hayatıyla da Kur'an-ı Kerim bunları ispat etmeseydi, bugün hiç kimse cehennemden kurtulamazdı. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir konudan bahsediyoruz. Bidat müessesesi, şeytanın insanların başına ördüğü en büyük çoraptır. Bu çorap, bütün insanları cehenneme götürecek olan şeytanın en kuvvetli silahıdır. Elinde kainattaki en kıymetli silah var, zaman. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından evvel de hayatta olan iblis, kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyamet günden sonra da cehennemde yaşamaya devam edecek. Ama hayatı devamlı. Bu çok uzun zaman süresince devamlı tecrübeler kazanıyor. İnsanları nasıl, hangi yönlerden aldatabileceği konusunda kesin
kanaatlere, uygulamaların tecrübelerine sahip. Ve ne yapmış? Allah'ın 7 safhasındaki farzların hepsini kökünden yok etmiş. Artık bugünkü İslam alimlerine sorduğunuz zaman Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Mürşidine ulaşmayı diliyor musun? Ruhunu Allah'laştırmayı düşünüyor musun? Fizik vücudun Allah teslimi, nefsin Allah teslimi, iradenin Allah teslimi ve ondan evvel irşada ulaşmak, bunlar Kur'an-ı Kerim'de nasıl yer almıştır diye sorduğunuz zaman hiçbirisine cevap alamazsınız. Bunlar Kur'an'ın temelleri, olmazsa olmaz şartları. Çünkü ilk basamak olan Allah'a ulaşmayı dileme yoksa hiç kimsenin, ama hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Dolayısıyla şimdi kısa bir zaman içerisinde konumuzun bu cephesini tamamlayalım. Bidatların en hayati konusu İslam'ın omurgasını teşkil eden bu 7 safhadır. 28 basamakta 7 safha. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Nerede? Hangi okulda öğretiliyor? Sadece bir okulda, Allah'ın üniversitesinde. Onun ötesinde hiçbir öğretim kurumu, hiçbir mürşit, hiçbir Allah'ın dostuyum diye ortaya çıkan kişi bu 7 safhanın hiçbirinden haberdar değil. Şimdi sözü geçelim, ispata gelelim. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kavramdır. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek zorundasınız, mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse farz mı? Rum 31'de Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a, ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Zümer 54 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu. Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Ulaşmayı dilemekten sonra teslimler başlayacak. Zaten ulaşmayı dilemek de bir teslim. Lokman 15 ve tevisebi ila men inabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse, kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse sen de onun yoluna tabi ol. Öyleyse

Ne olmuş? Dağ gıta konmuşlar. İnsan ve cin şeytanların kuluymuş. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bugün bu kavram bütünüyle ortadan kalktığına göre, yok olduğuna göre ve eğer bu yoksa insanlar cehenneme gideceğine göre Allah'ın ayetlerinden gafil kaldığına göre, dalalette kaldığına göre, hüsranda kaldığına göre, tağuta kul olduklarına göre, küfürde olduklarına göre, hidayette olmadıklarına göre, dalalette olduklarına göre Allah Teala her birini ayrı bir ayetle dizayn etmiş. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin devre dışı kalması, unutulması bidat değil midir? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların takva sahibi olmadığını söylüyor Rum 31'de. Ancak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde insanların Allah'a karşı takva sahibi olacağını söylüyor. Ve Rum 32'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen 72 fırka şirkteler. 73. fırka ise onların içindeki küçük gruplar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dileme kavramı yok olmuş. Bidat, sevgili kardeşlerim, bidatın en büyüğü burada. Çünkü bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, bunun üzerindeki hiçbir basamak gerçekleşemez. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, ikinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Kimler başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet vermezlerse, böyle bir hedefleri yoksa onların hepsi Allah Teala tarafından ikinci basamakta seçilirler. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ve bundan sonraki basamaklara geçebilirler. Dilemeyenlerin kalacağı yer ikinci basamaktır ve gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Şu anda ne yazık ki insanların %90'dan fazlasının gideceği yer bütün dünyada cehennemdir. Ve Allah'ın bu hakikatleri insanlar tarafından unutulmadığı için. Öyleyse burada Allah'a çok şükretmemiz, çok hamd etmemiz lazım ki Allah Teala bize bu ilmi öğretti. Ve biz de sizlere öğretmekle vazifeli kılındık. Bunun için bize kızanlar var. Oysa ki en çok onların hamd etmesi, şükretmesi lazım ki onlara cehennemden kurtulmanın yolunu Allah Teala bizim vasıtamızla öğretiyor. Böyle bir davranış biçimi onlar için küfranı nimet değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne diyor Allah Teala? Diyor ki kim bana ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler innellezine la yercune likayna ve radu bil hayat et dünya vatmeyennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse birinci konu bu konu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider. Madde bir, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Madde iki.

0: Peki onlar aynı zamanda dalalettedirler. İşte Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı kişilerin sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu kesindir. Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka kendisine ulaştıracağına göre, kurtaracağına göre sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Yunus suresi 45. ayet-i kerime, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı kim inkar ederse, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hüsranda olanların da Bakara suresinin, affedersin, Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, baştan söylemiştik, şirktedirler ve takva sahibi değillerdir. İşte bu şirkte olanlara bakıyoruz. Onlar tek fırkanın dışındaki fırkalar. Bu fırka üzerinden hareket ettiğimiz zaman Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini, insanlar için saptadığı, tespit ettiği hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan o tek fırka hariç diğer bütün fırkalardakiler şeytana kul oldular diyor. Öyleyse burada açık bir şekilde görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kuludurlar. Ama dilemeyenler tağutun kuludurlar. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen o Allah'ın kulu olanlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün fırkaları oluşturanlar onlar da kafirlerdir. Öyleyse bu kadar önemli faktörlere rağmen bugün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, Allah'ın bu büyük gerçeğini unutmuşlarsa, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişse, o zaman bu büyük bir bidattır sevgili kardeşlerim. Bidatların en büyüğüdür. Çünkü bu adım atılamazsa bundan sonra vücuda gelecek olan hiçbir şey gerçekleşemez. İkinci adım mürşide ulaşmaktır. Üzerimize farz kılmış Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenü tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete, ey amel olanlar takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin. İstenen yerinde Allah olduğunu söylüyor Allah Teala. Sadece Allah'tan isteyebilirsiniz diyor Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde. İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz. Öyleyse istihane Allah'tan mürşide istemektir ve mürşide ulaşıp tabi olmak, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi istemek üzerimize farzdır. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi kesinlikle bunu söylüyor. Ve sana biat ettikleri zaman sana biat etmek Allah'a biat etmektir diyor. Sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Ve onlar tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Öyleyse tabiyet farzdır ve bugün tabiyet farzların arasında mevcut değildir. Bu 14. basamak, yani konumuzun ikinci safhası. Ne görüyoruz farz, ne görüyoruz sahabe tabi olmuşlar. Buraya gelene kadar neler oldu? Allah Teala o kişinin üzerinde Rahim Esma Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde ona furkanlar verdi. 7 tane furkanla o kişinin günahlarını örttü ve günahları örtülen kişi sevapları günahlarından fazla olan kişi oldu. Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetin sahibi oldu. Dilemeseydi mutlaka cehenneme gidecekti. Ondan sonra Allah onun kalbine ulaştı. Kalbinin göğsünden, o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Kişi zikir yaptı, kalbine nur ulaştı. Huşu sahibi oldu. Mürşidini Allah'tan sorunca Allah ona mürşidini gösterdi. Ve kişi mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Bütün sahabe gerçekleştirmişler. Farz mı? Kim iddia edebilir farz olmadığını? Ama dinimizin bugünkü standartlarında yok sevgili kardeşlerim. Bidatlar, bidatlardan bu ikincisi mürşide ulaşmak, tabiyet bugün farzların arasında mevcut değil. Mürşide ulaştıktan sonra ne olur? O kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbinde Allah'tan gelen rahmet ve fazladan fazılların her %7 birikiminde o kişi emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini yaşar nefsinde. %7 fazıllar, nefsinin kalbindeki fazıllar %2 rahmete ilaveten artar ve bir gün %49 fazıl 7 defa %2 rahmetle o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Ruhumu o 7 tane gök katını aşmıştır. Her %7 fazıl birikiminde Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmak farz mıdır? Evet, Allah'ın bunu bir emir olarak verdiği açık bir şekilde bellidir. Allah'ın emir olarak verdiği her husus farzdır. İşte Rad 21. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Demek ki Allah Teala kendisine bir şeyin ulaştırmasını emretmiş. Ruhun ulaştırmasını emretmiş. Üzerimize farz. Ruhun Allah'a ulaştırması farz mı? Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Vezkür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zariyat 50 fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Zümer 54 ve enübi ila rabbikum ve eslemu lehu min kablen yetiküm nezabe. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yani önce ruhunu, sonra veçini, sonra nefsini, sonra iradeni Allah'a teslim et. Allah Teala bütün emanetleri emanetin sahibine teslimimizi emreder diyor. Nisa 58. Bu emanetlerden birincisi ruhumuzdur. Önce onu teslim edeceğiz. Bunun için mürşide ulaştıktan sonra geçen 7 kademelik bir devrede nefsimizin kalbi %51 nurla doluyor. Ruhumuz her %7 nur birikiminde, fazla birikiminde bir gök katı yükseliyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Nefsimiz tezkiye olmuş durumda. İşte Fatır suresi 18. ayet-i kerime Femen tezekka feinnemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhin vasîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Çünkü Allah ezelde bu konuda yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır o kişinin. İlallâhin vasîr. O kişinin dönülecek yeri, o kişi Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ve görüyorsunuz ki Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Ne olmuş? Unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir husus artık zamanımızda mevcut değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah'ın temel dizaynını görüyorsunuz. Farz kılıyor ve bütün sahabe Allah'a ruhunu ulaştırıyor. İşte Zümer suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki sahabe için o sahabe ki onlar o sahabe sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Peygamber Efendimiz söyledi, sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözler iki açıdan ahsendir. Bir, kalbini Allah'a yazdığı Kur'an'ı okuyor. Bu sebeple Kur'an okunduğu için ahsendir. İki, Allah'ın tasarrufundadır. Söylediği her söz Allah'ın söylediğidir. Bu sebeple de ahsendir. Sözün ahsen olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Allah Teala buyuruyor Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyenler de var. O zaman nereye sualinin cevabını veriyoruz? Allah Teala buyuruyor Şura 13'te Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Ve bunun adı nereye ulaştırır sualinin cevabı kendisine. Öyleyse ister innel hüda hüdallah ifadesini ister muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır şeklinde Türkçeleştirin. İsterseniz muhakkak ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde söyleyin. İkincisinde Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır demek mecburiyetindesiniz. Bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü safa, bütün sahabe hidayete ermişler. Bir de Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi var. İnne hüdallahi huvel huda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'ın ulaştırması diyenlere gene aynı cevabı veriyoruz. Allah'ın ulaştırması kendisinedir. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaştırmasıdır ve bütün sahabe hidayete ermişler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması üzerimize defaatle farz kılınmışsa, ve burada Allah Teala irci ila Rabbiki diyorsa ruhumuza, ruhumuzun Allah'a geri dönüşü üzerimize farzsa, Allah Teala gördüğünüz gibi beş ayrı ayet-i kerimede her birinde Allah'a ruhumuzun geri dönüşünü farz kılmış üzerimize ve 14 asır sonra yok böyle bir şey artık. Din öğretiminde sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın hiçbir İslam üniversitesinde, İslami ilimleri öğreten üniversitede ruhun Allah'a ulaşmasının farziyetine dair hiçbir işaret yok. Farzlar bütün boyutlarıyla iblis tarafından yok edilmiş. Ötesi, ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonra o kişiye bir taht verilir. Sonra o kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar ve zahit olur. Nefsinin kalbinde %81 nur birikiminde o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun Allah'a teslimi, kulun onun fizik vücudunun Allah'a kul olmasıdır. Bu da üzerimize farz kılınıyor Allah Teala tarafından. Diyor ki Allah Teala açık bir şekilde
1: Yasin
0: 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidü şeytane. İnnehu lekum adüvün mübin. Ve eni buduni. Hâzâ sırat-ı mustakîm. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı mustakimdir diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak, fizik vücudun, Ademoğlunun Ademoğulları olarak geçtiği zaman Kur'an-ı Kerim'de o, insanların fizik vücutları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden türeyen fizik vücutlar. Hepimizin Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması açık bir şekilde farz kılınmış. Hepsi bu kadar mı? Hayır, bu kadar da değil. Nefsin de fizik vücudun teslimine bakıyoruz şimdi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Ali İmran 20'de Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne diyor, ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik de diyor o kitap sahiplerine ve ümmelere. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşıyor ve ulul albab oluyor. Bütün sahabe ulul albab olmuş mu? Allah Teala diyor ki bütün sahabe ulul albab olmuş. Daimi zikir farz mı? Nisa 103. Feskurallaha kıyamet kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe bu Allah'ı daimi zikre ulaşmış mı? O insanların adı ulul elbaptır. Li ulul elbap yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbap var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe ulul elbap olmuş mu? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün sahabenin ulul elbap olduğu ifade buyuruluyor. Ne oldu? Daimi zikre ulaşmak farz. Bütün sahabe farzı gerçekleştirmişler. Bugün daimi zikri bırakın sevgili kardeşlerim. Zikir farz mı diye sorun bana. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi rabbike ve tebeten ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Bu ara sıra zikretmek. Peki günün yarısından daha fazla zikretmek. Yani Allah Teala'nın deyimiyle zahit olmak farz mı? Günün yarısından daha fazla her gün zikretmek, o da farz. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminu zkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amel olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Allah Teala böylece zahit olun emrini vermiş. Peki daimi zikir farz mı? Söyledik. Nisa 103. Daimi zikirde farz. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Daimi zikrin sahipleri ulul elbap adını alıyor. Gördük ki onlar, bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Ne diyor Allah Teala? Li ulul elbap yeskurallaha kıyamet kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de o ulul elbap kullarım diyor hep Allah'ı zikredenlerdir. Onlar için hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Peki sevgili kardeşlerim, sahabe muhlis olmuşlar mı? Nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ettikten sonra 14 mertebe onların kalpleri müzeyyen olmuş mu? Halis olmuş mu? Farz mı? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehu dinen hunefaye. Onlar emrolunmadılar Allah'ın dininde kalpleri halis olmuş muhlis kullar olmakla emrolundular ve hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara suresi 139. ayet-i kerime deyin ki diyor Allah Teala'ya Peygamber Efendimiz nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz Allah'a muhlis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılmış olanlarız. Sonra irşada ulaşmak, irşad olmak adına bütün ilme sahip olmak farz mı üzerimize? Evet, farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki seni, beni senden sorarlarsa Habibim de ki ben onlara, kullarıma çok yakınım. Ben onlara, seni benden sorarlarsa ben onlara çok yakınım. Dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onların da benim davetime icabet edip ameni olmaları, Allah'a ulaşmayı dinlemeleri kaydıyla. Böylece irşada ulaşsınlar diye. Bakıyoruz, bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala sahabeye şöyle söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. İrşada ulaşmak da farz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek de unutulmuş. Mürşide tabi olmak da unutulmuş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da unutulmuş. Fizik vücudumuzu teslim etmek de unutulmuş. Ullelbap olmak da unutulmuş. Muhlis olmak da unutulmuş. İrşada ulaşmak da unutulmuş. Bunların hepsini de sahabe gerçekleştirmiş. Geriye bir kademe kaldı. Bunların hepsi gördüğünüz gibi farz ve farzlar bütün sahabe tarafından yerine getiriliyor. Hepsi Kur'an'da da yer alıyor. 14 asır sonra elimizdeki Kur'an'da hepsi var bunların. Ve biz İslam'ı yaşadığını iddia eden gruplara bakıyoruz. Hiçbirisi bu 7. kademe olan iradesini de Allah'a teslim etmekte dahil 7 kademeden oluşan İslam dininin muhtevasını yaşamak ne kelime? Bilmiyorlar ki yaşasınlar sevgili kardeşlerim. Bu yüzden bize fena halde kızıyorlar. Sanki bir suç işlemiş gibi düşünüyorlar bizi. Onların hatalarını ortaya çıkarmaya çalışan biri olarak değerlendiriyorlar bizi. Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Biz emri Allah'tan alırız. Allah bize bunları siz öğrenesiniz ve kendinizi kurtarasınız diye öğretiyor. Din adamları da, dini en iyi bildiklerini iddia edenler de hepiniz bu dairenin içindesiniz. Hepinizi kurtarmakla biz vazifeliyiz. Ve eğer bunları öğrenemezseniz hiçbiriniz kurtulamazsınız. Din adına ahkam kesenlerden kim olursanız olun, hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Öyleyse bizim vazifemiz size haddini bildirmek değildir. Bizim vazifemiz sizi karalamak değildir. Bizim vazifemiz sizi küçültmek değildir. Bizim vazifemiz hepinizi kurtarmaktır. Bunun için hayattayız. Sadece hayatımızı sizin kurtulmanıza vakfetmişiz. Sizin kurtulmanız için şu anda ölmeye hazırız. Hepiniz Allah'ın mutlaka kurtarmak istediği insanlarsınız ama dininizi bilmiyorsunuz. Ve bidatları söylemek bu sebeple bizim üzerimize vazife oluyor. Yedincisi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki, Hakka tukatihi takvayla, takvaların en yükseğiyle, en üstünüyle, bir hakkın takvayla, o takva sahibi olan insanlar nasıl takva sahibi olmuşsa, siz de o takvayla takva sahibi olun diyor herkese. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin olunmuşlar. Hepsi irşad makamının sahipleri. Ne görüyoruz? Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesini görüyoruz. O sahabe künel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, iki gruba da mutlak olarak tabi olunmuş. İki grupta irşat makamının sahibi, iki grupta iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisi almışlar Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi dikkatle dinleyin, değerlendirin ve kendinizi kurtarın. İnanılmayacak kadar kolay bir sebeple hepiniz kurtuluşa ulaşabilirsiniz. Sadece yapacağınız şey Allah'a ulaşmayı kalbinizden bir dilekle dilemektir. Hepsi bu kadar. Lütfen sevgili kardeşlerim, lütfen bunu yapın. Sizi kurtaramazsak biz Allah'a karşı vazifemizi yapmamış oluruz. Bizi dinlemiyorsunuz. Sözlerimizi Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmıyorsunuz. O kısır din ilminizle bizimle yarışmaya kalkıyorsunuz. O ilminiz sizi kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı denemedikçe hiçbiriniz kurtulamazsınız. İslam'ın 7 safhasının 7'si de unutulmuş. Daha birincisini yapsalar, herkes Allah'ın cennetinin birinci katına mutlaka kavuşur. Hiç ibadeti olmasa da, hemen ertesi gün ölse de, sırf Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah Teala mutlaka onun günahlarını örtecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ona furkanlar verip günahlarını örtecektir. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. Ve kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bidadın büyüğü, en büyüğü, hatta bütünü %90'dan fazlası oradadır. Kur'an'ın unutulması, Allah'ın bizlere bıraktığı en kıymetli emanetinin insanlar tarafından öğrenilmemesi ve iblis halimize kıs kıs gülüyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın emrettiği şeylerin unutulması. Allah Teala herkesin ilim öğrenmesini istiyor. Kimse öğrenmiyor. Bizim ilmimiz bize yeter diyorlar. Oysa ki bu söylediklerimizi öğrenmeyen insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın kurtuluşu mümkün değil. Gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, bidatların nasıl korkunç bir dizayn olduğunu görüyor musunuz? İblis 14 asırda insanlara bunları unutturarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmının durumunu bugün İslam aleminde de oluşturmuşlar. Büyük kısmı Allah'laşmayı dilemiyorlardı. Hristiyanların arasında da Yahudilerin arasında da küçük gruplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ayetler indikçe gözyaşları döküyorlardı, sevinç gözyaşları. Çünkü kendilerinin tatbikatıyla inen ayetler aynı paraleldeydi. Ve bütün dinlerde İslam'ın bu yedi safhası mevcuttur. Ve Hristiyanlık da ondan evvel gelen Judaizm de, yani İsrail kavminin Hazreti Musa zamanındaki dini de aynı dindi. Hazreti İbrahim'in diniydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dini aynı dindi. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Dinin bütün temel esasları, 28 basamağının hepsi tümüyle unutulmuş. O zaman bu yaşadığınız şeye İslam dini diyebilir misiniz? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. İslam'ın 5 şartı bidat değil midir? Asıl şartlar, insanı kurtaracak olan bütün şartları devre dışı bırakıp da insanları İslam'ın 5 şartına mahkum etmek, bu bidat değil midir? Var olanların hepsini yok etmişsiniz ve hedefleri yok ettikten sonra vasıtaları hedef haline getirmişsiniz. Bu bidat değil midir? Allah'a ulaşmayı dilemek, ruha Allah'a ulaştırmak, mürşide ulaşmak, ruhu ulaştır, Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, iradeyi teslim etmek, hepsi hedefler değil midir? Peki namaz kılmak? Namaz kılmak hedef değildir, ibadettir. Oruç tutmak hedef değildir, ibadettir. Zekat vermek hedef değildir, ibadettir. Hacca gitmek ibadettir. Kelime-i şehadet getirmek ibadettir. Öyleyse hedefleri yok eden iblis, vasıtaları, ibadetler bir vasıtadır. Bu hedeflere ulaşabilmeniz için vasıtaları hedef haline getirmiş. Ve bugün İslam tatbikatının temelini İslam'ın 5 tane şartı oluşturuyor. Hepsi de sadece ve sadece ve de sadece vasıtadır, ibadettir. Hedeflere ulaştırmak için Allah-u Teala'nın indirdiği ibadetleri yok etmiş insanlar. Ve bidadın büyüğü burada oluşmuş, hedeflerin yok olmasıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması varken, Allah-u Teala bunların hepsini farz kılmışken ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bunları yaşadığı, hayır, tartışılabilecek olan hadislerden bahsetmiyoruz, Kur'an-ı Kerim'le ispat edilmişken, nasıl oluyorsa hepiniz bize arkanızı dönüyorsunuz ve söylediğimiz doğruları hiçe sayıyorsunuz. Anlamıyor musunuz? Biz onun elçisiyiz. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim dışımızda bir başka kişi size bunları söylüyor mu? Başka bir kişinin bir iddiası var mı? Biz bunları hiçbir hocadan ders almadan Allah-u Teala'nın dışında kimden öğrenebiliriz? Düşünmüyor musunuz hiç? Said Nursi Hazretleri'nin söylediği takvim yaprakları bu hakikatlerin birer birer açıklandığı tarihler değil mi? Karşılaştırın bakalım. Eğer insanların hiçbirisi bu hakikatleri bilmiyorsa, sadece biz biliyorsak, Allah'tan başka kim öğretebilir bize bunları? Bize dikkatle bakın. hakkımızdaki hükmünüzü süratle değiştirin. Biz oyuz. Allah'ın dostuyuz. Allah'ın hidayetle vazifelendirdiği kişiyiz. Başka birisi yok. Hiç kimse ortaya çıkıp da bu söylediklerimizi söyleyemez. Çünkü bunlar insanlar tarafından öğrenilen ilim değildir. Hepiniz Kur'an'ın bütününü unutmuşsunuz. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini unutmuşsunuz. Bunları size sadece biz öğretebiliriz. Var mı? Başka bir yerden bir şey duyabiliyor musunuz? Hidayetle vazifeli olduğunu iddia eden başka birisi var mı? Son yılda değil miyiz? Bu yıl 2004 yılı. Bu açıklamaları bizden başka kimden duyabildiniz? Hepinizin kurtuluşu bunda değil mi? Bu unuttuğunuz İslam dininin bidatlarında değil mi? O bidatları sizler var ettiniz. Sizlerin ilim anlayışı var etti. Ve yanlışların üzerine kurulu bir dünyada yaşıyorsunuz. O yanlışlardan sizi kurtaracak olan da bizden başka hiç kimse yok. Hala anlamıyor musunuz? Sizin için yaşıyoruz. Sizi kurtarabilmek için şu yaşımızda olağanüstü Allah'ın verdiği gayretle çalışıyoruz. Sizler için. Hakkımızda insanların verdiği karara değin. Allah'ın hakkımızdaki kararına bakın. Hiç kimse yalanlarıyla bizi karalayamaz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Mir kelimesinin lügat manası güneştir. Güneş, insanlar, Allah'ın düşmanları, Allah'ın ayetlerini dilleriyle söndürmeye çalışanlar istemeseler de güneş doğmuştur. Allah'ın söyledikleri mutlaka hakim olacaktır. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Hala anlamıyor musunuz? Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bidatlar bahsinde bir konuşmayı inşallah burada tamamladık. İnşallah bir takım dinini öğrenmek istemeyen insanlara kulaklarına küpe olarak bu sözlerimiz bir ders olacaktır. Din adamları hepinizin omuzlarınızda, bunca insanın, milyonlarca insanın vebali var. Allah'ın doğrularını öğrenmek ve öğretmekle vazifelisiniz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Bir sözümüz daha var. Sizlere gönderdiğimiz ihtarları dikkatle okuyun. Bugüne kadar hiçbiriniz hayır bu söylediğin yanlıştır diyemediniz. Ve uygulamamakta da doğru olduğunu başkalarına söylememekte de ısrardasınız. Öyleyse bu milletin sorumluluğu, cehenneme gidecek olan bu insanların sorumluluğu tamamen sizin omuzlarınızdadır. Sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Ders ola. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha sizlerle Allah Teala bizi birlikte kıldı. Yarenlik etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Ve aranızda kimler mutsuzsa o mutsuz olanlara hitap ediyoruz. Biliyoruz ki bizleri dinleyen herkes bizim aramızda değildir. Bir kısmı henüz Allah'ın yoluna adım atmamıştır. Biliniz ki mutsuzluk oradadır sevgili kardeşlerim. Allah'ın yoluna adım atmayan insan, şeytanla ilişkisini devam ettiren kişidir. Unutmayın, şeytanla olan ilişkiniz sizin isteğiniz üzerine yok olmaz, sizin isteğiniz üzerine var olmaz. Yani bir kişi şeytanla ilişkisinin bitmesini istese, o istedi diye şeytan onu bırakmaz. Ama kim aranızdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi şeytanın hegemonyasından mutlaka kurtulur. Şeytanın emretmesinden mutlaka kurtulur. Hadi gelin şu konuya bir bakalım. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Unutmayın. Sizlerin mutluluğunuz için varız. Mutsuzlara sesleniyorum. Bu konuşma sizlere. Neden mutsuzsunuz? Çünkü arkasında şeytan var. Şeytan hiçbirinizin mutlu olmasını istemez. Şeytanı hiç tanımayanlar var. Zaten bütün mutsuzlar şeytanı başlangıçta tanımayanlardır. Tanıdıktan sonra ona esir olanlar çok daha üst seviyede mutsuzdurlar. Çünkü artık onlar bilerek isteyerek şeytan emrinde büyü yapan, hüddam yapan kötü niyetli insanlardır. Şimdi sevgili kardeşlerim, biz konunun aslına ulaşalım. Allah Teala buyuruyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Ne diyor Allah Teala? Emrolunur diyor. Açıkça şeytanın o kişiye münkerle, yani Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrediyor. Allah neyi söylüyorsa Allah'ın bütün doğrularını inkar etmesini emrediyor. Ve fuhuşla emrediyor. Fuhuş, nefsimizin afetlerine tabi olarak yaptığımız bütün işlevlerin adıdır. Eğer ruhumuzun hasletlerine tabi olarak işlevler yapıyorsak, ne yaparsak yapalım, onlar mutlaka Allah'ın amülüs, salih, Allah'ın güzel amelleridir. Bu güzel amellerden hangileri bize derecat kazandırırsa, onlar da amülüs salihattır. Nefsi tezkiye etmek istikametinde derecat kazandırırsa, onlar amülüs salihattır. İki türlü olay yaşarız. Amülüs salihat, nefsi ıslah edici ameller. Bunlar muhtevasına sadece Allah'tan rahmetle faz veya rahmetle fazla birlikte rahmetle salavat da getiren amellerdir. Yani nefs tezkiyesine sebep olan ameller amülü salihattır.
ıslah edici ameller. Sadece nefs tezkiyesi nefsi ıslah edebilir. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu. Onu, o bıraktığınız, o çirkin standartta, kirli standartta bırakırsanız, müdahale etmezseniz, onu ıslah etmeye uğraşmazsanız, nefsiniz asla ıslah olmaz. Siz de şeytanın kulu olmaktan hiçbir zaman kurtulamazsınız. Şeytanın kulu olmak ve şeytanın dostu olmak, her ikisi de şeytanın emirlerine itaat etmek demektir. Burada iki türlü insan vardır. Emirlerin şeytandan geldiğini fark etmeden şeytanın emirlerine, içindeki sese itaat edenler. İkincisi, özellikle şeytanla ilişki kurup da onun zülmani ilimlerini öğrenip başkalarını da dertten derde ulaştıranlar, insanların üzerine cinleri musallat edenler, insanların üzerine büyü yapmak suretiyle onları mutsuz edenler, bunlar şeytanın uşaklarıdır. Ama bunun ötesinde herkes devamlı olarak şeytandan emir alır ve onları uygular, zanneder ki kendi aklıyla onları uygulamaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ilminde büyük noksanlıklarınız var. İçinizden gelen ses sadece iki türlü emir verebilir size. Bir, Allah'ın emrettiklerini yapmak. İki, yapmamak. Nehiler cephesinde de iki şekilde emir verebilir. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek veya işlememek. Bir emirler cephesi, bir de yasaklar yani nehiler. Nehyetmesi, Allah-u Teala'nın yasaklaması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman konu kolaylaşmıyor mu? Allah'ın neleri emrettiğini biliyor insanların çok büyük bir kısmı. Bunların tersine bir emir geliyorsa mutlaka o şeytandandır. Allah'ın neyi yasakladığını da biliyor insanlar. Allah'ın yasak ettiği bir fiile karşı bir emir geliyorsa içinizden, o zaman mutlaka o şeytandandır. Şeytan aslında onun söylediklerinin tersini yaptığınız takdirde şaşmaz bir kılavuzdur. Sizi hidayete götürmekte faydalı olabilir. Ne söylerse zıttını yapmanız kaydıyla. Namazın vakti girer, şeytan size bin bir türlü bahane uydurur namazı kılmamanız için. Namazın vakti geçtiği zaman da sevincinden uçar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yasak ettiği bir fiili size işletmek için de büyük gayretler sarf eder. İçinizden bir ses hep o yasak fiili işlemenizi ister. İnsanlar da zannederler ki bu nefsinin sesi, nefs kötülüğü emreder. Öyleyse nefsinin sesi ise kendi nefsi, o konuyu işlemekte bir mahsur görmez kişi. Oysa ki Allah'ın emirlerini işlediğimiz zaman, yerine getirdiğimiz zaman derecat kazanırız. Allah'ın emretmesine rağmen o işi zamanında yerine getirmiyorsak, namazımızı kılmıyorsak, zikrimizi yapmıyorsak her gün, o zaman da derecat kaybederiz. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü kazandığınız derecelerle kaybettiğiniz derece arasındaki fark sebebiyle ya cennete gideceksiniz, yani kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla olacak, ya da cehenneme gideceksiniz, yani kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazla olacak. Öyleyse Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Mutsuz olan insanları mutlu kılmak üzere buradayız. Aranızda
En mutsuzlar kimse, kimlerse onlara sesleniyoruz. Mutsuzluğunuzun arkasında sakın ola ki A'yı, B'yi, C'yi aramayın. Mutsuz olmanızın arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim. Sadece siz varsınız. Ve en büyük hatayı yaparak mutsuz oluyorsunuz. O en büyük hatayı hiçbiriniz fark edemezsiniz. Çünkü içinizden gelen sesi kendi düşüncelerinizin sesi zannedersiniz. Oysa ki o düşüncelerinizin sesi değildir. Sizi kötülüğe çağıran, Allah'ın emirlerini yapmamaya çağıran, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye çağıran, işte o nefsinizin sesi değildir. O şeytanın sesidir. En kötüsü siz onu kendi düşüncelerinizin sesi zannedersiniz. Sessiz sesle konuşur. Sessiz ses nedir? İçinizden dilinizi kımıldatmadan içinizden Allah deyin bakalım. Tekrar edin. Tekrar edin. Öyleyse dilinizi kımıldatmadığınız halde içinizden bir ses konuşabiliyor. Bunu siz konuştunuz. Bu sizin iç sesiniz. Ama şu anda namazın bitmesine 5 dakika kalmış ve de içinizden bir ses diyor ki namazını kılma. Eğer diyorsa o siz değilsiniz. Aynı şekilde konuşur. Sessiz sesinizle konuşur. Ama o siz değilsiniz. O iblis. Ve sizi mutlaka tuzağına düşürüp o konuda derecat kaybettirecektir. Bütün gayreti bu. Hem emirler cephesinde size mani olmaya çalışacak, hem de Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek konusunda size mutlaka işle diye içinizden bir ses emir verecek. O da siz değilsiniz. O da şeytan. Her birinizin etrafında mutlaka bir şeytan var sevgili kardeşlerim. Hiç vazgeçmez. Sizin ömrünüz başlar ve biter. O hayattadır. Siz öldükten sonra başka biriyle beraber olur. Ömür boyunca, o kişinin ömrü boyunca da onunla hayatta olur. Ta kıyamete kadar bu iblisler hep var olacaklardır. Ve insanların etrafında şeytanlar olarak onları Allah'ın yolundan vazgeçirmek için, Allah'ın yolundan saptırmak için her şeyi yapacaklardır. Öyleyse eğer mutsuzsanız o zaman bizi çok iyi dinleyin. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, yani ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Çünkü sen diyorsun ki kim ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı isterse, dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Çünkü sen diyorsun ki ulaştırdığım zaman onu üçüncü kat cennetin sahibi yaparım. Ulaştırdığım zaman onu dünya saadetinin yarısıyla da mükafatlandırırım diyorsun. Ve de diyorsun ki ben onu kendime ulaştırırım. Ondan istediğim şey sadece bana ulaşmayı dilemesidir. Sevgili kardeşlerim, anladınız mı ne demek istediğimi? Şu en mutsuz olanlar sizler, anladınız mı ne demek istediğimi? Mutsuzluğunuzun arkasında başka birisi yok, siz varsınız. Eğer isteseydiniz Allah'a ulaşmayı dilemeyi, şu anda hayatının, her günkü hayatının en az yarısını mutlu olarak geçirecek olan birisi olarak bulunacaktınız karşımızda. Evet, bu kadar kesin konuşuyorum. Hani şu, acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan olabilir mi? Muhakkak ki en mutsuz benimdir diye her şeyden ümidini kesen zavallılar, sizlere sesleniyorum. Hatayı başkalarında arayanlar, sizlere sesleniyorum. Hata başkalarında değil, sizde. Dilediğiniz an duruma hakim olabilirsiniz.
Dilediğiniz andan itibaren de en çok 6 aylık bir zaman parçasında 3. kat cennete ulaşabilirsiniz. Bütün bunlar için yapmanız lazım.

Zaten kalbim istiyor ki dilimle söylüyorum. Diyorsanız hayır, yanlış bir bilgi bu. Kalbinizin talebi negatif olarak söyledikleriniz hiçbirini içermez. Kalbinizdeki talep pozitif istikamette bir talep olabilir. Kalp Allah ile daimi bir işbirliği içindedir. Ve nefsinizin kalbi sadece afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle doludur. Bu sebeple hayata dengede başlarsınız. Ama şeytan size nefsinizin afetleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyecek olan, Allah'ın yasaklarını mutlaka işleyecek olan bir talepler dizisine göre yaratılmıştır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmamak ister. Asla yerine getirmek istemez. Allah'ın yasak ettiği her fiili de işlemek ister. Çünkü nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ve bu afetler sadece kötülüğü isterler. Ona göre programlanmışlardır. Değişecek olan nefsinizdir. Ruhunuz hiçbir değişiklik göstermez. Zaten tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Bu hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat edecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecek olan bir yapı sergilerler. Unutmayın, vücudunuzun kumandanı aklınızdır. Ya nefsinizin talebine göre değerlendirecektir olayı, ya da ruhunuzun talebine göre değerlendirecektir. Nefsinizin talebi ise hep şeytanın emrettiği istikamette akla ulaşır. Nefsiniz kalbindeki afetler sebebiyle hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir. Emirlerini de gerçekleştirmek istemeyecektir. Şeytan için bu zor bir şey değildir. Eğer aklınız Allah'ın bütün emirlerinin zaten yasak edildiği, Allah'ın yasak ettiği her fiilinde rahatlıkla işlenebildiği bir ortamda eğer form kazanmışsa, şekillenmişse, hüviyet kazanmışsa, o zaman aklınız hep şeytanın nefsinize telkin ettiği, nefsinizden gelen taleplere ayak uyduracaktır. İşte nefsinizin talebi aklınıza mutlaka ulaşacaktır. Ama nefsinize o talebi yaptıran şeytandır. İçinizdeki ses, sizi karara götüren ses, karar için ısrar eden ses, negatif istikamette o şeytanın sesidir. O sese dayalı olarak aklınıza ulaştırdığınız kumanda ise nefsiniz söyler. Öyleyse nefsinizin dizaynına baktığımız zaman daimi olarak şeytan tarafından emredildiğini görürsünüz. Ve de o sesi kendi sesiniz zannedersiniz düşünce yapınızda. O ses sizin sesiniz değildir sevgili kardeşlerim. Şeytanın sesidir. Ve bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın tesirinden kurtulamaz. Başlangıçta kişinin nefsi %100 afetlere doludur. Bu afetler %100 şeytanın bütün telkinlerine paraleldir. Onun için şeytan zorlanmaz size dediğini yaptırmakta. Çünkü nefsiniz zaten şeytanın dilekleriyle aynı paraleldedir. Mutlak onları kabul edecektir. Akla ulaştırdığı zaman akıl da zaten sokaklarından çirkef akan bir ortalıkta, bir ortamda şekillendiği için Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği,
yasaklarını da uygulamaktadır.

kapandığı bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse sadece sizlere Allah'ın sizi nasıl mutlu edeceğini, nasıl Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele ulaştırabileceğinizi izah etmek için, sizi mutluluğa ulaştırmak için vazifelendirildik. Çok mutluluk verici bir görevimiz var. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Hem de mukaddes bir görev Allah-u Teala tarafından bize tebliğ edildi. Sizler için yaşıyoruz. Siz mutsuz insanlar için. Kim aranızdan bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi şeytanın emirlerinden mutlaka kurtulur. İnsanla şeytan arasındaki ilişkilere baktığımız zaman şeytanın bir hedefi olduğunu görüyoruz. Diyor ki şeytan, olayı biliyorsunuz, Adem Aleyhisselam'la Allah ve şeytan arasındaki olayı. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor, şekillendiriyor, ona hayat veriyor. Ruhundan da üfürüyor ve diyor ki etrafındaki bütün meleklere, cin tayfesine olan iblis de o sırada Allah Teala ile beraber diyor ki Allah Teala melekleri ve iblisi, şeytanları insanlardan daha evvel yarattı Allah Teala. Ve diyor ki şeytan secde etmiyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala'nın da ya iblis, ben ona secde etmeni emrettiğim halde seni Adem'e secde etmekten men eden nedir diye soruyor Allah-u Teala. Şeytanın verdiği cevap, iblisin verdiği cevap, sen onu çamurdan yarattın, tıyından yarattın, salsalinden yarattın, balçık. Ama beni dumansız ateşten yarattın, yani enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Oysa ki çok açık bir şekilde her zamanki gibi gene üçge açıldığını gösteriyor iblis burada. Fizik vücutları karşılaştırıyor, mukayese ediyor. Oysa ki mukayesenin ruhla ve nefsle yapılması lazım. Ne şeytanda, ne cinlerde, ne meleklerde ruh yok. Ruh sadece insanda var. Hayvanlarda da ruh yok. Kuşlarda da yok, balıklarda da yok. Denizde yaşayan hiçbir canlıda, ağaçlarda, canlı olan hiçbir şeyde İnsandan gayrı ruh yok. Sadece insan ruhun sahibi. Bu durumda Allah Teala diyor ki şeytana, seni huzurumdan kovuyorum. Hadi oradan aşağı in ve burasını terk et. İblis diyor ki ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan Adem Aleyhisselam'ın torunlarını senin yolundan ayıracağım ve pek azı hariç onları kendime bağlayacağım. Allah Teala diyor ki atlılarınla, yayalarınla onlara saldır, bağır, çağır. Ne yapacaksan yap. Ama insanlardan da kim sana tabi olursa onları da mutlaka cehenneme seninle beraber koyacağım diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ortaya koyduğu muhtevaya baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, çok acıklı bir tablo görüyoruz. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi tabloyu açıklıyor. Şeytan
Kıyamet günü insanlara olan vaadini, hedefini, yani kendisine bağlama hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Peki gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, bir tek fırka kurtulacak. Peki o fırkanın adı ne? Fırkayı Naciye. Kurtulanların fırkası. Necat bulanların, kurtuluşa erenlerin fırkası. Özellikleri ne ey Allah'ın Resulü? Özellikleri sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmaları. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bakacağız ki kıyamet günü insanların çoğu, bütün fırkalar iblisle beraber cehenneme gidecek. Sadece bir tek fırka kalacak. 70 fırkanın içinde bir tek fırka, zaten o 73 fırkanın içinde yaşıyor. O fırkadakiler de 73. fırka bütün fırkalara dağılmış vaziyette, her toplumun içerisinde küçük bir grup insan Allah neyi söylüyorsa, neyi emrediyorsa onu yapıyor. Yasak ettiklerinde işlememeyi hedef ittihaz edilmiş. İşte onlar fırkayı Naciye. Böyle bir hedefin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tağutun kulu olmaktan, tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. Tağutun dostu olmaktan gerçekten bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an kurtulur mu? Bakınız ne kadar açık söylüyor Allah Teala, Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَهُمُ التَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah Teala diyor ki, Allah amel olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini nefs eskisi yoluyla nefslerinin kalbine rahmet fazla salavat gönderip fazılları o kişinin nefsinde arttırarak zulmetten, karanlıktan nura çıkarır. Çünkü gönderdiği nurlar karanlığı yok eden faktörlerdir. Ve nefsin kalbine ne kadar nur girerse o kişi o kadar karanlıklardan kendisini kurtarmış olur. Şimdi böyle bir muhtevada bakıyoruz sevgili kardeşlerim olaya. Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu oluyor. Ruhu da vücudunu hiçbir zaman terk etmiyor. Ömür boyu o kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasında devamlı bir çatışma söz konusu. Kişiye şeytan hükmediyor ve bu kişi hep kavga halinde. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasında kavga var. Çünkü ruh hayrı, nefs şerri emreder. Dış dünyalarla, dış dünyasında başkalarıyla kavgası var. Nefsinin afetleri sebebiyle başkalarına üstünlük taslıyor kişi. Ve de devamlı etrafındaki insanlarla geçimsiz bir tutum içerisinde, nefsi sebebiyle durum çok sıkıntı verecek kişiye. Nefsinin afetleri sebebiyle devamlı insanlara üstün olduğunu ispatta çalışıyor, onları kırıyor. Tek bir gayesi var, onun üstünlüğü kabul edilsin. İnsanlar ona boyun eğsinler. Ama böyle bir dizaynda o kişi sadece kaybedenlerden olur. Sevgili kardeşlerim, ne zaman nefslerinizin kurbanı olmaktan,
ve dünyadaki en mutsuz insanlar arasına girmekten kendinizi men edeceksiniz. Gördük ki kişi ne diyor Allah-u Teala? İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, amen olanlar diyor Allah-u Teala onlara. Dikkat edin, amen olmak iman etmek demek, tamam. Ama her anlamı mümin olmak demek değil. Çünkü inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu olabilirler. Geri kalanlar tağutun dostudur. Çünkü Allah Teala onlara kafir diyor. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostudurlar diyor. Ve diyor onlar tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmede götürülürler. Kalpleri nura ulaştıktan sonra, %51 nura ulaştıktan sonra Allah'ın koruyucu kalkanı kalkar. Ve kişi şeytanla gene karşı karşıya kalır. Eğer şeytanını kandırabilirse Allah'ın yolundan saptırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi burada çok önemli bir noktaya ulaştık. Demek ki insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece tağutun dostu, kafir hüviyetinde. Neden kafir diyoruz? Çünkü Allah da diyor ki müminler Allah'ın cennetine girer. Öyleyse yukarıdaki aminu kelimesi inananlardan mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenleri ifade ediyor. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer asla cehennem olamaz. Ama Allah'a inandıkları halde cehenneme gidecek olanlar da var. Nereden biliyoruz? İşte Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü kafirler zümre zümre toplanırlar. Cehennemin kapılarında. Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Bugün buraya geleceğinizi size söylemediler mi? Ve bununla sizi uyarmadılar mı? Yani Allah'ın ayetlerine göre siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Cevap. Bütün cehenneme girenler aynı şeyi söylüyor dediler. Bize bunu söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Birinci olay Allah'ın Resullerine inanmamak. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'ın kitaplarına inanmamak. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Allah'ın Resullerini dalalette görmek. Bütün Resullerin başına bu gelir sevgili kardeşlerim. Hepsi mutlaka inkar edilirler. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bütün kavimlere ard arda birbirinin ardından mutlaka Resul göndeririz diyor. Ama diyor hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Hiç inkar etmeyen olmamış. Çoğunluk hep bu tarzda insanlar. Şimdi özelliği ne konumuzun? Özelliği şu, o kişiler Allah'a inanıyorlar. Ama Allah'ın kitap indirmesine inanmıyorlar. Allah'ın Resullerine inanmıyorlar. Öyleyse Allah'a inandığı halde ayetin kerimenin başında kafirler zümre zümre dizdiler diyor. Allah'a inanıyorlar kişiler. Allah'a inanıyorlar ki Allah hiçbir şey indirmemiştir diyorlar. Ama Allah'ın
Resulüne inanmıyorlar, kitaplarına inanmıyorlar. Ama Allah'a inanıyorlar. Öyleyse Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin olmak yetkisinin sahibi değildir. Mümin olmak şerefine eremez. Mümin olanlar, amene olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden, inananlardan, affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir sadece. İşte sevgili kardeşlerim, mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. Hayatınızı günlük gülistanlık edecek olan bir tek kararınız sadece, şu mutsuz dünyanızı size cennet haline getirecek olan sizin dileğiniz. Eğer mutsuzsanız, onun için diyoruz, arkasında başkasını aramayın. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kafirler zümresinden çıkacaksınız, müminler zümresinin içine gireceksiniz. Ve de Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırıncaya kadar sizi asla terk etmez. Çünkü sözü var.

Kim aranızdan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah diyor ki ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura 13 Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah'a yönelmek demek, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek ve Allah da onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizde bir dileğiniz, bu dileğe ulaşamazsanız birinci ve ikinci basamaklarında kalırsınız. İslam merdiveninin birinci basamaktakiler olayları yaşarlar, ikinci basamaktakiler olayları değerlendirirler. Herkes yaşar, herkes değerlendirir. Bu değerlendirenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, diledikleri an Allah Teala o dileklerini kalplerinde görür, işitir ve bilir. Bildiği, gördüğü, işittiği ve bildiği anda da derhal rahim esmasına tecelli eder. Bu o kişinin kurtuluşudur. Ve Allah Teala bu tecellisiyle o kişi kör, sağır ve dilsizken onu gören, işiten, bilen hale getirir. Daha sonra onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu terk edecektir. O ruhu Allah'a ulaştırana kadar da Allah Teala o kişiyi terk etmez. O kişi namazı sevmeyen biriydi eskiden, Allah ona namazı sevdirir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan kudururdu. Ama Allah Teala ona açlığı hissettirmez. O kişi zikir falan hiç bilmezdi hayatında ve zikri hiç sevmezdi. Allah ona zikri sevdirir. Allah ona onu hedefe ulaştıracak her şeyi sevdirir. Çünkü Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah bu sözü vermiştir. Kişi zikir yapmazsa nefs tezkiyesi yapamaz. Ruhunu Allah'a ulaştırması da mümkün değildir. Çünkü ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbinde %7 fazılların birikmesi lazım. Nefsinizin kalbinde fazıllar, sizi fazilet sahibi kılacak olan faziletler oluştukça her %7 oluşmasında ruhunuz Allah'a doğru bir gök katı yükselir. 7 tane gök katını 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarını aşar her %7 nur birikiminde. %2'de rahmet birikimi oluşmuştur başlangıçta nefsinizin kalbinde. Ne zaman nefsinizin kalbi %51 nura ulaşırsa ruhunuz Allah'a ulaşmış olur. Allah'ın sözü de buraya kadardır. Ama burası size dünya mutluluğunun yarısını sağlamıştır. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka Allah-u Teala size sağlamıştır. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakları asla işlemeyen bir hüviyete gelmiştir. Nefsinizin kalbinde nurlar karanlıklara galip olmuştur. Nefsinizin kalbine başlangıçta şeytan %100 kumanda ederken, sözünü geçirirken, çünkü nefsinizin kalbi %3 afetlerden oluşuyor, %100. Afetler zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek vaziyette yaratılmış. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği her fiili de işlemek isteyen bir özellikle. Böyle bir hayatta insanlar hep mutsuz olmak mecburiyetinde. Devamlı nefsleriyle ruhlar arasında kavga var. İç dünyalarında mutsuzlar. Devamlı o kişiyle etrafındaki insanlar arasında kavga var. Dış dünyasında kişi mutsuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarına da riayet etmiyor. Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinde de kişi mutsuz. İç dünyasında, dış dünyasında Allah ile olan ilişkilerinde bu kişi baştan aşağı mutsuz bir insan. İşte sizler onlarsınız. Şu dünyada benden daha fazla mutsuz bir insan olabilir mi diyenler. Ama değişebilirseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala'ya çok şükredenlerden biri olacaksınız.
Ve ilk mutluluğu yaşadığınız andan itibaren de hemen bizi arayacaksınız. Şimdiye kadar binlerce kişinin aradığı gibi diyeceksiniz ki Allah senden razı olsun. Bize mutluluğun yolunu gösterdin. Sevgili kardeşlerim, biz bunu kendiliğimizden yapmıyoruz. Allah bize öğretiyor. Biz de onun bu konudaki görevlisi olarak size öğretiyoruz. Ve hayatımızı sizlerin mutluluğuna adamışız biz. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim mutlu olabilmeniz. İşte böyle bir ortamda Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ın verdiği sözü mutlaka tutacağı için, Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Nefsinin kalbini mutlaka %51 nurlarla dolduracaktır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 3. basamaktasınız. 1. kat cennetin sahibisiniz. Çünkü dilediğiniz an bütün günahlarınızı örter. Siz sevapları günahlarından fazla birisi olursunuz. Ertesi gün ölseniz gideceğiniz yer mutlaka sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah'ın cennetidir. Bu kadar çok lütuf sahibi bir Rabbiniz var, Allah Teala var. Beraberce ona hamd edelim, şükredelim. Sadece bir dileğinizle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle cennete gidebilir misiniz, gidemez misiniz? Mutlaka Allah Teala sizi cennetine alır. Çünkü diyor ki Furkan suresinin, Enfal suresinin affedersiniz 29. ayet-i kerimesinde, ey amin olanlar, takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin ve öyle yapın ki Allah size furkanlar versin ve sizin bütün günahlarınızı örtsün. Daha sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dilediniz, bitti. Cehennem olayı sizin için bitti. Dünya henüz cehennem olmakta devam ediyor ama kıyametten sonra gideceğiniz yer artık Allah'ın cenneti. Çünkü sevaplarınız günahlarınızı aştı. Bu aşma olayı Allah için yeterlidir. Siz artık sevapları günahlarından fazla olan birisiniz. Gideceğiniz yer mutlaka cennet ama 1. kata gidebilirsiniz. 14. basamakta Allah-u Teala size mürşidinizi göstererek onu sevdirir. Gidip tabi olduğunuz an 2. kat cennetin sahibisiniz. Çünkü nefsinizin kalbinde Allah-u Teala iman kelimesini yazar. Ruhunuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıkar. Burası nefsinizin kalbinde daha henüz hiç nur olmamasına rağmen sizi 2. kat cennete ulaştırır. Allah'ın sözü var. Mürşidine ulaşan kişi mutlaka 2. kat cennetin sahibi olur. Ve Allah-u Teala 3. kat cenneti garanti ediyor. Bu noktadan itibaren ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar, %2 rahmet nuru kalbinize girdikten sonra fazıllar, %7 nefsinizin kalbine yerleşmeye başlayacak. Bu yerleşmelerin her birinde ruhunuz bir gök katı yükselecek. Neticede ruhunuz emanetin sahibine, ruhunuz sizde bir emanettir. Emanetin sahibine geri dönüp ulaşacak. Ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşacaktır. Yani nurlar karanlıkları aşacaktır. Başlangıçta şeytanın durumu neydi? Nefsinizin kalbinin bütününe hükmetmek. Neden? Çünkü nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle doluydu. Şeytanın emirleriyle afetlerin hedefi aynı. Hiç zorluk çekmeyecekti şeytan bunun için. Emretmekte bir defa zorluk çekmiyor. Çünkü nefsinizin kalbi zaten şeytanın emirlerine tam uyum halinde. Uğraşması da gerekmiyor. Sadece emrediyor, emrini de yaptırıyor. Bunun için Allah Teala orada diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an tağutun kulu olmaktan kurtulacaktır. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki vellezine eştenebu't tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi. Onlar
tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Yani şey, tağuta kul olmaktan kurtuldular, Allah'a kul oldular. Neyle? Sadece bir dilekle. Allah'a ulaşmayı diledikleri için tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Onları tağuta kul olmaktan kurtaran kim? Allah. Çünkü o anda Allah Teala kendisine de şunu yapar, o kişiyle şeytanın arasına, insan ve cin şeytanların arasına, bütün onu Allah'ın yolundan ayırmak isteyenlerin arasına bir perde gerer Allah Teala. Şeytan asla o kişiye tesir edemez. O kişi artık Allah'ın koruması altındadır. Nereye kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Ve bu noktadan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren, o kişi sizin şu anda yaşamakta olduğunuz o korkunç huzursuzluk ve mutsuzluk halini aşmış olacaktır. Allah'ın indinde bütün güzellikleri yaşamaya başlayacaktır. Adım adım ilerleyecektir mutluluğu. Ama ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman günün yarısından daha büyük bir kısmını mutlaka saadet içinde geçirecektir. Allah'ın emirlerini yaparak geçirecektir. Yasakları işlediği, Allah'ın emirlerini yerine getirmediği ve yasakları işlediği olaylarsa onun her günkü hayatının yarısından daha aşağı düşecektir muhakkak. Bu yarı yarıya mutluluktur, dünya mutluluğu. Ama o kişi üçüncü kat cennete ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledi, üçüncü basamak, birinci kat cennetin sahibi, yedinci basamağa hemen ulaşır kişi. 14. basamakta mürşidine ulaşır, ikinci kat cennetin sahibi, dünya mutluluğu eskisi gibi. Ama şeytanın ilişkisi olmadığı için o kişi dünya mutluluğunu üst seviyede yaşayan birisi. Ne zaman ki ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırır, o kişinin nefsinin kalbindeki denge kurulmuştur. Kazandıkları kaybettiklerinden daha fazla olacaktır her gün. Bu kişi bir büyük mutluluğu yaşayacaktır. Ama Allah'ın koruyucu şemsiyesi burada kalkacaktır. Ve o kişi bu istikamette bir negatif faktörün sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde hepiniz için mutluluk mutlaka vardır. Öyleyse en mutsuzlar, sizlere sesleniyorum, sakın üzülmeyin. Mutluluğun ne olduğunu Allah'a ulaşmayı dileyin, yaşayın. O zaman göreceksiniz ki neyi söylüyorsak, Kur'an-ı Kerim'de her söylenen sizin mutluluğunuz için söylenmiştir. Mutluluğu yaşadığınız zaman her şeyi beraberce İnşallah çözmüş olacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuz kardeşlerim benim, unutmayın ki hepiniz için Allah'ın kucağında bir yer vardır. Unutmayın ki Allah-u Teala verdiği sözü mutlaka yerine getirir. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren dünya saadetinin yarısına kadar olan devre mutlaka Allah-u Teala tarafından size yaşatılır. Cennetin ise üçüncü katına mutlaka Allah-u Teala sizi ulaştırır. Ondan sonrası sizin gayretinize bağlıdır. Öyleyse mutsuzluk girdaplarından, mutsuzluk mağaralarından çıkın dışarıya. Şeytanın esir olmaktan kurtarın, açın kapıları. Yırtın şeytanın etrafınıza ördüğü o ağı, yırtın. Allah'ın gösterdiği yoldan yürüyün. Hiçbir şey karşılığı değil. Sadece bir tek dileğiniz söz konusu. O bir tek dileğinize karşı dünya saadetinin yarısı ve üçüncü kat cennet size Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki
Bir zikir sohbetimiz daha burada tamamlandı. Bir yarenlik burada sona erdi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

0: Kağıt örüyorum.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bize bahşettiği bir zikir sohbetinde birlikteyiz. O Allah ki bizleri yaratmış ve sevin diyor. Sevin. Hepinizin mutluluğu unutmayın sevgili kardeşlerim. Sevgiye bağlıdır. Davranış biçimlerinin temelinde sevgi vardır. Sevgi sizi mutluluğa götürecek olan en kuvvetli taşıt sevgidir. Sevgi hayatın bağıdır. Sevgi yoksa o kişi hayatta değildir. Bir ölüdür. Sevgili kardeşlerim, sevmek mutluluktur. Öyleyse bizler insan olarak yaratılmışız. Yalnız yaşayamayız. Mutlaka başka insanlara ihtiyacımız vardır. Her kullandığımız eşya, her yediğimiz nesne mutlaka bir takım insanların alın terini muhtevasında taşır. Bütün ihtiyaçlarımızı birden kendimiz gerçekleştiremeyeceğimize göre başkalarının ürettiklerini kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu ise Allah'ın temel kanunu içerir başkalarına muhtaç olmak. Herkes her şeye muhtaçtır. Muhtaç olmayan sadece Allah'tır. İşte sevgili kardeşlerim, bir dünya hayatı yaşıyorsunuz ki bu dünya hayatında mutlu olmak için yaratıldınız. Ama çevrenizde başka insanlarla birlikte mutlu olmak. İşte hüner oradadır. Başka insanları da mutlu kılarak mutlu olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde ne var? Bu ilişkiler sizi mutluluğa götürüyor mu? Öyleyse kendinize düşenleri yaptınız demektir. Mutluluğu hak ettiniz demektir. Yoksa mutsuz musunuz? Her devrede insanların çoğu mutlaka mutsuzdur. İblis hiç boş durmaz. Bütün insanları mutsuz kılmak konusunda devamlı bir gayretin içindedir. Korkunç bir faaliyeti sürdürür. Bu öyle bir dizayn ki sevgili kardeşlerim, bu dizaynda şeytanın mutlak olarak devreye girmesi söz konusudur. Nerede insan ilişkisi varsa şeytan oradadır. Şeytanlar oradadır. Ve sadece bir tek amaca hizmet ederler, insanları mutsuz etmek. Her davranış biçimi bir diğerine iki ayrı cepheden yansır. O davranış biçimi bir mutluluk verici davranıştır veya mutsuzluk verici davranıştır.
Bir davranışınız başkalarını mutlu kılmaya yönelik olsa bile, sizin niyetiniz o olsa bile, İblis o davranışı başkasına kötü göstermek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Bundan çok özel bir zevk alır. Sonsuz hayatı boyunca İblis, yani şeytan, bütün insanları birbirine düşürmek konusunda elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ne diyordu hatırlayalım. Diyordu ki, eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen, beni kıyamet gününe kadar ertelersen, ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları sırat-ı müstakim vasıtasıyla sana ulaşmaktan men edeceğim. Ve pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Sözünü tutacak mı, başaracak mı? Ne yazık ki başarısı kesin sevgili kardeşlerim. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde bu başarıyı anlatıyor Allah Teala. Şeytan insanlara olan, insanları ulaştıracağı hedefi kıyamet günü gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte durum bundan ibaret. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size etrafınızdaki insanlar hangi şekilde davranırsa davransın, içinizdeki bir ses, her davranış biçiminin negatif yönlerini sizlere yumurtluyorsa, işte o iblistir. Şeytanın sesidir o. O, şeytanlardan birisinin size fısıldamasıdır. Niyeti mi? Niyeti çok basit. Hangi hüsnü niyeti taşırsa, hangi hüsnü niyet derecesini taşırsa taşısın, insanların size yaptığı bütün davranışları, bütün insanların davranışlarını negatif bir cepheden size yutturabilmek için iblis gece gündüz çalışır. Hani bir söz vardır, su uyur, düşman uyumaz derler ya, bu iblis de gece gündüz yemez, içmez, uyumaz, hep sizi mutsuz etmek için bütün gayretiyle uğraşır. Ne geçecek eline? Sizin mutsuzluğunuz onun zevkidir. Adem Aleyhisselam'a öyle bir hınçlanmış ki onun yüzünden Allah'ın cennetinden kovuluyor. Ve cennete girmesi artık mümkün de değil. Hayatı da cehennemde geçecek. Böyleyse insandan mutlaka intikam almak hevesinde. Ve intikamını devamlı almaya çalışan bir mahluk. Ve bütün insanlara elinden geldiğince en kötü davranış biçimlerini sergiler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başka insanlarla dost olun. Bunun arkasında yatan bağlayıcı sebepse sevmektir. İnsanları sevmelisiniz. Severseniz mutlu olursunuz. Sevmezseniz mutsuz olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bir kanun koymuş ortaya. Bu kanunda siz varsınız.
sizin dışınızdaki bütün insanlar var, bir de Allah var. Bir üçlü. Allah sizin de etrafınızdaki insanların da mutlu olmasını ister. Sizin çevrenize yaptığınız bütün davranış biçimlerini Allah kendisine yapılmış kabul eder. Birisine iyilik mi ettiniz, Allah bunu kendisine yapılmış gibi mükafatlandırır, hem de diğerinin 10 katıyla. Birine kötülük mi yaptınız, Allah bu kendisine yapılmış gibi kişiyi cezalandırır. Kiramen kâtime melekleri o suçun miktarına göre negatif derece yazarlar kişinin hayat filmine. Güzel davranışlar pozitif derece kazanmayı ifade eder. Allah'ın yasaklarını işlemek, emrettiklerini yapmamak da negatif derece yazılmasını ifade eder hayat filminize. Hayat filminiz nedir? Şu anda biz bunu söylüyoruz ya, şu anda kiramet kiatibin melekleri bir sürücü, bir şahit, yani bir kameraman, bir de şahit. Şu anda bizim de filmimizi çekiyorlar. Ne söylüyorsak filme alınıyor. Şu anda siz bir zikir sohbetindesiniz, bizi dinleyenler. Her birinizin de şu anda filme alınması söz konusu. Bu film 3 boyutlu. Öyle ekranla falan alakalı değil. Ne ekrana ihtiyaç gösterir, ne perdeye ihtiyaç gösterir. 3 boyutlu olarak filminiz oynar. Size önden bakanlar, sizi önden görürler. Arkadan bakanlar, arkadan görürler. Yan taraflarınızdan bakanlar da ait oldukları yandan görürler. 3 boyutlu olarak boşlukta hayat filminiz oynar. Kıyamet günü bunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim, kendi hayat filminizi. Doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen zaman parçaları içinde her 24 saat bir ayrı bal peteği altıgenini ifade eder. Her birinin içinde sadece bir gün geçmiştir. Yedinci katın birinci alemi kader hücreleridir. Orada kendi hayat filminizi göreceksiniz. Başlangıçta sadece üstünden uçabilirsiniz. Allah Teala içeri girmenize müsaade ettiği zaman gelecekten herhangi bir günü size gösterebilir. Diyeceksiniz ki ben daha o günü yaşamadım. Evet, yaşamadınız. Ama Allah'a göre gelecek de bellidir. Ve geleceğiniz, gelecekte neler yapacaksınız orada vardır. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi hayat filmlerinin oraya indi ilahiye, kıyametten sonra zamanı geriye döndürerek konmuş olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, anlaşılması biraz güç gibi görünüyor ama hiç güç değil aslında. Kıyamet günü zaman duracak. Şu anda zaman geçmişten geleceğe doğru akmakta. Ve büyük patlama zamanın başlamasının sebebi bir kıyamet kadar ağır, affedersiniz, kainat kadar ağır bir nokta düşünün. Bütün uzayları almış bir tek nokta. Bu nokta patlıyor. Bir kainat dizaynı patlıyor. Böyle bir tek noktadan uzaylı bir dizayn oluşuyor. Aslında rakamlar daha büyük ama biz 100 milyar galaksi diyelim. Her galakside de 100 milyar yıldız diyelim. Aslında 150 milyardan, 125 milyardan falan bahsediliyor. O bir tek noktadan bir bütün kainat, yokluğa yayılan bir kainat söz konusu. Zaman hareketle başlıyor. O bir tek noktadan her istikamette
doğrusal olarak yayılan partiküller her gittikleri yere kadar nötrino olarak gidiyorlar. Sonsuzsuz hareket edebilmeleri için orada maddeye dönüşüyorlar. Yani bir çift nötrinodan bir çift elektron oluşuyor ve madde vücuda geliyor. Zaman mı? Zaman geçmişten geleceğe doğru akmaktadır. Sonra bir gün geçmişten geleceğe doğru akan zaman duracak. Niçin duracak? Zamanın başlangıcı bu büyük patlama. Ama büyük patlamayla bir saniyede bütün gezegenler oluşuyor. Gezegenlerin temeli oluşuyor. Yapısı oluşuyor. Gezegen sonradan yavaş yavaş madde olarak kendisini gösterecek. Partiküller çıktıkları noktadan gezegenlere vardılarsa o zaman zamanın da durması lazım. Çünkü hareket durmuştur. Hayır, hareket durmamıştır. Gezegenler oluştuktan sonra Allah-u Teala gezegenlere verdiği kinetik enerjiyle gezegenlerin insan vücudu şeklindeki kainatı büyütmesine sebebiyet veriyor. Ve tam bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu kainat büyüyor. Eşit hızlarla hareket ettikleri için şekil hiç bozulmuyor. Hep insan vücudu hüviyetinde bir kainat giderek büyüyor. Büyüme devam ettiği sürece de zaman geçmişten geleceğe ilerliyor. Sonra duracak. Ne zaman duracak? Allah'ın gezegenlerin birbirinden ayrılması için, kainatı büyümesi için, büyütmesi için verdiği kinetik enerji bir gün sona erecek. Sona erdiği zaman ne olacak? Sona erdiği zaman büyüme duracak. Enerji, itici enerji bitince bir süre daha büyüme devam eder. Hız birdenbire yok olmaz. Ama enerji gelmediği için büyüme biraz daha devam edip durmak mecburiyetindedir. Büyüme durunca ne olur? Gravitasyon başlar. Gravitasyonun başlaması demek bütün hünnes ve künnes kanunlarının alt üst olmasıdır. Kainatın kopmasıdır. Kıyametin kainatla parçalanmasıdır, kopmasıdır. Ve uzayların adım adım yok olmasıdır. Evvela her güneş kendi sistemlerini, etrafındaki yıldızları kendisine çekecektir. Bu birinci adımdır. Sonra güneş sistemleri tek olduğu zaman güneş sistemleri birbirine çekecektir. Sonra bir galaksinin bütün güneş sistemleri birleşecektir. Ondan sonra tek bir kitle haline gelen galaksiler birbirlerine çekecektir. Ve bu çekim sırasında devamlı uzaylar yok olacaktır. Yani maddenin kendi içindeki uzaylardan bahsediyoruz. Yıldızların aralarındaki uzaydan bahsediyoruz. Evvela güneş sistemlerindeki her bir güneş sistemindeki uzay yok olur. Ve her güneş sistemi başka güneş sistemleriyle karşı karşıya kalır. Güneş sistemleri birbirine çekecektir. O zaman güneş sistemlerinin uzayı da yok olmuş olacaktır. Güneş sistemlerinin birleştiği noktada uzay dışarıda kalmıştır. Yoklukta kalmıştır. Ve en küçük parçadaki, yani elektronlardaki uzayın alınmasıyla kitle bir tek noktada oluşacaktır. Ne olmuştur?
zaman bitiş noktasından başlangıç noktasına geri dönmüştür. İşte o geri dönen zamanın kader hücreleri orada Allah'ın cennetine gideceklerin ki illiğinde, diğerleri sicindedir. Birisi zemin kattan 7 kat yukarıda, birisi zemin kattan 7 kat aşağıda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat filminizde o hayat filmi oraya gelecekten geri döndüğü için gelecekte yapacağınız her şey orada mevcuttur. Yarında ne yapacağınız, öbür günde ne yapacağınız, daha sonraki günde ne yapacağınız orada mevcuttur. Sanıyorum ki anlaşılması çok güç değil. İşte davranış biçimleriniz sizin hem dünya hayatınızı tanzim eder hem de kıyametten sonraki cennet veya cehennem hayatınızı tanzim eder. Allah Teala'nın koyduğu bir derecat sistemi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her davranışınızda ya da her saniyesinde hayatınızın ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Hiç boş yok. Her saniye amel defterinize mutlaka

size derecat kazandırır her saniye. Her yanlışlıkla size derecat kazandırır. Kaybettirir, affedersiniz. Kaybettiğiniz zaman, bir derecelik hata yaptığınız zaman bir derece kaybedersiniz. Ama kazandığınız zaman bir derecelik bir sevap işlemişseniz, evvela 100 derece kazanırsınız. Allah'a ulaştığınız zaman 700 derece kazanırsınız. Aradaki gök katlarında ruhunuz göğe doğru yükselirken, bu her gök katında yüzler yüzler artar. Sevgili kardeşlerim, cennetiniz ve cehenneminiz buna göre tayin edecektir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin de kaybettiği dereceler kazandığından fazlaysa, onun da gideceği yer cehennemdir. Ne cehenneme giden cehennemden çıkıp cennete ulaşabilir, ne de cehenneme giden cehennemden çıkıp cennete ulaşabilir. Bu söylediğimizden kıyamet günü herkesin cehenneme gitmesi hali hariçtir. Herkes mutlaka kıyamet gününde önce cehenneme gidecektir. Cehennemde kalacaklar için cehennemin kapılarından giriş söz konusu değildir. Kapıların açılması gerekir. Onlar burunları yere sürtünerek girerler. Cennete gidecekler içinse cehenneme giriş kapılarının yükseltilmesini gerektirmez. Sadece kapı açılır. Bu kapı zaten otomatik açılan bir kapıdır. Kişinin sahip olduğu ölçüler, sahip olduğu işaretler o kapının otomatik açılmasını ifade eder. Ve cennete girecek olanlar için cehenneme giriş bir problem değildir. Cennette yanmaları da söz konusu değildir onların. Affedersiniz, cehennemde. Cehennemi bütün katlarıyla görecekler. Sonra da Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemin kapısından çıkıp hangi cennetin sahipleri ise o kata doğru yola çıkıp çok kısa bir zaman süresinde oraya ulaşacaklardır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel şekillenmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Rabbinize olan sevginiz ve hayranlığınız her gün biraz daha büyür. Evvela insan olarak yaratıldığımız için Allah'a çok hamd ve şükretmeliyiz. İnsan olarak yaratılmışız. Hamd olsun, şükür olsun Yüce Rabbimize. Bizi bir cin olarak yaratabilirdi. Bir hayvan olarak yaratabilirdi. Canlılık mı söz konusu? Bir ot olarak yaratabilirdi. Bir mikrop olarak yaratabilirdi. Her şey mümkün. Ama biz insanız sevgili kardeşlerim. Allah'ın bir büyük lütfuna uğramışız. Bir muhteşem dizaynla insan olarak şu dünya adı verilen gezegende doğmamız kararlaştırılmış ve dünyaya gelmişiz. Ve yaşıyoruz. Varız. Hayattayız. Ve hepsinden önemlisi mutluyuz. İşte sevgili kardeşlerim, bütün söylediklerimiz konunun ruhuna gelip dayanıyor. Mutluluk. Allah sizi yarattı ve hepinizden istediği şey sadece sizlerin mutluluğu. Başka bir şey istemiyor. Hepinizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Bunun bütün mutluluğa ulaştırıcı olan vasıflarını size vermiş, sizi o vasıfların sahibi olarak yaratmış. Yani sizden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren cennetin sahibidir. Cehennem onun için artık yoktur. Ve Allah-u Teala ona namazı sevdirecektir, orucu sevdirecektir, zekatı sevdirecektir, zikri sevdirecektir.

O kişiyi mutlu kılmak için bütün şartları Allah hazırlayacaktır. Ve de kişi mürşidine ulaşacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Bir gün Allah'a ulaşacaktır. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim edecek olacaktır. Sonra nefsi, sonra irşada ulaşacaktır. En sonra da iradesi Allah'a teslim olacaktır. İşte böyle bir dizaynda 7 safhada ard arda insanoğlu mutlulukları yaşayacaktır. Ama yalnız başına yaşamayacaktır. Mutlaka toplumun içerisinde bir yeri olacaktır. Toplumun içerisinde bir yeri olacaktır herkesin. Herkes bir toplumun içinde yaşar. İşte bunun için biz insanlar sosyal mahluklar, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan mahluklar olarak yaratıldığımız için davranış biçimleri önem taşıyor sevgili kardeşlerim. O davranış biçimleriniz ki etrafınızdaki insanları ve sizi ya mutluluğa götürür ya mutsuzluğa. Büyük boyutlu bir sevgi çağlayanı sizlerden başkalarına doğru ulaşmıyor. Arkasında sadece iblis var ve bunu haklı olarak başarı hüviyetinde kabul ediyor. Doğrudur. Hangi topluluğun içindeyseniz orada o topluma dikkatle bakın. Mutluluğun işaretlerini görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Her dergâhta o dergâhın müntesipleri arasında tam bir uyum halinin mevcut olması Allah'ın temel emridir. Öyleyse söyleyeyim bana sevgili kardeşlerim, sizin içinde bulunduğunuz topluluktan ne haber? Mutlu musunuz? Mutluluğun ne olduğunu biliyor musunuz? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun kavgasının bitmesi halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Sulh ve sükun hali ancak kavganın bitmesiyle yerleşir. Öyleyse anlaşmazlıklarınız varsa kendi kendinize sorun. Ben neyin kavgasını yapıyorum diye sorun. Neyi paylaşamıyorum kardeşlerimle diye sorun. Şeytan beni nasıl bu kadar emellerine alet etti de ben insanlar için bir mutluluk kaynağı olmaktan çıktım. İnsanları huzursuz eden bir hüviyete büründüm. Neden böyle oldum diye sorun kendi kendinize sevgili kardeşlerim.

Sadece Allah Teala sizden mutlu olmanızı ister. Eğer siz mutlu olmak konusunda kendinize düşenleri yaparsanız, hiçbir varlık, iblis olsun, diğer şeytanlar olsun, şeytan hüviyetindeki cinler olsun veya insan şeytanları olsun, cin şeytanları olsun, şeytan şeytanları olsun, netice değişmez sevgili kardeşlerim. Siz söylediklerimizi anlamadıkça, hayatınıza tatbik etmedikçe dünya mutluluğunu yaşayamazsınız. Ama ben Allah'a ulaşmayı diledim diyeceksiniz, dilemişsinizdir. Allah Teala sizi mutlu etmek için bütün reçetesini teslim ediyor size ve her konuda size yardım etmeye hazır. Siz Allah'ın yardımını elinizin tersiyle itiyorsunuz. Olur mu sevgili kardeşlerim? Başkalarını kendinizden üstün kabul etmedikçe, onları mutlu etmeye değil, ezmeye çalıştığınız sürece ne kendiniz mutlu olabilirsiniz ne de başkaları.

hani bir ölünün arkasından bir Osmanlı şairi bir iki satırlık bir şey yazmış. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Çekildi gitti dünyadan, dayansın ehli kubur. Kubur kabirler demek. Ama aynı zamanda tuvalet demek. Burada şairin cinaslı bir ifadesini görüyoruz. Osmanlılık. Zeka müessesesi çalışıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz varız, hayattayız. Sadece size bir nebzecik, şu kadarcık bir mutluluğu verebilmek için bütün hayatımızı buna adamışız. Bilançoya bakıyorum, sizlerin hayatınıza bakıyorum. Olması lazım gelenden uzaklarda görüyorum sizleri. O zaman hüzünleniyorum. Demek ki diyorum, biz bunca yıldır bunları sadece söylemişiz. Ama onlar duymamışlar diyoruz. İşitmemişler. Uygulamamışlar. O zaman bunca yıldır bu konudaki gayemiz neydi sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Bunca yıl 3000 saatten fazla bilgisayarın hafızasındaki mevcut anlatım sadece sizleri mutlu etmeye yönelikti. Ama gördüğümüz vaka odur. Çoğunuz mutlu değilsiniz. Arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Tasavvuf, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i zor kullanmayı reddeder. Sizi zorla mutlu kılamayız. Biz size mutluluğun şartlarını, standartlarını, reçetesini veririz. Rehberlik ederiz. Allah'ın mutluluğunu üzerinize davet ederiz. Gelmemesi de mümkün değildir. Ama siz o gelen mutluluğu ya elinizin tersiyle itersiniz, mutlu olamazsınız, ya da onu can kulağıyla dinler, kucaklarsınız. O zaman siz aramızdaki henüz azınlık olan mutluların arasında olursunuz. Sevgili kardeşlerim, sayımızın çoğalması önemli değil. Allah'tan yana olmak önemli. Karşımızdakinden yana olmak önemli. Bu büyük hakikati anlamadıkça, Allah'ın size öğretmek istediği şeyin başkalarından yana olmak olduğunu anlamadıkça, siz hep kendisinden yana olanlardansınız. O zaman mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'ın kanunları kesin kanunlardır. Ben neden başkalarından yana olacakmışım? Onlar benden yana olsunlar mı diyorsunuz? Öyle yaşarsınız. Hem etrafınızdaki insanları mutsuz edersiniz, hem de onlara devamlı mutsuzluk veren siz olduğunuz için hayatınız boyunca mutsuz, sıkıntılı, huzursuz bir insan tipi çizersiniz. Başkaları sebep olmamıştır buna.
Arkasında sadece siz varsınız. Söylediklerimizi hiç mi hiç anlamamışsınız? Sevgili kardeşlerim, sizlere ne yapmamızı istersiniz? Allah'tan sizin için mağfiret dileriz. Günahlarınızın affını dileriz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz anda zaten günahlarınızı affetmişti. Hepsi yok olmuştu. Unuttunuz mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın sizden beklentileri vardı. Şu dünya hayatını yaşarken bütün insanlara en güzel davranışlarda bulunacaktınız. Ve onlardan da size hep sizi mutlu eden davranışlar geri dönecekti. Ama öyle yapmadınız. Bizim dışımızdaki insanların yaptığını yaptınız. Başkalarını kendinizden öne geçirmediniz. Ben önde olacağım dediniz. Oldunuz. Ama kaybettiniz. Allah'ın cennetine mi? Tamam, gideceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ama bu dünyada mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Verdiğimiz reçetenin sadece bir tanesi tuttu. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz sebep cihetle inşallah Allah'ın cennetine gideceksiniz. Ama dikkat edin ki negatif davranışlarınız bulunduğunuz noktadan da sizi aşağı düşürmesin. Zikirlerinize dikkat edin. Aşağı doğru giden bir zikir yolu sizi Allah'ın cennetine değil, cehennemine götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamakla eşdeğerdir. Başkalarına yapacağınız her güzel davranış, Allah Teala tarafından kendisine yapılmış bir güzel davranış kabul edilir. Ve mükafat alırsınız Allah Teala'dan. Hayatınız hep o mükafatlara kavuşmakla geçer. Ve mutlu olursunuz. Çok mutlu olursunuz. Aranızda çok mutlu olanlar var. Ama gelin görün ki bu biz istiyoruz diye oluşmaz. Biz istiyoruz diye siz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Mutluluğun adımlarını siz kendi iradenizle atmak mecburiyetindesiniz. Biz yol gösteririz. Sizin cennete girmeniz için tebligatı yaparız. Siz o tebligata hangi ölçüde uyarsanız o kat cennete girersiniz. Hiç uymazsınız, o zaman da cehenneme girersiniz. Sevgili kardeşlerim, bizim en çok hüzünlendiğimiz şey tasavvufta olanların, Kur'an'ı uygulamayı kendisine şiar edinenlerin hala tağutun tesirinde kalabilmeleri. Davranış biçimlerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz? Başkalarını baş tacı ediyor musunuz? Ben onların mutluluğu için yaşıyorum diyebiliyor musunuz? Eğer deseydiniz, dünyadaki en mutlu insanlardan biri siz olurdunuz. Kim bir gün başkaları için yaşamaya başlarsa,
o dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Her an kazançtadır. Her an Allah'ın sevgisinin bütün belirtileri onun üzerindedir. Allah en çok onu sever. Kim kendisini başkalarının mutluluğuna adamışsa, o en çok sevilenlerden biridir. Ve tabiatıyla en mutlu olanlardan biridir. Öyleyse biz insanlar madem ki cemaat halinde yaşıyoruz, topluluk halinde yaşıyoruz, ne olur sanki sevgili kardeşlerim, her biriniz burada arkadaşlarınızla beraber olduğunuz zaman ne olur onları sevseniz, her birinin üzerine titreseniz, her biri sizin her davranışınızdan onları ne kadar çok sevdiğinizi anlasa. Ne olur sevgili kardeşlerim, o zaman mutluluğu nasıl yudum yudum içtiğinizi göreceksiniz. Mutluluk sizin içinde yüzdüğünüz bir deniz olacak. Birçok mutsuz insan için bu mümkün değildir gibi gösterir iblis onlara. Ama sevgili kardeşlerim, bu mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün güzellikleri sizin için, her şey sizin için yaratılmış. Her devirde yaşayan insanlar yeryüzünün sahibidirler. Yeryüzünün bekçileridir. Bütün insanlar yeryüzünde Allah'ın hanifeleridir. Yakışır mı sevgili kardeşlerim, başkalarına mutsuzluk vermek, başkaları için değil, kendisi için yaşamak yakışır mı? O zaman tasavvufun dışındakilerden ne farkınız kalır ki? Aramıza yeni katılan kardeşlerimiz, sizleri dışarıdakilerden farklı görmüyorlarsa, onlara bu görüntüyü veremiyorsanız, o zaman sadece siz mutsuz değilsiniz. Etrafınızdaki insanları da mutsuz eden birisiniz siz. Oysa ki ne olmalıydı? Hepinizin bir yarışta olması gerekirdi. En çok ben etrafındaki insanlara yardımcı olacağım. En çok ben başaracağım kendimi başkalarına adamayı, başkaları için en çok fedakarlıkta bulunan ben olacağım diyebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyle bir dünyadan bahsediyoruz ki, bu dünyada eğer sisler, yani nefsinizin afetleri ortalığı bürümediyse, bir güneş görünür. Mutluluk güneşi. O güneşe yakın mısınız? Kendinizi ölçün. Her akşam yattığınız zaman kendinize hesabı çekin. Ben bugün kime
ve hangi ölçüde mutluluk verebildim? Bunu sorun kendinize. Eğer her gece yatmadan evvel yaptığınız bu vicdan muhakemesinde 0 puan alıyorsanız, o gün hiç kimseye hiçbir güzel davranışta bulunmadıysanız, siz Allah'ın hedef gösterdiği en üst seviyedeki bir dergâhta Allah'ın hedeflerinden sapmış bir insansınız. Birinci göreviniz, başkalarına mutluluk vermek için yaratıldığınızın idrakine varmaktır. Bu idrake vardığınız zaman görevin tatbikat safhasına geçeceksiniz. Bu açıştır. Uvertür. Giriştir. İnsanlarla beraber olacaksınız. Bu beraberlikte aranan bir insan mısınız? Sizin bir topluma girişiniz, toplumdaki kardeşlerinizi mutlu ediyor mu sevgili kardeşlerim? Eğer öyleyse, siz gerçekten diğer kardeşlerinizin arasında değerli bir insansınız. Allah'ın katındaki başarının ölçüsü size etrafınızdaki insanların duyacağı sevgidir. O zaman seviliyor musunuz? Onun cevabını verin kendi kendinize. Yoksa siz etrafınızdaki insanların sevmediği biri misiniz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, erenlerin yolu sevenlerin yoludur. Erenler sevenlerdir. Öyleyse etrafınızdaki insanları sevin. Onları küçük düşürücü davranışlarda bulunmayın. Onları koruyun. Onlar sizlerin muhafazası altında olmalılar. Onlara Allah'ın gözlükleriyle bakın. Sakın şeytanın gözlükleriyle bakmayın. Bütün bu çatının altına girenlerin mutluluğa hakkı olduğunu düşünün. Ve bu hakka ancak sizlerin yardımıyla ulaşabileceklerini düşünün. Hakkın sonucuna sadece sizlerin yardımlarıyla ulaşabileceklerini düşünün. Kendinizi onlara adayın, odaklayın, endeksleyin. Sevgili kardeşlerim, son nefesinizde ben etrafındaki insanlara hiçbir şey yapamadım. Onların mutluluğuna karınca kaderince bir katkıda bulunamadım diye sakın hayıflanarak ölmeyin. Önce varoluş sebebinizin gerçeğini hatırlayın. Bu varoluşunuz sadece başkalarına mutluluk vermek içindir. Başka bir gaye yoktur. Başkasını ne kadar mutlu ederseniz, Allah'ı da onun binlerce katı daha fazla memnun edersiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat geçiyor. Her geçen gün, İstesek de istemesek de hayatımızdan bir gün kayboluyor. Çok açık değil mi sevgili kardeşlerim?
Her geçen gün, eğer başkalarına mutluluk veremeden geçirdiğimiz bir günse, kendimize yazık etmişizdir demektir. Bir gülüşünüz, bir sözünüz, bir ilgi göstermeniz, bir sevgi belirtisi size ne kaybettirir ki sevgili kardeşlerim? Siz başka insanları mutlu etmek için var olmalısınız. Yapamıyorsunuz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Güce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni konuda yine birlikteyiz. Konumuz tasavvuf ve Kur'an kavramlarından İslam olmak. Kod numarası 3.1.3.46. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlerle beraber olmak bir büyük zevki yaşamak için her zaman yeterli bir huzurlu ortamdır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki gene o huzurun içindeyiz. Gene Allah'tan bahsediyoruz. Gene kalp kalbe, gene gönül gönüldeyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin İslam olmak neymiş beraberce görelim. Dünyada 7 milyar nüfus yaşıyor. Öyle yaşadığı hesap ediliyor. Ve bunların yaklaşık 1 milyarı İslam nüfusunu oluşturuyor. Yani İslam dairesi içinde olanlar. Eğer sorarsanız o insanlara, hepsi ben İslam'ım diyeceklerdir. İslam olmak o kadar ucuza satın alınabilecek olan bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Çok emek ister. Evvela İslam kelimesinin lügat manasından başlayalım. Nedir İslam? İslam, teslim manasına gelir. İslam kelimesi, Müslim kelimesi, İslam olan demek. Müslüman kelimesi, İslam olanlar demek. Teslim kelimesi, teslim olan demek. Teslim manasını biliyorsunuz, bir şeyin üzerindeki haklardan vazgeçilerek karşı tarafa tevdi edilmesi, verilmesi. Selam kelimesi de aynı kökten geliyor. Selamet kelimesi de aynı kökten geliyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ve diyor bu dine Arapça adıyla İslam adını koydum diyor Allah-u Teala. Senin dinin diyor Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İşte Allah-u Teala diyor ki sana vahyettik ki Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi ol. Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hanif kelimesinin Arapça karşılığı
İslam kelimesi. Hanif kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Böyle bir muhteva içerisinde Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne söylediğine bakalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ne diyor? Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya verdiğimiz ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık diyor. Yani bugün kendilerini Yahudi olarak düşünenler, başka bir dinin sahibi zannedenler, bugün kendilerini Hristiyan olarak düşünenler, başka bir dinin sahibi olduğunu düşünenler, bugün kendilerini İslam olarak düşünüp o dinlerin dışında başka bir dinin sahibi olduğunu düşünenler, hepsi yanlış düşünüyor. Başka bir din yok. Sadece bir tek din var. Sadece İslam dini var. Sadece İslam olmak, yani Allah'a teslim olmak söz konusu. Bir kişi ne zaman İslam olur? Ne zaman ruhunu, veçini, iradesini, affedersiniz, ruhunu, veçini yani fizik vücudunu, üçüncüsü nefsini, dördüncüsü de iradesini Allah'a teslim ederse o zaman İslam olur. İslam'ın 5 şartıyla kimse İslam olamaz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın hedefleri değildir. Bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Vasıtaları hedef olarak kabul etmeyin. Vasıtaları hedef zannetmeyin. İslam 7 tane safha içerir. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- İrşat makamına Allah-u Teala'nın ulaştırmasıyla ulaşmak ve tabi olmak. Birincisi 3. basamakta başlar. İkincisi 14. basamakta. 3. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4. 25. basamakta fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek. 5. 27. basamakta nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. 6. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmak ve 7. 5. kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederek teslimleri tamamlamak ve Allah'a göre de İslam olmak. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanlığın başına ördüğü şu büyük belaya dikkatle bakın ki bu 7 tane safhanın 7'sini de iblis yok etmiş. Hedefleri, her biri bir hedef. Allah'a ulaşmayı dilemek bir hedef. Mürşide ulaşmak ikinci hedef. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi. Hepsi ayrı ayrı hedefler. Tam 7 tane hedefiniz var. Teslimlerse 4 tane. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam Allah'a teslim olmaktır. Ve bugün İslam aleminin %90'ının din olarak yaşadığını zannettiği şey hiçbir hüküm ifade etmez. Hiç kimse
İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse Allah'ın cennetine girmek için İslam olmanın temelinden başlamak mecburiyetindesiniz. Evvela bu 7 tane hedef amaçtır. Onlara birer birer ulaşacaksınız Allah'ın koyduğu sıra dahilinde. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, birinci hedeften bahsediyorum daha. Birinci hedef Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen Allah'ın cennetine giremez. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah-u Teala tarafından ayetlerinden gafil bir insan, Allah'ın ayetlerini bilmeyen bir insan olarak vasıflandırılıyor. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Ayetlerimizin şuurunda olmayanlardır diyor. Ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. Sonra da diyor ki, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse İslam'a dikkatle bakın. 28 basamaktan oluşan bir muhteşem tablo göreceksiniz. Demin söylediğimiz gibi her basamakta farklı bir olayı yaşarsınız. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz, 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz, 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ilk tesliminizi tamamlarsınız. Bu üçüncü safhasıdır İslam'ın. 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşarak 5. kademesinde İradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ve böylece İslam'ın 7 tane safhasını gerçekleştirirsiniz. Sevgili kardeşlerim, söylediklerim bizi ilk defa dinleyen herkese yabancı gelecektir. Sanki Merih'ten gelen birisi size sesleniyormuş gibi. Ama biz Merih'ten gelmiyoruz, Kur'an'dan geliyoruz. Kur'an'ın içinden çıktık. Size Kur'an'ı açıklamakla vazifelendirildik. Size İslam'ı anlatmakla vazifelendirildik. Öyleyse sözlerimi dikkatle dinleyin. Hepiniz ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellef kılındınız. Üzerinize hepsi farz kılındı. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyip amenü olun diyor. Ve söylüyor. Eğer dilemezseniz, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse Allah-u Teala 14 asır evvel sahabeden bahsediyor. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ifade ediyor. Hepsini gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın üzerimize farz kıldığı ve olmazsa olmaz şartı olan İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemişler.
İşte Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri. Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi." Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Sonra ve la yenkudunel misak, ve misaklerini, Allah'a verdikleri misaklerini bozmazlar. Nedir misakleri? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sonra vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hisab, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından kötü hesaptır bu. Korkarlar. Çünkü kaybettikleri dereceler itibariyle, kaybettikleri derecelerin kazandıklarından büyük olması hasebiyle cehenneme gideceğini öğrenmişlerdir. Ve yahşemne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka huşu duyacaktır. Allah ona huşuyu mutlaka yaşatacaktır. Peki bu huşu duyan insanların özellikleri ne? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Bakara 46. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır, ölmeden hemen ulaştıracaklardır. Ölümden sonradır ruhları Allah'a gene tekrar rücu edecektir, geri dönecektir. Hem ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına, hem de ölümden sonra ruhlarının tekrar geri döneceğine kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala bu insanlar. Öyleyse devam edelim. Vellezine sabirip tigae ve ce rabbehum diyor Allah Teala, ve onlar sabırla Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse şu ruhlarını Allah'a ulaştıranlar kimlermiş? Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Birinci hedefiniz Allah'ın zatını dilemek. Dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil, yetmez. Gaflettesiniz, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Yetmez, Allah Teala bu dileğin sahibi olmayan insanları dalalette kabul ediyor. Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediyor. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu da kesinleştiriyor. Bundan 14 asır evvel ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki İslam'ın ikinci safhasında ne var? İrşat makamına 10 tane ihsanla ulaşma. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci basamakta kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbindeki ekinneti alır. Yerine ihfat koyar. Kişinin görmeyen gözleri görmeye, işitmeyen kulakları işitmeye, idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlar. Fıkıh etmeye başlar. Ondan sonra Allah Teala kişinin kalbine ulaşır. Sekizinci basamak. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Dokuzuncu basamak. Göğsünden kalbine nur yolu açar. Onuncu basamak. Zikir başlar kişide. Zikirle nefsinin kalbine ulaşan rahmet nurları kalbe sızmaya başlar.
ve %2 nur birikimi gerçekleşir. Huşu sahibi olur kişi. 12. basamak. Eğer huşu sahibi olan kişiye hacet namazını kıldığı takdirde Allah mürşidini göstermeyi garanti ediyor. Kişi hacet namazını kılar, Allah ona mürşidini gösterir. 13. basamak. Ve kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. 2. safa. Tabiyet farz. Allah Teala tabiyeti farz kılıyor ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor. Aksini iddia eden var mı? Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, orada sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat etmiş. Hamdolsun ki bu konuda hiç kimsenin itiraz etmeye cesareti yok. Herkes biliyor ki bütün sahabe biat etmişler. Öyleyse 2. safa, 14. basamak sahabe tarafından mutlak olarak gerçekleştirilmiş. Evvela gördük ki 1. safa gerçekleştirilmiş. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kim bu insanlar? Allah'a ruhlarını ulaştıranlar, hidayete erenler. Bütün sahabe hidayete ermişler mi? Bütün sahabenin ruhlarını Allah Teala kendisine ulaştırmış. İşte Zümer Suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler. Allah Teala diyor ki: "Vellezî neştenebu tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi." Onlar şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor. Yani yöneldiler ve Allah'a kul oldular. Kul olmanın birincisi ruhumuzu Allah'a teslim ederek kul olmak. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Ama bir sonraki ayette daha garantili bir şekilde anlatıyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Nedir hidayete ermek? Hidayet nedir? Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el-hüda hidayettir. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hem 18. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi hidayete ermişler diyerek ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırdıklarını söylüyor. Hem de 17. ayet-i kerime Allah'a kul oldular diyerek hidayetlerini söylüyor. Birinci kulluk ruhun hidayeti, ikinci kulluk fizik vücudun Allah'a teslimi, üçüncü kulluk nefsin Allah'a teslimi, dördüncü kulluk iradenin Allah'a teslimi. Dört teslimde 7 safa gerçekleşiyor. Bütün sahabe gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemişler 1. safa. Bugün din öğretiminde kimse Allah'a ulaşmayı artık dilemiyor. Hepsi unutulmuş. Bütün sahabe 2, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bugün tabiyet müessesesi ortadan kalkmış. 3, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. 1. teslimlerini gerçekleştirmişler. Bugün başlangıç safhaları olmadığı için sonuncusu da artık gerçekleşmiyor. Kimler tarafından gerçekleştirilmiyor? İslam aleminin, Hristiyan aleminin,
ve Yahudi aleminin %90'ından fazlası tarafından gerçekleştirilmiyor. Şu anda konumuz İslam olmak, İslam aleminden bahsedelim sadece. Öyleyse mürşide tabi olduktan sonra ne oluyor? Ruh vücuttan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut tezkiyenin yüzdesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Ve irade afetler azaldıkça daha güçleniyor. Afetlerle savaşmak için bir kuvvet olan irade, iradi yapı giderek güçleniyor. Ve 15. 14. basamaktan başlayan yolculuk ruh nefsi emmare'de %7 nur birikiminde birinci gök katına ulaşıyor. Nefsi levvame'de nefsimizi levmettiğimiz kademede ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsi mülhime'de üçüncü gök katına ulaşıyor. Nefsi mutmainne'de dördüncü gök katına ulaşıyor.

Ve Allah Teala tam 12 defa farz kılmış üzerimize. Bir Zümer 54 ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yeteykümül azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün, yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım alınmazsınız diyorsun. Ve la tümserin diyor Allah Teala. İki, münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Allah Teala'ya doğru yola çık. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üç, Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a sığın. Firar, kaçmak ve sığınmak. Allah me'aptır, sığınaktır. Sığınağa sığınansa evvab olmuştur. Sığınağa sığınmıştır. Allah'ın zatı ise en güzel sığınaktır. Allah Teala diyor ki vallahi indehu hüsnül meab. Ali İmran 14. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ahsen sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Öyleyse dördüncü ayet fefirru ilallahi. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, yani ulaşmışsa, sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedi daru selamı yehti men yeşayu ila sıratı mustakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi ulaştırmayı dilerse o selam yurduna, onu sırat-ı müstakimine ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'ın zatına ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Peki sonra 7. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey diyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmiş Allah Teala. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Diyor ki Allah Teala üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördük ki Allah'ın zatına davet. Dokuzuncu ayet-i kerime. Onuncu ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efu. Ve Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. On birinci ayet-i kerime Câsiye Maide 7 diyor ki o gün İşittik ve itaat ettik dediniz.

Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdiğiniz yemini Allah üzerinize farz kıldı diyor misakimiz. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 158. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri Allah'a teslim etmenizi onların sahibine dikkat edin emanetler çoğul sahibi tekil emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. 12 ayet-i kerime ile ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmeniz üzerinize farz kılınmış. Ve gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırdıklarının bir başka delili de fizik vücutların Allah'a tesliminde ortaya çıkıyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra yani fena fillah makamını aştıktan sonra beka billah makamını, züht makamını aşacaksınız ve muhsinler makamına geleceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Ali İmran 20. Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bitti. Sor bakalım diyor Allah Teala o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Var. Birçok var. O zaman onlar mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir diyor. Yani Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini ispat ederken daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim ettiğini bir defa daha üçüncü defa oluyor ispatı Allah Teala'nın bir defa daha ispat ediyor. Bütün sahabe nefslerini, ruhlarını Allah'a teslim etmişler. 22. basamaktalar. 23. basamakta Allah onlara tahtlarını hediye etmiş. 24. basamakta zikirleri günün yarısını aşmış. 25. basamakta fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Hepsi. Sevgili kardeşlerim, peki 26. basamak daimi zikir, Ulu'l-Elbab makamı. Kimdir Ulu'l-Elbab? Ulu'l-Elbab için Allah Teala diyor ki Ali İmran 190-191'de Li Ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O Ulu'l-Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bütün sahabe Ulu'l-Elbab olmuşlar mı? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin Ulu'l-Elbab olduğunu söylüyor. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. Sevgili kardeşlerim, 28. basamakta yedi tane ruh var. Birinci ruhta tövbe-i nasuf daveti var. Bütün sahabe davet edilmiş. İkinci ruhta günahların örtülmesi. Üçüncü ruhta salah nurunun verilmesi. Dördüncü ruhta o örtülen günahların sevaba çevrilmesi var. Ve burada kişi irşada ulaşıyor. Acaba bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Kesin. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var.
eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. O imanla kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. 28. basamağın 4. kademesi. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki 5. kademeye de ulaşmışlar mı? İradelerini de Allah'a teslim ederek hakkul yakine ulaşmışlar mı? İrşad makamının sahibi olmuşlar mı? Olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el evvelin var ya, evvelki sabikun, hayırlarda müsabaka yapanlar, hayırlarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı. Bir. Bir kısmı muhacirindendi. İki. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister Ensar olsun, Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'den Medine'ye muhaciret edenler, göç edenler, her ikisine de tabi'in tabi olmuş. Her iki grup da irşat makamını temsil ediyor. Sahabe 28. basamağın salah makamının 5. mertebesine ulaşmış. Allah Teala bunun ayrıca ispatını da veriyor. Tövbe 100'de diyor ki Allah onlardan razıydılar. Razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Altlarından ırmaklar akan cennetler onlar için hazırlandı. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. İradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına getirilenler Fusilet 33-34-35'te de anlatılıyor. Orada da sahabe Hazzün Azim'in sahibi olarak gösteriliyor. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederek Allah'a çağırırlar. Yani Allah'a teslim olduklarında Allah Teala onlara Allah'a çağırma yetkisini vermiştir. Onlar Allah'a çağırırlar. Yani irşat makamının sahipleridir. Teslim iradenin teslimi. Ve diyor ki Allah Teala onlar Allah'a iradelerini teslim ederek Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Ne demek bu? Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah Teala kimin iradesini teslim alırsa o kişinin iradesini kendi iradesine bağlıyor. Yani o kişi bütün kararlarını artık Allah'ın iradesiyle veriyor. Tabi olanlara kendinden bir emir vermiyor.
her konuda onlara bir şey söylerken mutlaka Allah'tan soruyor, cevabını alıyor, o cevaba göre hareket ediyor. Bütün davranışları Allah'ın iradi yapısıyla paralel bir çalışma içinde. Onun için bütün sözleri Allah'ın kendisine söylettiği, emrettiği sözler olduğu için, Allah neyi emrederse o sözleri söylediği için, o kişinin sözü en güzel söz, ondan daha güzel sözlü olmaz. Neden olmaz? Çünkü o Allah'ın sözlerini söylüyor. Yeter mi? Yetmez. Onların kötülüğe iyilikle mukabele ettiklerini de söylüyor Allah Teala. İrşad makamının bir vasfı da kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Neden? Çünkü onlar Allah'ın iradesine bağlı olanlardır. Nefslerinde afetler zaten yoktur. Ama iradelerini de bağladıkları için mutlaka kötülüğe, seyyiate, hasenatla cevap vermek durumunda olanlardır. Allah'ın emri o şekilde tecelli ettiği için. Allah Teala diyor ki, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiate hasenatla cevap ver. Seyyiate hasenatla mukabele edenlerin sayısı çok değildir. Onlar hazzün azimin sahipleridir. Kim iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamına getirilmişse onlara üç mükafatı var Allah-u Teala'nın. Fevzün azim, en büyük mükafat, azim mükafat. Mükafatın azamisi. Hazzün azim, hazzın dünya saadetinin azamisi yani bütünü. Ve ecrün azim, en büyük ücret, ücretin en büyüğü. Ve bütün sahabe Hazzün Azim'in, Fevzün Azim'in ve Ecrün Azim'in sahipleriydi. Peki irşat makamının sahibi olmanın birinci vasfı neymiş? İradeyi Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe teslim etmişler mi? Gördük ki teslim etmişler. Biz Allah'a teslim olduk deyip de Allah'a çağırırlar diyor Allah Teala Fussilet 35-33'te. Acaba Allah'a teslim olmuşlar mı? Teslim oldukları kesinlik kazanıyor. Ayet açıkça söylüyor. Biz Allah'a teslim olduk deyip de Allah'a çağırırız. Öyleyse iradelerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Bütün sahabenin iradelerini Allah'a teslim etmeleri söz konusu. Peki kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mı? Ali İmran 119 bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 119'da, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene muhabbet duyarsınız, sevgi duyarsınız. Onlara, onların size buğz ettiği gibi buğz etmezsiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Üç alternatifli kitabın en üstün noktası. Bir, kötülüğe aynı kötülükle mukabele, kısas, birinci safa, nefslerine tabi olanlar mutlaka bunu yapmak isterler. İki, kendine yapılmış olan kötülüğü affetmek. Allah Teala diyor ki, kısas, evvelkilere yazıldığı gibi sizin de üzerinize yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Birinci ve ikinci safalar
3, kötülüğe, iyilikle mukabele etmek. İşte Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesi, kötülüğe, iyilikle mukabele edenlerin hazün azimin sahip olduklarını söylüyor ve onların Allah'a teslim olduklarını, onların en güzel sözlü, en güzel sözleri söylediklerini ifade ediyor. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Hem de iradelerini Allah'a teslim etmişler ve hazzün azimin sahibi olmuşlar, fevzün azimin sahibi olmuşlar, ecrün azimin sahibi olmuşlar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Akabe'de tabi olanların neticede hazzün ecrün azimin sahibi olmayı başardıklarını ifade ediyor Allah Teala. Kim onlar? Tabi olanlar, yani sahabe. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. İslam 7 tane safhadan oluşuyor. Ve bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de tamamlamışlar. Allah'a iradelerini de teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar ve irşat makamının hedefini de gerçekleştirmişler. Tabiin sahabeye tabi olmuş, onlar da mürşit olmuşlar. Çünkü onlar için de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Onlar fevzün azimin sahipleridir diye Allah Teala'nın işaret ettiği grup 3'ten oluşuyor. 3 grup. Medine'deki yardımcılar, ensar, 1. Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, 2. Bir de onlara ihsanla tabi olanlar. İhsanla tabi olanlar da fevzül azimin sahipleri, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. İslam 7 safhadan oluşur, 4 tane teslimle noktalanır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Ve 14 asır sonra bakıyoruz ki İslam kalesinin bütün burçları aşağı indirilmiş. Artık dinin genel tatbikatında, yani dini yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından fazlasının yaşamlarında İslam'ın 5 şartından başka tatbikat kalmamış. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunlar hedefler değillerdir. Bunlar o söylediğimiz 7 tane safhaya sizi ulaştıracak vasıtalardır. Eğer namaz kılmazsanız, oruç tutmazsanız, zekat vermezsiniz, hacca gitmeyi, hadi parası olanlar için geçerli diyelim, ve özellikle zikir yapmazsanız, o zaman İslam'ı yaşayamazsınız. Bu vasıtalar olmaksızın, ki iblisin hepsi ayrı bir tuzağıdır. Bu tuzakta da
İslam'ın beş şartında da şeytan en büyük oyununu oynamış insanlara. Ve zikri ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde göremiyoruz. Zikir farz mıdır? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Öyleyse zikir farz. Çok zikir farz mı? Günün yarısından fazla zikir farz mı? Farz. İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Ve daimi zikir farz mı? Nisa 103. Elbette farz. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor. Yani namazı kıldıktan sonraki geçen zaman devresinin hangi noktasında olursa olsun, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikir de farz. Ve zikir İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır ve zikir unutulmuş. Bugün din öğretenler zaten çok büyük bir kısmı kendileri zikir yapmıyorlar. Zikrin farz olduğunu da zaten unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa hiçbir teslimi gerçekleştirmek mümkün değildir. Kaldı ki zikirden evvelki safa Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek tamamen unutulmuş. Ve dilemeyen ne olur? Gördük, cehenneme gider. Peki dileyen? Dileyen mutlaka kurtuluşa ulaşır. İşte Allah Teala buyuruyor Ankebut 5'te. Ellezine men kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu leyat. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dileyen kişi Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır diyor Allah Teala. Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesinde de affedersiniz. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amini olanları yanımdan kovamam. Çünkü o amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklardır. Allah Teala Vel Asr suresinin 1. ayet-i kerimesi diyor ki, Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır onlar. Gidecekleri yer Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu söylediklerimizin ışığı altında yeni bir çağın açıldığını dikkate almak durumundasınız. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması birinci hidayetiniz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması ikinci hidayetiniz. Nefsinizin Allah'a teslim olması üçüncü hidayetiniz. İradenizin Allah'a teslim olması dördüncü hidayetinizdir. Dört hidayet de üzerinize farz kılınmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugünkü din öğretisinin, İslam'ın temellerinden ne kadar yoksun olduğunu, yedi tane safhanın hiçbirini içermediğini,
ve şeytanın vasıtaları hedefmiş gibi yutturarak insanları salt bu beş tane hedefe yönlendirdiğini, onları gerçekleştirmenin ise hiç kimseyi cennete ulaştıramayacağını dikkatle yerli yerine oturtmanızı dileriz. Eğer oturtamazsanız cehenneme gitmekten kurtulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, bunları biz söylemiyoruz. Söylediklerimiz sadece Allah'a ait ve hepsi Kur'an ayetleri. Öyleyse İslam hakkında bir takım kararlara varacak olan insanlar, sözlerimizi dikkate alın ve insanların vebalini omuzlarınıza almayın. Allah'ın lanetine muhatap olmayın. Allah'ın söylediklerini 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabenin gerçekleştirdiklerini mutlaka dikkate almak mecburiyetindesiniz. Yoksa omuzlarınızdaki vebal çok ağır olur. Din öğreticileri, sizlere sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
0: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
1: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala hamdolsun ki biziz.
0: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
1: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
0: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
1: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz, nursunuz, nursunuz.
0: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
1: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
0: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
1: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
0: Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
1: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
2: Ya Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onun arkasından onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indiriciler de olmadık. Onların cezası sadece bir sayha, şiddetli ses dalgası oldu. O zaman onlar sönen kimseler oldular. O kullara yazıklar olsun. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Hepsiyle alay ettiler. Ondan önceki nice nesillerden kimleri helak ettiğimizi, onların helak edilenlerin kendilerine dönmediklerini görmediler mi? Ve ancak herkes toplandığı zaman onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır. Ve ölü toprak onlara bir ayettir, mucizedir. Onu dirilttik ve ondan habbeler, taneler çıkarttık. Böylece ondan yerler. Ve orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık, yaptık. Ve orada pınarlar fışkırttık. Onun ürünlerinden, meyvelerinden ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hala şükretmezler mi? Arzın yetiştirdiği her şeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler, eşler yaratan o Allah Sübhan'dır, her şeyden münezzeh. Ve gece onlar için bir ayettir, ibrettir. Ondan gündüzü sıyırırız, çekip alırız. O zaman onlar karanlıkta kalanlardır. Ve güneş onun için istikrarlı kılınan yörüngesinde akar gider. İşte bu aziz ve alim olan, en iyi bilen Allah'ın takdiridir. Ve ay kurumuş hurma salkımı dalı gibi bir şekil, Bedir şeklinden hilal haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik. Güneşin aya yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz. Ve hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler, seyrederler. Ve onların zürriyetlerini, nesillerini dolu gemide taşımamız onlar için bir ayettir. Ve onlar için onun gibi gemiler gibi binecekleri şeyler yarattık. Ve dilersek onları boğarız, o zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz. Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları, faydalanmaları hariç. Ve onlara, önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz denilmişti. Ve Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar. Ve onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak edin verin denildiği zaman kafirler, amenü olanlara Allah'ın dileseydi doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir delalet içindesiniz dediler. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler. Onlar tartışırken onları alacak, yakalayacak olan tek bir sayhadan, şiddetli ses dalgasından başka bir şey gözlemiyorlar, beklemiyorlar. Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez ve ailelerine dönemezler ve sura üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine koşarlar, uçarlar, yükselirler. Eyvahlar olsun bize. Mezarlarımızdan bizi kim beyaz etti, kaldırdı? Bu, Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Ve Resuller doğru söylemişler, dediler. Sadece tek bir sayha, şiddetli ses dalgası. İşte o zaman onlar, hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır. İşte o gün hiçbir kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Muhakkak ki cennet ehli o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır. Orada onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır. Rahim olan Rab'den selam sözü vardır. Ve ey mücrimler, suçlular! Bugün ayrılın, bir kenara çekilin. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı?
Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı mustakim üzerinde bulunmaktır. Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz? Size vaat edilmiş olan cehennem işte budur. İnkar etmeniz sebebiyle bugün ona, cehenneme yaslanın, girin. Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını, yaptıklarını bize onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder. Ve eğer dileseydik, elbette gözlerini mahvederdik, kör ederdik. O zaman yolda sağa sola koşuştururlardı. Bundan sonra nasıl görürler? Ve eğer dileseydik, elbette onları mekanlarında, bulundukları yerde değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi. Ve kimin ömrünü uzatırsak, onun yaratılışını tersine çeviririz, kuvvetini gideririz. Hala akıl etmezler mi? Ve biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz. O, ona indirilen sadece zikir ve apaçık Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi, hay olanları inzar etmek, uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Ellerimizle, kudretimizle yaptığımız şeylerden onlar için hayvanları nasıl halk ettiğimizi görmediler mi? Onlar, böylece onlara, hayvanlara malik olurlar. Ve biz onları, hayvanları, onlara zelil, itaatkar yaptık. Böylece onlardan kendilerinin binekleri oldu, onlara binerler ve onlardan etlerinden yerler. Ve onlarda kendileri için birçok menfaatler, yararlar ve içecek şeyler, süt vardır. Hala şükretmezler mi? Ve yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. O ilahlar onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri onlar o ilahlar için onlara yardıma hazır askerlerdir. Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki biz sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz. İnsan onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da bize karşı apaçık hasım, düşman oldu. Ve kendi yaratılışını unutup bize misal getirdi. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek dedi. De ki, onu ilk defa inşa eden yaratan ona hayat verecek. Ve o bütün yaratılışları en iyi bilendir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş, oksijen kılan, çıkaran odur. Böylece siz ondan yakarsınız. Gökleri ve yerleri yaratan, onların bir eşini daha yaratmaya kadir değil midir? Evet, o yegane yaratıcı ve en iyi bilendir. O Allah, bir şey irade ettiği, dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. İşte o Sübhan'dır, her şeyin melekutu, mülkü ve hükümdarlığı onun elindedir. Ve ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 182 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve saf bağlayarak huşu ile Allah'ın huzurunda saf halinde bulunanlara andolsun. Toplayıp sevk edenlere sağ ve sol kanat velilerine. Zikrederek Kur'an tilavet edenlere, okuyanlara andolsun. Muhakkak ki sizin ilahınız mutlaka tektir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların da Rabbidir. Muhakkak ki biz dünya semasını, yıldızları zinet kılarak süsledik. Ve marit, azgın ve asi şeytanların hepsinden muhafaza ederek. Mele-i âlâya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar, kovulurlar.
kovulmuş olarak onlar için kesilmeyen sürekli azap vardır. Ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o takdirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder, ona ulaşır, yok eder. Hayır, onlardan fetva iste, sor. Onlar mı yaratılış bakımından daha kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Muhakkak ki biz onları yapışkan, nemli topraktan yarattık. Evet, sen hayret ettin ve onlar ise alay ediyorlar. Ve onlara hatırlatılınca, anlatılınca tezekkür etmezler, dinleyip hükme varamazlar. Ve bir ayet mucize gördükleri zaman alay ederler. Ve bu sadece apaçık bir sihirdir dediler, derler. Öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka beyaz edilenler, diriltilenler mi olacağız? Ve evvelki babalarımız, atalarımız da mı? Evet, ve siz yeniden yaratıldığınız zaman hor ve hakir olacak olanlarsınız de. İşte o sadece tek bir çığlıktır. Onlar işte o zaman diriltilince bakacaklar, görecekler. Ve eyvahlar olsun bize. İşte bu din günüdür dediler. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz fasıl, haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme günüdür. Zulmedenleri ve onların eşlerini, zevcelerini haşredin, bir araya toplayın. Ve onların tapmış oldukları şeyleri de. Allah'tan başka taptıkları. Artık onları cahim, cehennem yoluna hidayet edin, ulaştırın. Artık onları tevkif edin, tutuklayın. Muhakkak ki onlar mesuldürler, sorumludurlar. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Hayır, onlar bugün teslim olanlardır. Ve karşılıklı yönelip birbirlerine hesap sorarlar. Gerçekten siz bize sağ taraftan Allah taraftarıymış gibi geliyordunuz dediler, derler. Hayır, siz mümin olmamıştınız. Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz dediler, derler. Ve bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, hükümranlığımız olmadı, yoktu. Hayır, siz azgın bir kavim olmuştunuz. Artık Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu, azabı mutlaka tadacak olanlarız. Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. İşte muhakkak ki onlar izin günü azapta ortak olanlardır. Gerçekten biz mücrimlere, suçlulara işte böyle yaparız. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyorlardı. Ve onlar Mecnun deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk edenler mi olacağız diyorlardı. Hayır, o hakkı getirdi ve mürselleri, gönderilmiş olan resulleri tasdik etti. Muhakkak ki siz elim azabı mutlaka tadacak olanlarsınız. Ve yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Allah'ın muhlis, halis kulları hariç. İşte onlar, onlar için malum, bilinen, belirlenmiş bir rızık vardır. Ve meyveler, onlar ikram olunanlardır. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde. Onların etrafında akan sudan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berrak, içenler için lezzetli. Onun içinde aklı gideren bir şey yoktur. Ve onlar ondan, o maiden sarhoş olmazlar. Ve onların yanında bakışlarını saklayan, sadece onları çeviren güzel gözlü kadınlar vardır. Onlar muhafaza edilmiş, el değmemiş yumurta gibidir. Bundan sonra karşılıklı yönelip birbirlerine sorarlar. Onlardan konuşan birisi, "Gerçekten benim bir yakınım vardı," dedi, der. "Sen gerçekten tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" der. "Öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka cezalandırılacak olanlar mıyız?
Siz muttali olanlar mısınız? Onun halini yakinen bilenler misiniz?" dedi. O zaman onun haline muttali oldu. Ve böylece onu ateşin ortasında gördü. "Allah'a yemin olsun ki sen az daha beni de gerçekten helak edecektin," dedi. "Ve eğer Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehennemde yanmak üzere hazır bulundurulanlardan olurdum. Artık biz bir daha ölecek değiliz, öyle değil mi? Bizim ilk ölümümüz hariç ve biz azap görecek olanlar da değiliz. Muhakkak ki bu gerçekten fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Artık amel edenler bunun fevzül azim hedefine ulaşmak için çalışsınlar. Nüzul, Allah'tan indirilen karşılık olarak bu mu, yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Muhakkak ki biz onu, zakkum ağacını zalimler için fitne, imtihan kıldık. Muhakkak ki o zakkum ağacı, cahimin, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Onun meyveleri şeytanların başları gibidir. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, zakkum ağacından yiyecek, böylece onunla karınlarını dolduracak, doyuracak olanlardır. Sonra da muhakkak ki onlar için onun üstüne mutlaka hamim, kaynar su karıştırılmış içecek vardır. Sonra muhakkak ki onların mercileri, dönüşleri kesinlikle cehennemedir. Muhakkak ki onlar babalarını, atalarını dalalette buldular. Onlar onların babalarının izleri üzerinde koşuyorlardı. Andolsun ki onlardan önce evvelkilerin çoğu da dalaletteydiler. Ve andolsun ki onlara nezirler, uyarıcılar gönderdik. O zaman uyarılanların akıbetleri nasıl oldu bak. Ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselam bize nida etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel, ne güzel bir durumdadırlar. Ve onu, Hazreti Nuh'u ve onun ailesini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onun, Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini kıyamete kadar baki kalanlardan kıldık. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. Alemler içinde Nuh Aleyhisselam'a selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o, bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Sonra diğerlerini suda boğduk. Ve muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim aleyhisselamdır. O, Rabbine selim bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine, "Nedir bu sizin taptıklarınız?" demişti. İftira ederek mi, Allah'a karşı yalan söyleyerek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Sonra yıldızlara nazar ederek baktı. Bunun üzerine ben gerçekten hastayım dedi. Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler. Onların ilahlarıyla ilgilendi ve yani siz yemek yemiyor musunuz dedi. Yoksa siz konuşmuyor musunuz? Sağ eliyle vurarak onları devirdi, kırdı. Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler. İbrahim aleyhisselam, "Siz yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?" dedi. Ve oysa ki sizi de, yaptığınız şeyleri de Allah yarattı. Onun için yüksek binalar, mancınık inşa edin. Sonra da onu alevlerle yanan ateşin içine atın." dediler. Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelin, çok sefil olanlar kıldık. Ve muhakkak ki ben Rabbime ulaşan olacağım. O beni hidayete erdirecek dedi. Rabbim, bana salihlerden evlatlar bağışla. Böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki, ey oğulcuğum, gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak, bir düşün, bu konudaki görüşün nedir?
İsmail aleyhisselam, ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca, İbrahim aleyhisselam onu alnı üzerinde yatırdı. Ve ona, ey İbrahim diye nida ettik, seslendik. Sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu kesin olarak apaçık bir imtihandır. Ve ona büyük bir kurbanı fidye, oğluna karşı bedel olarak

Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ve Harun aleyhisselamı nimetlendirdik. Ve ikisini ve onların kavimlerini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onlara yardım ettik. Böylece galip gelenler onlar oldu. Ve ikisine hakikati açıklayan kitabı verdik. Ve ikisini de sırat-ı mustakime hidayet ettik, ulaştırdık. Ve sonrakiler arasında ikisine şerefli bir anı bıraktık. Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki ikisi de bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki İlyas aleyhisselam mutlaka gönderilen resullerdendir. İlyas aleyhisselam kavmine, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız?" demişti. "Siz bir put olan Baal'e mi tapıyorsunuz? Ve yaratıcıların en güzelini Allah'ı terk mi ediyorsunuz? Vaz mı geçiyorsunuz? Allah sizin ve evvelki babalarınızın, atalarınızın Rabbidir. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple muhakkak ki onlar gerçekten cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır. Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İlyas aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki Lut aleyhisselam gerçekten gönderilmiş olan resullerdendir. Onu ve onun ailesini hepsini kurtarmıştık. Geride kalanlar arasında acuze bir kadın hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık, kökünü kazıdık, yok ettik. Ve muhakkak ki siz sabahları onlara mutlaka uğruyorsunuz. Ve geceleyinde. Hala akıl etmez misiniz? Ve muhakkak ki Yunus aleyhisselam gerçekten gönderilmiş resullerdendir. O Yunus aleyhisselam dolu bir gemiyle kaçmıştı. Böylece kura çekti. Sonunda kaybedenlerden oldu. Onu Yunus aleyhisselamı hemen bir balık yuttu. Ve o levmedilen biriydi. Kendi kendini kınıyordu. Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı. Muhakkak ki o beyaz gününe, kıyamet gününe kadar onun balığın karnında kalırdı. Bunun üzerine onu bitkin, hasta bir halde boş bir alana, sahile attık. Ve onun üzerine gölgelik olarak kabak cinsinden geniş yapraklı bir ağaç bitirdik, yetiştirdik. Ve onu 100.000 veya daha fazla kişiye Resul olarak gönderdik. Böylece ahmenu oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine onları bir süre kadar metalandırdık, faydalandırdık. Haydi, onlardan fetva açıklama iste. Kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı? Yoksa melekleri biz dişi olarak yarattık da onlar şahit mi oldular? Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi? Allah doğurdu. Muhakkak ki onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Allah kızları oğlanlara tercih mi etti? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Hala tezekkür etmeyecek misiniz? Yoksa sizin apaçık bir sultanınız, deliliniz mi var? Eğer siz sadıklardansanız, o takdirde kitabınızı getirin. Ve Allah'la cinler arasında nesep, soy bağı kıldılar, uydurdular. Ve andolsun ki cinler, cehennemde mutlaka hazır bulundurulacaklarını biliyorlardı. Allah onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Allah'ın muhlis kulları hariç. Bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. Siz onun Allah'ın aleyhinde kimseyi fitneye düşürecek değilsiniz, düşüremezsiniz. Ama cehenneme girecek olanlar hariç.

Ve bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ın huzurunda saf saf duranlarız. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ı tesbih edenleriz. Ve onlar mutlaka sadece şöyle diyorlardı: keşke bizim yanımızda, elimizde evvelkilere verilenlerden bir zikir, bir kitap olsaydı. O zaman mutlaka biz Allah'ın muhlis kullarından olurduk. Buna rağmen onu, zikri, Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiler. Fakat yakında bilecekler. Ve andolsun ki gönderilen kullarımız için bizim daha önce bir sözümüz geçti, onlara söz vermiştik. Muhakkak ki onlar yardım edilecek olanlardır. Ve muhakkak ki galip gelecek olanlar mutlaka bizim ordularımızdır. Artık bir süre kadar onlardan yüz çevir ve onları gözle. Yakında onlar da görecekler. Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Onların sahasına, bulundukları yere azap indiği zaman, işte o gün uyarılanların sabahı ne kadar kötü oldu olacak. Ve bir süre kadar onlardan yüz çevir ve gözle. Yakında onlar da görecekler. Senin izzet sahibi Rabbin onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Ve gönderilen Resullere selam olsun. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sad Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sad, zikrin sahibi Kur'an'a and olsun. Hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Fakat kurtuluş vakti geçmişti. Ve onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi acayiplerine gitti, şaşırdılar. Ve kafirler, bu çok yalancı bir büyücü dediler. İlahları bir tek ilah mı kılıyor? Muhakkak ki bu gerçekten acayip, şaşılacak bir şey. Ve onlardan ileri gelenler, yürüyün, ilahlarınıza karşı sabırlı, kararlı olun. Muhakkak ki sizden istenen mutlaka budur diyerek ayrıldılar. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bu konuda bir şey, bütün ilahların tek bir ilah olduğunu işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır, iftiradır. Zikir bizim aramızda ona mı indirildi? Hayır, onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır, onlar azabımı henüz tatmadılar. Yoksa Aziz Yüce ve Vehhab, çok bağışlayıcı ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler, yollar, vasıtalar bulup yükselsinler. Onlar burada hezimete uğramış olan fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Ve Semud kavmi, Lut Aleyhisselam'ın kavmi ve Eyke halkı. İşte onlar yalanlayan fırkalardır. Onların hepsi Resulleri sadece yalanladı. Böylece ikabım, cezalandırmam hak oldu. Ve bunlar kendileri için başka hiçbir fırsatın olmayacağı tek bir sayhadan, çok şiddetli ses dalgasından başka bir şey beklemiyorlar, gözlemiyorlar. Ve Rabbimiz, hesap gününden önce bizim payımızı bize acele ver dediler. Onların söylediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud Aleyhisselam'ı zikret, hatırla. Muhakkak ki o evvab idi, Allah'a ulaşmıştı. Muhakkak ki biz dağları ona musahhar, emrine amade kıldık. İşrak vakti ve akşam vakti onunla beraber tesbih ederlerdi.
ve kuşları da bir arada toplanmış olarak ona musahhar kıldık. Onların hepsi ona evvab idiler, yönelmişlerdi ve sığınmışlardı. Ve onun mülkünü, idaresini güçlendirdik. Ve ona hikmet ve fazla hitap, hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme, hitap etme yeteneği verdik. Ve o hasımların, davacıların haberi sana geldi mi? Mihraba Davud Aleyhisselam'ın ibadet ettiği yere duvarın üstünden aşarak gelmişlerdi. Davud Aleyhisselam'ın yanına girdikleri zaman Davud Aleyhisselam onlardan dehşete kapıldı, korktu. Korkma, birbirine haksızlık etmiş iki hasımız davacıyız. Artık aramızda sen hak ile hükmet. Aşırı gitme, haksızlık etme. Bizi orta yola, adaletli çözüme ulaştır. Gerçekten bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var ve benim bir koyunum var. Buna rağmen ona beni kefil kıl, onu da bana ver dedi. Söyledikleri ile beni yendi. Davud Aleyhisselam, andolsun ki koyunlarının arasına senin koyununu istemekle sana zulmetti dedi. Ve muhakkak ki ortaklardan çoğu mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz ediyorlar. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. Onlar ne kadar az. Ve Davud Aleyhisselam onu imtihan ettiğimizi zannetti, anladı. Bunun üzerine Rabbinden mağfiret istedi ve rükû ederek secdeye kapandı. Ve Rabbine yöneldi. Sözleriyle ve Rabbini görerek Allah'a ulaştı ve cevap aldı. Böylece bu konuda ona mağfiret ettik. Muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ey Davud! Muhakkak ki biz seni yeryüzünün halifesi kıldık. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet ve hevaya, nefse tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Ve gökyüzünü, arzı ve ikisi arasındaki şeyleri batıl, boşuna yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline. Hiç amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla ya da takva sahiplerini facirlerle bir tutar mıyız? Bu mübarek kitabı sana indirdik. Ayetleriyle tedbir alsınlar ve ulul elbab tezekkür etsin diye. Ve Davud Aleyhisselam'a oğlu Süleyman'ı armağan ettik. Ne güzel kul! Muhakkak ki o evvaptı, Allah'a ulaşmıştı. Ona bir akşam vakti koşmaya hazır iyi cins atlar sunulmuştu. Bunun üzerine dedi ki, muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için hayır, hayra daimi zikre ulaşanların sevgisiyle seviyorum. Atlar tozu dumana katıp koşarak toz perdesinin arkasında kaybolunca onları bana geri getirin dedi. Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Ve andolsun ki biz Süleyman Aleyhisselam'ı imtihan ettik. Ve onun kürsüsü tahtı üzerine ceset olarak ulaştırdık. Sonra yöneldi, ayrıldı. Rabbim, beni mağfiret et. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bağışla hediye et. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, çok bağışlayıcısın dedi. Bunun üzerine rüzgarı ona musahhar, emre amade kıldık. Onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserek giderdi. Ve şeytanları da hepsini ki onlar bina yapanlar ve dalgıçlardır. Ve diğerlerini de zincirlerle birbirine bağlı olarak emre amade kıldık. Bunlar bizim atamızdır, ihsanımızdır, verdiklerimizdir. Artık dilediğine hesapsız olarak ver veya verme. Ve muhakkak ki onun
katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ve kulumuz Eyüp Aleyhisselam'ı zikret, hatırla. Rabbine şöyle seslenmişti. Muhakkak ki şeytan bana dert ve azap dokundurdu. Ayağın ile yere vur. İşte bu serin, yıkanılacak ve içilecek su. Ve bizden bir rahmet ve ulul elbaba zikir olarak ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha bağışladık. Ve ey Eyüp! Eline bir demet sap al, onunla vur. Yeminini bozma. Muhakkak ki biz onu sabırlı bulduk. Ne iyi, ne güzel bir kuldu. Muhakkak ki o Allah'a ulaşmıştı. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp teslim etmişti. Ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim Aleyhisselam'ı, İshak Aleyhisselam'ı ve Yakup Aleyhisselam'ı zikret. Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Ve muhakkak ki onlar katımızda gerçekten hayırlılardan ve seçilmişlerdendir. Ve İsmail Aleyhisselam'ı ve İlyas Aleyhisselam'ı ve Zülkifli Aleyhisselam'ı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır. Bu Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için sığınakların en güzeli Allah'ın zatı vardır. Kapıları onlara açılmış olan adn cennetleri vardır. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. Ve onların yanlarında bakışlarını saklayan, yalnız eşlerine bakan, aynı yaşta kadınlar vardır. Hesap günü konusunda size vaat edilen budur. Muhakkak ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır. Cennettekilerin durumu bu. Ve muhakkak ki azgınlar için elbette şerli, kötü bir meab, sığınak vardır. Cehennem ona girerler. İşte o ne kötü bir döşektir. Cehennemdekilerin durumu bu. Böylece artık hamimi kaynar su ve gassakı irini tatsınlar. Ve onun şeklinden başka zevç ve zevceler, çifte azaplar da vardır. Bu grup da sizinle beraber azaba dayanacak olandır. Onlara merhaba yoktur. Muhakkak ki onlar ateşe girecek olanlardır. Hayır, asıl size merhaba yok. Onu bize siz takdim ettiniz. Azaba uğramamıza sebep oldunuz. Artık o ne kötü bir karargah, cehennem, dediler. Rabbimiz, bunu bize kim takdim ettiyse, biz buraya kimin yüzünden geldiysek ona ateşte azabı kat kat arttır, dediler. Ve cehennemdekiler, biz niçin şerlilerden addettiğimiz adamları burada cehennemde görmüyoruz, dediler. Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlarımız onlardan kaydı ki onları göremedik. Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle gerçektir. De ki, ben sadece uyarıcıyım. Vahid, tek, kahhar, kahredici olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, yüce ve üstündür, gaffardır, çok mağfiret edendir. De ki, o Kur'an büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çevirenlersiniz. Mele-i Âlâ'da onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu. Benim sadece apaçık bir nezir, uyarıcı olduğum bana vahyolunuyor. Rabbin meleklere, muhakkak ki ben tinden, nemli topraktan, balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secde ederek yere kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. İblis hariç ki o kibirlendi ve kafirlerden oldu. Allahü Teala, ey iblis, ellerimle, kudretimle halk ettiğim şeye secde etmenden seni men eden şey nedir? Kibirlendin.
yoksa sen yücelerden mi oldun?" dedi. İblis, "Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu tinden, nemli topraktan, balçıktan yarattın," dedi. Allahü Teala, "Haydi oradan, cennetten çık. Artık muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın," dedi. "Ve muhakkak ki din gününe, kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir." İblis, "Rabbim, öyleyse beyaz yeniden dirilme gününe kadar beni inzar et, bana mühlet ver," dedi. Allahü Teala, "Öyleyse muhakkak ki sen tehir edilenlerdensin," dedi. "Vakti malum olan bilinen güne kadar." İblis, "Bundan sonra senin izzetine andolsun ki onların hepsini mutlaka azdıracağım," dedi. "Onlardan senin muhlis kulların hariç." Allahü Teala, "İşte bu haktır ve ben hakkı söylerim," dedi. "Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. De ki, sizden ona tebliğe karşılık bir ecir, ücret istemiyorum. Ve ben mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim. O Kur'an ancak alemlere zikirdir. Ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz."Zümer suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona halis kılarak, muhlis olarak Allah'a kul ol. Halis din Allah içindir, öyle değil mi? Ve ondan, Allah'tan başka dostlar edinenler, biz onlara, putlara, sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz, dediler. Muhakkak ki Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah, yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O Sübhandır, her şeyden münezzehtir. O Allah, vahittir, tektir, kahhardır, kahredicidir. Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar yörüngelerinde akar gider. O, aziz, yüce ve üstün, gaffar, çok mağfiret eden değil midir? Sizi tek bir nefsten halk etti. Sonra ondan, onun zevcesini, eşini. Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan 8 çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla halden hale geliştirip dönüştürerek 3 karanlık içinde yaratır. İşte bu sizin Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz muhakkak ki Allah sizden ganidir, size ihtiyacı yoktur. Ve O, kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer siz şükrederseniz, sizden razı olur. Hiçbir günahkar, diğerinin, başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki O, sinelerde olanı bilendir. Ve insana bir zarar dokunduğu zaman, Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah, kendinden bir nimet lütfettiği zaman, daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun, Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler kılar. De ki, küfrün ile biraz daha metalan,
faydalan. Muhakkak ki sen cehennem ehlindensin. Veya gece boyunca secde ederek ve kıyamda ayakta durarak kanitin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen mi? De ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ancak ulul elbab, daimi zikir sahipleri tezekkür eder. De ki, ey amenü olan kullar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. De ki, muhakkak ki ben Allah'a dini ona halis kılarak kul olmakla emrolundum. Ve teslim olanların ilki olmakla emrolundum. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime asi olursam, büyük günün azabından korkarım. De ki, ben Allah'a dinimi ona halis kılarak kul olurum. Artık ondan başka dilediğiniz şeye tapın. De ki, muhakkak ki kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenler, kıyamet günü hüsrana uğrayacak olanlardır. Bu apaçık bir hüsran değil mi? Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Ve onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinap ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele. Onlar sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bir kimse üzerine azap sözünü hak ettiği takdirde ateşte olanı sen kurtarabilir misin? Lakin Rablerine karşı takva sahibi olanlar için üst üste inşa edilmiş, altından nehirler akan köşkler, yüksek makamlar vardır. Allah'ın vaadidir ki Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten su indirdiğini, böylece onu, suyu, yerin su pınarlarına akıttığını görmedin mi? Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarır. Daha sonra kurur. Artık onu sararmış görürsün. Sonra onu kuru bir çöp kılar. Muhakkak ki bunda ulul elbab için mutlaka zikir, ibret vardır. Allah kimin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yarmışsa artık o Rabbinden bir nur üzere olur değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Allah ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını rahmet, fazıl ve salavatı ikişer ikişer salavat fazıl ve salavat rahmet kitaba müteşabih benzer olarak indirdi. Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan ürperir. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar, sükunet bulur, yatışır. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Dilediğini onunla hidayete erdirir ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. O halde kıyamet günü onun vecihini, fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduğunuz şeyi, günahlarınızın cezasını tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladı da böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti, horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler.
Bu çelişkisi, eğriliği, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar böylece takva sahibi olurlar. Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç ortağa birden bağlı kişi ile tek bir adama teslim olan kişinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün. Ve muhakkak ki onlar da meyyit, ölümlüler. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalı ve davacı olacaksınız.

Devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah Teala'nın ilk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunursa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerine şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda gene inşallah birlikteyiz. Ankebut Suresinin 24. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَلُقْتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُهُ فَاَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ nar. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. Kelimeler fe, bunun üzerine buna rağmen makâne olmadı. Cevabe cevap kavmihi, onun kavmi illâden başka en kalüktülûhu, onu öldürün demek. Ev veya harrikuhu, onu yakın. Fe, böylece bunun üzerine encehullahi, Allah onu kurtardı. Min, dan, ennari, ateş. Ateşten. İnne muhakkak fi, içinde de vardır. Zaliki bu, işte bu. Le, elbette mutlaka ayatin, ayetler. Likamin, bir kavim için yu'minun, mümin olurlar. Sonuç şöyle oluyor. Buna rağmen onun kavminin İbrahim Aleyhisselam'a cevabı onu öldürün veya yakın demekten başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah onu ateşten kurtardı. Bunda muhakkak ki mümin kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim ne kadar put varsa hepsini kırıp döküyor bilgece, putların bulunduğu yere girip bir tane büyük putu bırakıyor ve ertesi gün gelip yakalıyorlar, orada geziyormuşsun sen diye. O da girince, söyleyince kendisine onlar, sen putları hepsini kırmışsın, sen bunu bize nasıl yaparsın deyince Hazreti İbrahim diyor ki, ne münasebet diyor. Ben değil diyor, ben kırmadım. Olsa olsa diyor, bu put kırmıştır diyor. Şu büyük olan kırmıştır hepsini. Zaten en büyükleri o. Hepsini rahat rahat kırabilir. Onun üzerine diyorlar ki, hiç put, kendisi bir taş. Diğer putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim de cevabı veriyor. Diyor ki, başka bir taştan yapılmış putu bile kırmaya gücü yetmeyen bir şeye, siz diyor, tapıyorsunuz diyor. İbadet ediyorsunuz diyor. Onun size bir faydası veya bir zararı olması mümkün değil diyor. İşte buna rağmen kavmi Hazreti İbrahim için onu öldürün veya yakın tarzında bir karara varıyor. Ve 25. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve gale İnne mettehaztum min dunillahi efsanen meveddete beynikum fil hayatid dünya sümme yevmel kıyameti yekfuru ba'dukum bi ba'din ve yel anu ba'dukum ba'den ve me vakumun nar ve ma lekum min
Nasirin. Nasirin. Ve kâle dedi, inne muhakkak ki ma olmadı değil, ittehaztüm siz edindiniz, min duni den başka Allah'ı Allah. Efsanen putlar, meveddete sevgi, muhabbet, beynüküm siz aranızda, fi içinde, el hayata dünya, dünya hayatı, sümme sonra, yevmel kıyameti, kıyamet günü, yekfuru inkar edecek. Bâdüküm sizin bir kısmınız bazınız, bir bâdın bir kısmını bazısını ve yel onu lanet edecek. Bâdüküm sizin bir kısmınız bazınız, bağdan bir kısmı bazısı. Ve me vakum ve sizin dönüş yeriniz, ennâru ateş ve malekum sizin için yoktur, minden nasirin yardımcı.

İbrahim Aleyhisselam, fakat siz dünya hayatında aranızda sevgi duyduğunuz Allah'tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmını inkar edecek ve bir kısmınız da birbirini lanetleyecek. Sizin dönüş yeriniz, sizin için dönüş yeri ateştir ve sizin bir yardımcınız yoktur, dedi.

Evrim, fakat siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah'tan başka putlar edindiniz. Yani siz putlara karşı sevgi duydunuz. Allah'tan başka putlar edinmek, putlara karşı bir sevgi duymak. Yani tapmak söz konusu olduğuna göre putlara, onlara karşı sevgi duyulduğu muhakkak. Siz, bunun için Allah-u Teala öyle söylüyor. Fakat siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan, mevcut olan Allah'tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınızı inkar edecek ve bir kısmınız da

bir kısmınızı lanetleyecek. Bir kısmınız bir kısmınızı inkar edecek ve bir kısmınız da bir kısmınızı lanetleyecek.

sizin dönüş yeriniz ateştir. Ve sizin için bir yardımcı da yoktur, diyor Allah-u Teala.

الرائم واليسرى. Sizin dönüşleriniz ateştir diyor. Putlara edinen insanlara aranızda sevgi oluşan putlar edindiniz diyor. Ve bütün putperestlerin gideceği yer cehennemdir. Dönüşleriniz ateştir diyor İbrahim Aleyhisselam. Biliyorsunuz ki bir açık şirk var. Bu açık şirk, yani insanların açık bir şekilde putlara tapıyor olması hali. İkincisi gizli şirk. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o şirktedir. Allah Teala Rum Suresinin 31-32. Ayetlerinde bunu söylüyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen ve takva sahibi olanlar şirkten kurtulmuşlardır. Rum Suresinin 31-32. Ayetlerine göre geri kalanlar fırkalara ayrılmış olup, Allah'a ulaşmayı dinlemeyenler fırkalara ayrılmış olup, her biri kendi elindekilerle oyalanan şirkte olanlardır. Burada Allah Teala açık şirkten bahsediyor. Açık açık Hazreti İbrahim'in kavmi putlara tapıyordu. Ve 26. ayet-i kerime fe amene lehu lut ve kale inni muhacirun ila rabbi innehu huvel azizül hakim. Ve böylece bunun üzerine bundan sonra amene iman etti lehu ona Lut'un, Lut aleyhisselam. Ve kale ve dedi inni muhakkak ki ben macirun hicret edenim, hicret edecek olanım ila Rabbi, Rabbime innehu, çünkü o muhakkak ki o ve o el azizü aziz, güçlü ve üstün, el hakimu, hüküm ve hikmet sahibi. Bundan sonra Lut aleyhisselam ona, İbrahim aleyhisselama iman etti ve muhakkak ki ben Rabbime hicret edeceğim. Ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım yani. Çünkü o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm sahibidir.

Birçok müfessir, sevgili kardeşlerim, birçok Kur'an-ı Kerim tercümeleri basan, ki şu anda ülkemizde 23 ayrı çeşit Kur'an meali veriliyor. Bu meal sahiplerinin her biri burada, ben muhakkak ki Kabe'ye hicret edeceğim gibi bir ifade yazmışlar Türkçesine. İfade çok açık bir şekilde Allah'a hicret edeceğim, Rabbime hicret edeceğim şeklinde.

Aslında hicret edeceğim dediği ifade قَالَ اِنِّي مُهَاجِرٌ اِلَى رَبِّي Rabbime muhacir olacağım. Yani hicret edecek olan olacağım. Ama hicret edeceğim şeklinde de bir ifade kullanılabilir. Ve Hazreti Luh, Hazreti Lut tabi olunca söylediği şey bu. Yani tabiyetten ona iman etti. İman edince tabi oldu. Buradaki iman etme müzesi tabiyeti gerçekleştirdiği manasını taşıyor. Tabiyetini gerçekleştirdi. Allah'a ulaşmayı dilemiş, amene olmuş. Burada da amene kelimesi geçiyor. Nuta amenu da Hazreti İbrahim'e iman etmiş ve Allah'a ulaşmayı dilemiş ve dilediği kesin. Çünkü ben muhakkak ki Allah'a hicret edeceğim diyor. Allah'a döneceğine dair kesin işaret var. Bu ayet de Allah'a milaki olmak konusundaki ayetlerin bir tanesi. Burada muhacirun kelimesini kullanmış. Talak kelimesi veya milaki olmak kullanmamış. Muhacirun kelimesini kullanmış. Muhacir olmak. Yani bulunduğu yerden ruhu göç edecek. Nereye? Allah'ın zatına. Ve 27. ayet-i kerime Ankebut suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve vehebna lehu İshaka ve Yakube ve cealna fi zürriyetihi hin nübüvvete vel kitabe ve ateynahu ecrehu fi dünya ve innehu fil ahireti le mines salihin ve hepna biz hibe ettik, armağan ettik, hediye ettik lehu ona İshak'a, İshak aleyhisselam ve Yakub'a ve Yakup aleyhisselam ve cealna biz kıldık yaptık fi içinde zürriyetihi onun zürriyeti için en nübüvvete nübüvvetlik peygamberlik ve el kitabe ve kitap ve ateynahu ve biz ona verdik ecrehu onun icrini fi et dünya fi dünyada ve innehu ve muhakkak ki o fi el ahireti ahirette le mutlaka min den es salihin salihlerden. Es-salihin, salihler. Ve şöyle çıkıyor mana ve ona İshak'ı ve Yakub'u hediye olarak verdik. Hazreti İshak ve Hazreti Yakub, Hazreti Lut'un çocukları. Hazreti İsmail de Hazreti İbrahim'in çocuğu.

0: ona
1: İshak'ı ve Yakub'u hediye olarak, hibe olarak verdik. Ve onun zürriyetine nübüvvet, peygamberlik ve kitap verdik. Ve ona dünyada icrini, mükafatını verdik. Ve muhakkak ki o, ahirette de mutlaka salihlerdendir.

تعالى Hazreti Lut'un iki oğlundan bahsediyor. Hazreti İshak ve Yakup.

Soyundan peygamber olanların hepsi elbette kitapta aldılar. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nebilerine kitap verdiğini ifade ediyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet kerimesinde biz nebilerden İshak aldığımız zaman diyor, Allah-u Teala o nebilere dedik ki

Allah Teala devam ediyor. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Hitap nebilere, onlardan sonra gelecek olan ise Resul. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz vermenizi istiyorum diyor Allah Teala. Ve bu ağır sözü dilinizle de ikrar etmenizi istiyorum. Ve bütün nebiler dediler ki diyor Allah Teala, söz veriyoruz, misak veriyoruz ve bunu dilimizle de ikrar ettik. Allah Teala bunun üzerine buyuruyor, öyleyse birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. O nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de olduğu kesin. Çünkü Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki biz o nebilerimizden misak aldığımız zaman senden de aldık diyor Allah Teala. Misak alınanlar arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var. Allah Teala'nın burada söylediği şey, onlardan sonra gelecek olan bir nebi, bir resul söz konusu. Nebi olmayan bir resul söz konusu ve son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendilerine hitap edilenlerin arasında olduğuna göre ve nebiler sizlerden sonra gelecek bu resulümüz buyurduğuna göre Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir resul söz konusu. Ankebut suresinin 28. ayet-i kerimesine giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Lutan izkale li kavmihi innekum le te tu nel fahişete ma sebekakum biha min ehadin minel alemin. Ve Lutan, Lut aleyhisselam eskale demişti li kavmihi, onun kavmine, kendi kavmine, innekum muhakkak ki siz le gerçekten te'tune geliyorsunuz el fahişete kötülüğe, fahişeliğe, ma olmadı, yapmadı, sebekakum sizden önce geçmiş olanlar, biha onu, minden ehadin biri birisi, minden el alemin alemlerden. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti,

Muhakkak ki siz mutlaka sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı kötülüğe, fahişeliğe giriyorsunuz.

Hazreti Lut kavmine böyle söylüyor muhakkak ki siz, sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı

Hazreti'nin kavmi fuhuş yapıyorlardı ve çirkin bir ilişki söz konusuydu, homoseksüel bir ilişki.

Ankebut suresinin 29. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. E inne kum le tetu ner ricale ve takta u nes sebire ve te tune fi na di kumul münker fema kâne cevabe kavmihi illa en kalu tina bi azabillahi in kunte mines sadikin. E mı inneküm muhakkak siz le tetune mutlaka geliyorsunuz, geleceksiniz. Er ricale erkekler ve taktavune kesiyorsunuz, keseceksiniz. Essebile yol ve tetune geliyorsunuz fi içinde de na likum toplantılarınız. El münkere kötülük, hayasızlık. Fe artık ma kâne olmadı cevap kavmihi, onun kavmi illa'den başka en kalu tina bize getir demek bi ile azabillahi Allah'ın azabı in kunte eğer sen isen min den es sadikin sadıklar doğru sözler.

Gerçekten siz erkeklere geleceksiniz, yol keseceksiniz ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Erkeklere gelecek, yol kesecek ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Bunun üzerine onun kavminin cevabı, eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir demekten başka bir şey olmadı. İşte aynı olayı görüyoruz. Eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir. Onlar ahlaksızlıklarını yapadursunlar. Allah Teala da burada onların azabından bahsediyor. Eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir diyorlar. Yani sen ne söylersen söyle, biz ahlaksızlığımıza devam edeceğiz diyorlar.

30. ayet-i kerime, Ankebut suresi 30. ayet-i kerime. Kale Rabbi Rabbin sur ni alel kamil müfsidin. Kale dedi Rabbim

Certainly. Rabbim unsurni, bana yardım et, ala üzerine el kavmi kavim, el müfsidin, müfsitler, fesat çıkaranlar. İbrahim aleyhisselam, Rabbim müfsitler kavmine karşı bana yardım et dedi. Müfsitler, kimdir müfsitler? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Fesat nedir? Kimdir müfsit? Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkalarının da Allah'a ulaşmasına engel olan kişi. Bunu çeşitli şekillerde yapan insanlar hep müfsitler adını almışlardır Kur'an-ı Kerim'de. Bir de müfsitler, yeryüzünde fesat çıkarıp halklar arasına düşmanlık tohumları ekip insanların kanının dökülmesine, savaşlar çıkarıp insanların kanının dökülmesine, haksız yere kan dökülmesine sebep olanlar. Her ikisi de müfsitler standartlarında. Bir de bunların bu istikamette gayret sarf edenler, ister halkın arasında anlaşmazlıklar çıkarsınlar, fesat çıkarsınlar, kan dökülmesine sebep olsunlar, onlar da, bu hafta geçen ahlaksızlar da, bunların hiçbirisinin Allah'a ulaşmayı dilemek gibi bir hedefleri yok. Yani müfsitler bir defa mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden teşekkür ediyor. Mutlak bir beraberlik burada. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunun ötesinde müfsitler çeşitli şekillerde yorumlara tabi tutuluyor. Ama hepsinin, bütün müfsitlerin, yeryüzünde fesat çıkaran herkesin müşterek özelliği Allah'a ulaşmayı dilememek. Bir kısmı sadece başkalarının Allah'a ulaşmayı dilemesini önleyerek onlara Allah'a ulaşmayı dilemekten vazgeçirici sözler söyleyip, onları ikna edip, onların Allah'a ulaşmasını inkar edenler, onların Allah'a ulaşmasını önleyenler, bu sebeple müfsit olanlar, fesat oluşturanlar, kim Allah'a ulaşmasını insanların Allah'a ulaşmasını engellerse onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Yeryüzünde fesat çıkaran insanlar sadece kendi günahlarından sorumlu olmazlar. Onların omuzlarına mutlaka lanet eklenir. Yani ifsatlarına sebep oldukları insanların günahlarından da bir kısmı onlara mutlaka yüklenir. Ayrıca azapları en az iki kat olur. Allah Teala Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde diyor ki, cehennemde olanlar dediler ki, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve sadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kim bu insanlar? Bu talebi yapan insanları Allah'ın yolunun dışında bırakanlar. Kim bu insanlar? Burada kübera olarak anlatılmış bir kısmı. Bir kısmı da saadatlar. Saadatlar, her konunun ileri gelenleri. İşte din konusunun ileri gelenlerinden de
insanlardan, bu dinin ileri gelenlerinden her kim başka insanların Allah'a ulaşmasını dilemelerine mani oluyorlarsa, onların böylece dalaletten, küfürden kurtulmalarını engelliyorlarsa, Allah'ın yoluna girmelerini engelliyorlarsa, onlar müfsittir. Ve işte bu iki ayet-i kerimede onlara en büyük lanetinle, onları lanetle ve onları onlara iki kat azap ver diyorlar. O müfsitlerin sözüne tabi olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyerek cehenneme gitmek mecburiyetinde kalanlar. Bu müfsitlerin bir kısmı Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Bu sebeple Allah'a mülaki olmayı da inkar edenlerdir. Bir kısmı bildikleri halde gizleyenlerdir. İşte Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler, yalanlarlar. Allah'a mülaki olmayı da yalanlarlar. Ve onlar için kıyamet günü Allah'a ulaşmayı da yalanlarlar. Ve Allah'a ulaşmayı inkar ederler ifadesi başkalarını da bu istikamette zarar dide etmelerine sebebiyet veriyor ki onlar için kıyamet günü mizan tutulmaz diyor Allah Teala. Ayrıca Allah'ın resullerini bu insanların onlarla alay ederek küçültmeye çalıştıklarını da ifade ediyor. Kehf suresinin 104 ve 105. ayetleri. Her halükarda Allah'a mülaki olmayı inkar kesinlikle yer alıyor. İşte bu insanlar, bunlar gidecekleri yer cehennem olanlar, amelleri boşa gidenler. Ve Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde 20 ve 21. ayetlerinde Allah Teala Allah'ın dostlarından bahsederken diyor ki ellezine onlar diyor Allah Teala Allah'ın ahdini yerine getirirler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ ve misaklarını bozmazlar, naksetmezler. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Sonra da 25. ayet-i kerimesinde onlar Allah'a misak vermelerine rağmen bu misaklarından sonra Allah'a ulaşmayı, vuslatı keserler diyor Allah Teala. Ve fesat çıkarırlar diyor. Bu sebeple yani başka insanların da Allah'a ulaşmalarına mani olarak ve arkasından da buyuruyor ki Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor.
gidecekleri yer mutlaka cehennem. Ama kendi günahlarının ötesinde bir takım günahlardan daha mahkum olacak olan insanlar. Bu yeryüzünde fesat çıkaranların bir başka ayet-i kerime grubundaki ifadesi Nisa 167, 168 ve 169. Diyor ki Allah Teala innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen baida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la niyetihum tarika illa tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Diyor ki onlar kafirlerdir ve muhakkak ki kafirlerdir onlar ve Allah'ın yolundan men ederler insanları. Onların ruhlarını Allah'alaştırmak üzere harekete geçmelerine mani olurlar diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden men ederler. Sonra ne diyor? Sonra da diyor, onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte uzak bir dalalet içinde olanlar, başka insanları Allah'ın ayetlerinden Allah'a ulaşmaktan men edenlerdir. Allah'ın yolundan men etmek, insanları sırat-ı müstakimden men etmek, insanları Allah'a ulaşmaktan men etmek. Çünkü Allah Teala sonra diyor ki onlar hem zalimdirler hem de kafirdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Yani Allah'a ulaşmayı dileselerdi 12 tane İslam'da mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabiyetlerini gerçekleştireceklerdi. Gerçekleştirdikleri zaman sonuç elde edilecekti. Ne olacaktı? Gerçekleştirdikleri zaman Allah onların günahlarını mağfiret edecekti. Örtecekti ve sevaba çevirecekti. Ve Allah onları asla tarika-ı müstakime ulaştırmaz diyor Allah Teala. Sadece cehennem yoluna, tarika cehenneme ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın müfsitler olarak vazifelendirdiği insanlar, bu Nisa 167-168'de de geçiyor. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala müfsitler ismini kullanmış. Ama fesadın olduğu yerde bakıyoruz bir başka ayette düşmanla işbirliği yapanlara bir savaşta bir kabileyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le dostken başka bir kavimden yana çıkarak onlarla işbirliği yapanları ve insanların arasına kin tohumları ekerek onları birbirine düşman kılanları Allah Teala cehenneme mahkum ediyor ve başkalarının günahlarını da onlara yükleyerek. Nerede insanların arasına fit sokarak onların birbirine düşman olmasını, düşman kamplara ayrılmasını ve aralarında kan dökülmesini birileri sağlamışsa, buna sebep olmuşsa, onların Kur'an'daki adı da müfsitlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an tefsiri konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız ve muhterem din öğreticileri. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Sizlere seslenmek üzere buradayım muhterem din öğreticileri, muhterem din adamları. Otuz yıla ulaşmış bir zaman devresi içerisinde hep sizlere seslendik. Dedik ki din öğretisi İslam'ı Kur'an'dan koparmıştır. Dedik ki asırlardan beri Kur'an bırakılmış, alimlerin söyledikleriyle amel edilerek sonuçlara varılmış. Ve Kur'an kendisine müracaat edilmeyen bir duvar kitabı olarak kalmış. Duvarlara çiviler çakmışız. Kur'an-ı Kerimlere de torbalar dikmişiz. Onları oraya oturtmuşuz. Veya raflar yapmışız. Oraya koymuşuz Kur'an-ı Kerim'i. Birisi ölürse eğer arkasından Yasin okumak için. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ölülerin arkasından okunan bir ölüler kitabı olmamalıdır. Kur'an, Allah-u Teala'nın söylediği işarette biz onun içine her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Ve Kur'an muhtevasıyla bugün tatbik edilmekte olan dini karşılaştırdığımızda da gerçekten dehşete düşüyoruz. Sevgili din öğreticileri, bir defa daha tekrar ediyorum, dehşete düşüyoruz. Öğrettiğiniz ilim, ne yazık ki sizlere dahil olmak üzere, hiçbirinizi cehennemden kurtaramaz. Evvela şu İslam dediğiniz zaman aklınıza gelen tatbikat alanı İslam'ın 5 şartı. Öyle değil mi? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, uydurma hadis de hazır. Bir bedevi
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor ve diyor, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona cevap veriyor hadise göre, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, bu beş şartın hepsini gerçekleştirirsem cennete girer miyim? Girersin. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Sizler de sevgili din adamları, muhterem din adamları, İslam'ın beş şartıyla hiçbiriniz cennete giremezsiniz. Şimdi deniyor ki tasavvuf aşırı yoldur. Dinsizlik de dinin kaidelerini yerine getirmemek de ikinci bir aşırı yol, negatif bir aşırı yol. Her ikisi de tehlikelidir. Bir defa İslam'ın beş şartını yerine getirmeyen kişi mutlaka cehenneme gider. Bunda hemfikiriz. Çünkü insanları kurtuluşa ulaştıracak olan yedi temel faktörün beşi gerçekten bunlardır. Sen orta yolu tut diyorsunuz. Orta yol İslam'ın beş şartı. Ama Cibril hadisini incelediğimiz zaman nasıl oluyor da oradaki altıncı şart ve likaihi ve Allah-u Teala milaki olma şartı, o nasıl oluyor da devre dışı kalıyor? Din adamları arasında bize bunu izah edebilecek olan bir alim var mı acaba? Gözlerimizin önünde Cibril hadisinin geri kalan standartları ele alınıyor. Ama ve milakihi ve ona milaki olmak, ilka olmak, Allah'a ruhu milaki kılmak, ilka etmek, ulaştırmak devre dışında bırakılıyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de farz değil mi? Allah-u Teala açık açık farz olarak koymamış mı bunu? Eğer bir konu Kur'an-ı Kerim'de emir standartlarında yer alıyorsa, Allah-u Teala bir konuyu emrettiğini söylüyorsa, o bir farz hüküm doğurmaz mı yoksa? Eğer doğurursa, Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesine hiçbiriniz karşı çıkamazsınız. Allah-u Teala Rad 21'de buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar demek değil mi? يَسُلُونَ vasıda derler, ulaştırırlar demek değil mi? Ma şey, yani burada şeyi Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman bir ilavesiyle şeyi manasında değil mi? Emrallahu, Allah'ın emrettiği değil mi? Bihi, ona değil mi? En yüsele ulaştırmak değil mi? Vasıl etmek değil mi? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar demiyor mu Allah Teala bu ayet-i kerimede? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a
ulaştırırlar diyor. Öyleyse Allah'a mülaki olmak diye bir müessese var. Bırakınız Allah'a mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemeyi bile Allah Teala bir değer hükmü olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Çünkü bırakınız Allah Teala'ya ruhun ulaştırılmasını, onun ilka edilmesini, mülaki kılınmasını, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, ulaştırmayı bir tarafa bıraktık, dilemeyen bir insanın durumuna baktığımızda sizin halinize tüylerimiz diken diken oluyor. Bundan büyük hüzün duyuyoruz. Diyor ki Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَّادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı muhakkak surette, kesin surette dilemezler. Öyle değil mi? İnne ile başlamıyorum ayet-i kerime. Muhakkak ki ellezine onlar la yercune likaena bize mülaki olmayı dilemezler. Hanginiz şimdi bize hayır öyle değil diyebilir? Burada muhakkak surettiği koymamış mı Allah Teala inne kelimesini kullanarak? اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki, o kişiler, Allah'a mülaki, bize mülaki olmayı dilemezler diyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler.

Ayet-i Kerime'yi baştan alalım. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünyâ. Onlar bize mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak surette, kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar.

Onlar diyor Allah Teala dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve radu bil hayatet dünya vatme en nübiha. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Razı olmakla da kalmazlar. Onları tatmin eden şey ve vatme ünnü biha ve onunla dünya hayatıyla itminan bulurlar, tatmin olurlar diyor Allah Teala. Bundan sonraki din adamları için çok açıklı bir son. Ellezinehum an ayatina kafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Şimdi sizlere bir sualimiz var. Muhterem din adamları, aranızdan acaba kaç kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor? Bir grup halinde hepiniz bize karşı cephe almış görünüyorsunuz. Ama biz biliyoruz ki aranızda bizi izleyenler var. Bu izleyenler nasıl oluyor da arkadaşlarına hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini anlatmaktan sarf nazar ediyorlar diye düşündüğümüzde buna inanamıyoruz. Olmaz. Böyle bir şey vicdanlara sığmaz. Yapamazsınız bunu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda biliyoruz ki bütün yayınımız takip ediliyor. Onlar da bunu söylemekten kaçınmıyorlar. Burada takip eden sevgili kardeşlerimizin omuzunda çok ağır bir vebal vardır. Daha konumuzun başındayız sadece. Bu ayeti söyledik. Eğer Allah'a mülaki olmayı dilemezseniz, o zaman dünya hayatının sizi tatmin ettiği neticesine ulaşıyor Allah Teala. Ve varılan sonuçta din adamları için bizim ölçülerimizde utanılacak bir şey. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala eğer onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyorsa, bu bir din adamı için utanılacak bir şey değil mi? Aranızdan Allah'a ulaşmayı dileyenler parmakla gösterilecek kadar az. Neden böylesiniz sevgili kardeşlerim? Biz ömrümüzü Allah'ın hakikatlerini sizlere ve sizlere inanıp da söylediklerimizi yanlış zanneden bütün insanlara hasrettik. Ama onlar size inanıyorlar. Size gelip de birisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Ne diyorsunuz dediği zaman onlara ne cevap veriyorsunuz? Allah Teala o kadar da bıraksa gene bir şey söylemeyeceğiz. Siz bilirsiniz diyeceğiz. Ama ayet-i kerimenin sonu çok hazin değil mi sevgili kardeşlerim? Ülâike mevâhümün nârı bima kânû yeksibûn. Onların iktisap ettikleri sebebiyle, yani kazandıkları negatif dereceler sebebiyle gidecekleri yer, varacakları yer, onların mevası ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. Muhterem din adamları,
Kendinize acımıyor musunuz? Onca ilminizin, üniversiteler bitirdiniz. Onca ilminiz demekten muradımız o. Arkadan master yaptınız. Doktora yaptınız. Asistan oldunuz, doçent oldunuz, profesör oldunuz. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bunu o kadar değerli buluyor ki dilemeyen kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi. Hatası bu. Onun dışında kocaman bir ilmin sahibi ama bu eksiklik o kişinin Allah'ın katında Allah'ın ayetlerinden gafil addedilmesine sebebiyet veriyor. O zaman muhterem din adamları, kendinize zulmetmiyor musunuz? Bizim yayınlarımızı takip edip oradaki bu hakikatleri görmelerine rağmen eğer bu takibi yapan din adamı olan siz muhterem kardeşlerimiz diğerlerini uyarmıyorsanız şu anda dünyadaki en büyük vebal omuzlarınızda. Neden? Çünkü sizlere inanıyorlar. Sizleri hakem tayin ediyorlar. Ve söyledikleriniz onlar için değerli. Siz onlara eğer hayır, o yanlış söylüyor diyorsanız ki haberler öyle geliyor. Daha acıklısı, daha hazini, eğer Diyanet Teşkilatı'ndaki o 87 bin kadronun ileri gelenleri sizler, bizi dinlemekle vazifeli olanlar, eğer arkadaşlarınızı ikaz etmiyorsanız, omuzlarınızda çok ağır bir vebalin olduğunu size hatırlatmak zorundayız. Biz hayatımızı insanların kurtuluşuna Allah'ın emriyle adadık. İlmi ondan aldığımızda da aranızda inanmayanlar varmış. Neden hacet namazını kılıp Allah'a sormuyorsunuz kim olduğumuzu? Sorduğunuz zaman cevap alıyorsunuz. Kimliğimiz açıklanıyor. Ona da inanmıyorsunuz. Muhterem din adamları, kendinize yazık ediyorsunuz. Size neler yapmadık ki bugüne kadar? Orada dedik, sizin bulunduğunuz yerde Diyanet İşleri Teşkilatı'nda bir konferans verelim. Karşılıklı konuşalım. Allah'ın emri bu değil mi? Karşılıklı konuşmak, tahkik etmek, delillere bakmak ve sonra hüküm vermek. Siz hep bundan kaçıyorsunuz. Size ne demiştik? Gelin Pamukkale'de bir 3 günlük seminer düzenleyelim. Bütün konularımızı tartışalım. Bütün konuları açalım. Herkes fikrini söylesin. Sadece reddettiniz.
Neye yarar ki bu? Öğretmekle halkın bizi doğruları söyleyen birisi olarak tanımasına engel oldunuz. Peki ne kazandınız? Ve bir sualimiz daha var. Ne uğruna bunu yapıyorsunuz? Ne uğruna Allah'ın hakikatlerini gizlemekte ısrar ediyorsunuz? Ne uğruna? Sevgili kardeşlerim, biz sizi küçültecek olan bir şeyi yapmayız. Sizin ilminize saygı duyuyoruz. Çünkü sizin ilminiz bizde yok. Siz fıkıh biliyorsunuz. Biz fıkıh bilmiyoruz. Onu öğrenmekle vazifeli de kılınmadık. Ama Allah-u Teala bize insanları kurtaracak olan Kur'an'ın temellerini öğretti. Bununla vazifeliyiz. Siz de bunları bilmiyorsunuz. İşte konumuzun can alacak noktasına geldik. Sevgili din adamları, muhterem Diyanet İşleri Teşkilatı, üniversitedeki sevgili profesörler, biz sizi öğrendiğiniz ilim yanlıştır diye, eksiktir diye muahize etmiyoruz. Hayır, böyle bir husus yok. Çünkü herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Siz dininizi Allah-u Teala'dan değil, size din öğreten sizin hocalarınızdan aldınız. Ve o ilmin, onların sahip olduğu ilmin siz de sahibi oldunuz. Ama onlar da bizim anlattığımız ilmi bilmiyorlar. Ne onları ne de sizi bilmiyorsunuz diye kınamıyoruz. Buna hakkımızın olmadığını da en üst seviyede idrak eden birisiyiz. Öyleyse neyi öğrendiyseniz onu öğreteceksiniz. Neden bizim söylediklerimizi öğretmiyorsunuz demiyoruz. Devletten ücret alıyorsunuz. Size hocalarınızın öğrettiğini öğretmek için tamam. Ama özellikle bizim bütün yayınlarımızı takip eden din adamları sizlere sesleniyoruz. Neden doğruları açıklamıyorsunuz? Şu anda 70 milyondan fazla insan, ne yazık ki sizler de o kitlenin içindesiniz. Cehenneme doğru gidiyorlar. Bundan hüzün duymuyor musunuz? Onlar bizim öğretimizle sizinkinin arasındaki farkı gördükleri zaman size soruyorlar. Yahu diyorlar, böyle böyle söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemezsen cehenneme gideceksin diyor. Ona vereceğiniz cevap, onun söylediği ayet-i kerimeyi incelemek değil mi? Doğru olup olmadığına ancak ondan sonra karar verebilirsiniz, öyle değil mi? Bunu neden yapmadığınızı sorabilir miyim? Bu sözlerimiz bizi izleyen din adamlarına değil, bu söylediklerimiz izlemeyen, izlemeyi adeta bir şanına dokunan, küçüklük addeden din adamlarına söylüyoruz. Allah'ın öğretisi mi üstün, yoksa sizin okullardan öğrendiğiniz öğreti mi üstün?
Sevgili din adamları, hepinizi hem seviyoruz, bizim hayatımızda zaten nefrete yer yoktur, olması mümkün değil. Allah Teala bizi o duygularla kuşattı, hamd ederiz, şükrederiz. Nefsimizdeki bütün afetleri yok etti. Bizim üzüldüğümüz nokta, gelip size sordukları zaman bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu onlara söylemeniz. Hiç incelemeye bile gerek görmeden. Arkasında da şöyle bir mülahazanız var biliyoruz. Bunca alim bunları bilmeyecek de o Kur'an'ın biri çıkmış. Üstelik de adına sahte peygamber diyorlar. Peygamberliğini ilan etmiş. Belli ki sahtekar adam. O mu bilecek? Biz peygamberlik ilan etmedik. Hiçbir zaman böyle bir şey ağzımızdan çıkmadı. Bir yalan furyası ortalıkta dolaşıyor. Kimliğimiz bazı insanları rahatsız ediyor. Allah'ın bizlere sizlerin bilmediği bir ilmi öğretmesi, bize elçilik görevini vermesi, risalet, nübüvvet değil, asla. Böyle bir görevi Allah Teala diyor ki, kıyamete kadar bütün kavimlerde biz bir Resul mutlaka bütün devrelerde bulunduracağız diyor. Kaç tane ayet sayabiliriz size? Böyle bir iftirayla bizi sadece küçük düşürmeye çalışmış olmuyorsunuz. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, o zaman yalan söylemiş oluyorsunuz Allah'a karşı. Allah'a karşı yalan söyleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah-u Teala. Muhterem din adamları. Bırakınız bundan evvel söylediklerimizi. Sadece şu söylediğimizi dikkate alın. Sonra adım adım konulara daha detaylı olarak girelim. Her konuda doğruyu sadece Kur'an hakikatlerini söylediğimizi göreceksiniz kendimizden hiçbir katkı yapmaksızın. Nerede tereddüdümüz varsa biz karar vermek yetkisinin sahibi değiliz. Allah'a sorarız. Ondan aldığımızı size iletiriz. O kadar çok yanlışla donanmışsınız ki Allah-u Teala ile konuşulabileceğinden Allah'ın peygamber olmayan insanları da vahyedebileceğinden haberiniz yok. Ve İslam'ın 5 şartıyla insanları kurtuluşa ulaştırabileceğinizi zannetmekle hayatınızın en büyük suçunu işliyorsunuz. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor ve bunun müsebbibi

Sonuç mu? Sonuç. Adaleti temsil etmesi lazım. Genel makamların da adaleti tesis ettirememeleri. Şimdi çok ağır bir görev mi yüklemiş oluruz size acaba? Lütfedip söylediklerimizi bir incelerseniz. Bakalım onlarda bir yanlışlık, bir çatlak, bir eksiklik görebilecek misiniz? Üzerinde durduğunuz bir tek şey var. Siz geleneksel bir din tatbikatının bugünkü sahiplerisiniz. Din ehli sünnet alimlerinden, ehli sünnet ve cemaat alimlerinden sonra adım adım Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırıldı. Bunu biliyorsunuz. Şimdi bir sonuca gidelim beraberce. İslam'ın beş tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Hayır, yok. Ve bunu mutlaka beş şarta ilave etmek mecburiyetindeyiz. Bu Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, gördüğünüz gibi Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gideceği yer cehennemdir. Sizin sorumluluğunuz iki kat. Kendiniz dilemezseniz sadece kendinizden sorumlusunuz. Buna da saygı gösteririz. Hiç kimse Kur'an öyle söylüyor diye onu yapmak gibi bir mecburiyetin içinde değildir. Allah Teala bütün insanları davranış biçimlerinde serbest bırakmış, yalnız hatırlatıyor. Hata yaparsanız cezasını ödeyeceksiniz. Emirlerimi yerine getirirsiniz, o zaman da mükafatını göreceksiniz. Bunun karşılığı da hayatımızın her an bir derecat sistemiyle kontrol altında tutulması, kiramen katibe meleklerince. Her an mizanımıza yeni bir şeyler ekleniyor. Bütün olaylar üç boyutlu olarak filme alınıyor. Şimdi Allah Teala diyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a yönelmeyen kişi takva sahibi olamaz diyor Allah Teala. Ve gene Allah Teala diyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi şirktedir. O zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Tamam. Ama o zaman şirkte olmuyor musunuz? Takva sahibi değildir diyor. Siz de takva sahibi olamıyorsunuz. Öyle değil mi? Sizler de takva sahibi değilsiniz. Bunları size yıllarca anlatmaya çalıştık. Anlamamakta ısrar ettiniz. O zaman ihtarları göndermek mecburiyetinde kaldık. Allah-u Teala'nın her yaptığımız şey Allah'tan aldığımız emir gereğincedir. Bu da sizi rahatsız ediyor, biliyoruz. Ama neden? Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz diyor. Ard arda, ardı arası kesilmeksizin.

Bütün kavimlerde Resul bulundururuz diyor. Kıyamete kadar bütün kavimlerde hep bir Resul ölünce o kavmin Resulü onun yerine bir başkası tayin ediliyor. Hayatta olanlardan biri. Hiçbir kavim kıyamete kadar Resulsüz kalmayacak. Ama Resuller hakkında Allah-u Teala'nın söylediği şey, bütün Resullerin mutlaka reddedildiği, kendilerine karşı çıkıldığı. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdeki Resullere karşı çıktılar diyor Allah Teala. Hiçbir Resul, hay Allah razı olsun, hoş geldin aramıza diye karşılanmamış insanlık tarihinde. Hep insanlar başka şeyler söylemişler. Bize meleklerden Resul göndermeliydi Allah Teala gibi. Muhterem din adamları, İslam'ın 5 şartının içinde Allah'a milaki olmak diye bir şey yok. Olmayınca Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bütün negatif faktörlerinin içinde oluyorsunuz. Rum suresinin 31. ve 32. ayetleri gereğince o kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hem takva sahibi değildir hem de şirktedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gizli şirk. Benim kavmim için, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir diyor. Gerçekten mümkün değil. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte o gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gizli şirki. Diyor ki Allah Teala Rum 31'de menibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Neden? Dilemeyen kişi şirkte, gideceği yer cehennem, takva sahiplerinde cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Bu kadar basit. Sonrası var ayet-i kerimenin. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. Onlar gibi şirkte olmayın ki diyor. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bunların 72 fırkadan ibaret olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sorulan sualle muhatap olarak. 73. fırkanın da felaha eren, kurtuluşa ulaşan fırka olduğunu söylüyor. İşte felaha erenler onlar, şeytanın kulu olmayanlar onlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar şeytanın kuludur diyor Allah Teala. Tağutun dostudur diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar fısktadır diyor. Onlar takva sahibi değildir diyor. Onlar dalalettedir diyor. Bütün bu hakikatleri ayet ayet sizlerin gözlerinizin önüne yıllardır hep koyuyoruz, sunuyoruz. Ama sizde hiçbir hareket göremiyoruz. Sevgili kardeşlerim, şu anda omuzlarınızda ağır bir vebal var. Biz sizleri bir defa daha söyleyelim, suçlamıyoruz. Elbette size öğretilenleri öğreteceksiniz. Tamam. Ama sizinkine uymuyor diye Allah'ın Kur'an hakikatlerini sizlere bildirmemize rağmen bir kısmınız hemen çöpe atmışsınız okumadan. Bir kısmınız okumuşsunuz.
İdrak da etmişsiniz. Ama sesiniz çıkmıyor. Şurada, şuracıkta bir şeyiniz sızlamıyor mu sevgili din adamları? Vicdanınız sızlamıyor mu? 70 milyon insan gözünüzün önünde cehenneme doğru gidiyor ve siz sadece bunlara bakıyorsunuz. Şahit oluyorsunuz. Ama onların cehenneme gitmesine mani olmak elinizdeyken mani olmuyorsunuz. O zaman sorumlu değil misiniz? Onlar bilmiyorlar ve size gelip soruyorlar bizim söylediklerimizin doğru olup olmadığını. Ve sizler size hakikatleri bildirmemize rağmen söylediklerimizin yanlış olduğunu onlara söyleyebiliyorsunuz, anlatabiliyorsunuz.

Biz Allah içiniz. Hayatımızı Allah'ın bize emrettiği, sizin bilmediğiniz bir ilme adamışız. Allah'a adamışız. O 70 milyon insanı en azından kurtarmak için, İslam alemini kurtarmak için ve dinleri birleştirmek için yaşıyoruz. Ve gelecek günlerde bugüne kadar olan sessizliğinizin bozulacağını da biliyoruz. Hakikatlerin ortaya çıkacağını da yetmez. Bütün dinlerin aynı din olduğunun bu dünya insanları tarafından idrakine varılacağını da biliyoruz. Nereden biliyoruz? O söylediği için biliyoruz. Geleceği safa safa açıyor önümüzde. Sonra çok büyük pişmanlık duyacaksınız. Bu ilim gururunuzdan biraz fedakarlık etseniz olmaz mı sevgili din alimlerimiz? O cehenneme doğru yürümekte olan sizler de onlarla beraber yürüyorsunuz. Eğer sözlerimizi dikkate almadınızsa, hala İslam'ın beş şartıyla kurtulabileceğinizi zannediyorsanız, sizler de onlarla beraber cehenneme doğru yürüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı denemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. O zaman kendinize yazık etmenizi belki siz de fedakarlık ederek çok önemli değil diyebilirsiniz diye ümit ediyoruz. Ama o 70 milyondan fazla insan şöyle geçmişinize doğru bir bakın bakalım. Biz şu dünya üzerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı süresince en az suç işlenen ülke değil miydik? Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıç devresindeydik. Devresinde de, gelişme devresinde de, yükselme devresinde de, yani duraklama devresinde de, düşme devresinde de, yani gerileme devresinde de hala dünyanın en az suç işlenen ülkesi değil miydik? Sadece 80 sene geçti aradan Cumhuriyet'ten bu tarafa. Ne olduk? Şu manzarayı görmüyor musunuz? Dünyada en çok suç işlenen ülkelerden birisi olduk. Arkasında ne var zannediyorsunuz? Allah'ı unutmanın en büyük sebep olduğunun farkında değil misiniz? Allah'ı unutmak deyince dininizi unuttunuz, ibadet etmiyorsunuz mu diyoruz? Hayır, İslam'ın beş şartıyla amel ettiğinizi biliyoruz. Ama yetmez. Sizleri çok seviyoruz, muhterem kardeşlerim. Ama büyük bir vebal omuzlarınızın üzerinde takılı kalacak. Biliyoruz ki aranızda sözlerimizi dikkatle takip edip, hepsinin doğru olup olmadığını tahkik edip, hepsinin doğru olduğuna kesin olarak kani olanlar var. Akıl için yol birdir. Tahkik etmek. Tahkik ettiğiniz zaman hiç ihtimal vermeyen aranızdaki büyük kitle de hakikatin bu olduğunu, bütün söylediklerimizin Kur'an hakikatleri olduğunu göreceksiniz ve kurtuluş reçetesinin Kur'an'da olduğunu, sizin öğretinizin
insanları cehennemden kurtarmaya ve kendinizi cehennemden kurtarmaya yeterli olmadığını göreceksiniz. Ama ölüm anındaki pişmanlığınızın fayda vermediğini şimdiden hatırlatırız. Sevgili din öğreticileri, madem ki din öğretimini meslek olarak seçtiniz, o zaman onun sorumluluğunda var olduğunu ve bu sorumluluğa saygı göstermek mecburiyetinde olduğunuzu sizlere hatırlatmak istiyoruz. Vicdanlarınıza sesleniyoruz. Bu millete bu kadar büyük bir haksızlığı reva görmeyin. Bu büyük sorumluluktan kendinizi kurtarın. Bizim bütün söylediklerimizi tahkik edin. Doğru olduğunu gördüğünüz zaman eğer bunu ifade etmezseniz o zaman belki amirlerinizin karşısında kendi din çevrenizde sorumlu gibi mütalaa edeceklerdir sizi. Ama Allah'ın karşısında ancak o zaman yüzünüz ak, kalbiniz pak olabilir. Yetmiş milyondan fazla insanın sorumluluğu şu anda sizlerin vicdanlarınızda kalmış durumda. O vicdanlarınıza sahip çıkmanız için Allah'tan sizlere yardım etmesini dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat ve rahmet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala için insanlardan istenen tek bir şey vardır. Kişinin Allah'a teslimi. Allah'a insanoğlunun teslim edebileceği ruhu vardır, veçi vardır, nefsi vardır, iradesi vardır. Dört ayrı konuda Allah'a teslim olan İnsanoğlu. Bu insanoğlu bir kalp taşıyor. İşte önemli olan kalp denilen bu varlığın Allah'a teslimi. Kalpten teslim olmak. Kalbin teslimi. Bütün insanların kalbi nefs açısından ve ruh açısından düşünürsek iki ayrı özellik taşır. Üç kalpten bahsetmek söz konusu. Ruhumuzun kalbi, nefsimizin kalbi ve fizik vücudumuzun kalbi. Fizik vücudumuzun kalbi fonksiyonel olarak vücuda kan pompalayan, hangi kanı pompalayan? Akciğerlerde temizlenmiş olan kanı vücuda pompalayan ve kişinin hayatını idame ettirmesini sağlayan bir özellik taşır. Herkes yaşayabilmek için nefes almak mecburiyetindedir. Ancak aldığı nefesle akciğerlere toplanan hava, vücuttan toplanarak oraya gelen kanı akciğerlerin damarları içerisinde temizler ve toplar damara ulaştırır. Toplar damarda kalbe ulaştırır. Atar damar kalpte kirlenmiş olan kanı akciğerlere ulaştıran damardır. Toplar damar da kalbimizde temizlenen kanı tekrar akciğerlere taşıyan damar sisteminin adıdır. Bu sistem yüksek basınçlı kan pompalar ve bu damarlardan birisi kesilirse kişinin şah damarı kesilmiş olur. Bu damar hayati önem taşır. Burada kan akmaya devam ederse kişi mutlaka ölür. Onun için böyle bir dizaynda bu değişimi farklı yerleştirmek lazım yerli yerine. Kalbin fonksiyonel statüsü İnsana hayat verdiğidir. Kalp olmasa kan temizliği mümkün olmayacağı için kişi ölür. Bu sebeple bu istikamette problemi olanlar bir takım makinelere bağlanırlar. Ameliyatlarda vesairede. Ama kalp fizik fonksiyonları itibariyle kanın temizlendikten sonra ulaştığı, oradan bütün vücuda bu temizlenmiş olan kanın dağıldığı, sonra da kirlenen kanın akciğerlere tekrar gönderilmesini temin etmek üzere
yine kalbe gelmesi söz konusudur kanın. Kan kalpte toplanır, akciğerlere gönderilir. Kan akciğerlerdeki kanı tekrar geriye alır, toplar damarıyla. Kanın, kalbin devamlı kasılması sebebiyle sonsuz bir nehir kalbimizden akciğerlere, akciğerlerden kalbe devamlı bir damarlar sistemi üzerinden kan nakli gerçekleştiricisidir. Hayati fonksiyona aizdir. Kalpte isabet edecek olan bir kurşun kişiyi mutlaka öldürür. Sevgili kardeşlerim, hayat bütün insanlar için kalp adı verilen bu fizik sistemle mümkündür. Yoksa ölüm mutlaka tahakkuk eder. İşte fizik standartlarda bu kadar hayati öneme haiz olan bir müessese, kalp müessesesi, manevi hayatta da son derece önemlidir. Kalp, Allah'ın tecelligahıdır. Allah Teala insanın kalbine bakar ve kalbin temizliği asıldır. Nefsimizin kalbi ve ruhumuzun kalbi kan toplamakla, pompalamakla hiç alakası olmayan iki ayrı kalp hüviyetindedir. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala mutlaka bir dengeler sistemiyle her şeyi vücuda getirmiştir. Kainat baştan aşağı dengelerden oluşur. Allah Teala merkezi çekim güçlü küreler meydana getirir. Bunların etrafında yörüngede dönen onların uyduları söz konusu olur. Uyduların da uydusu söz konusu olabilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünya güneş etrafında yörüngededir. Ay da dünyanın etrafında yörüngededir. Öyleyse burada dengeyi sağlayacak olan unsurlara baktığımız zaman bir merkezi çekim gücünün mutlaka var olduğunu görürüz. Çevresinde dönen uydular söz konusudur. İşte vücutlarımıza baktığımız zaman Allah Teala insanı bir tek vücutla yaratmamış. Fizik vücudumuz var. İşte bu gördüğünüz vücut. Nefsimiz var. Rüyalarınızda gördüğünüz vücudunuz. Rüyalarınızda aynaya baktığınız zaman bazen kendinizi görürsünüz, bazen göremezsiniz. Eğer bu alemdeyseniz, aynada kendinizi göremezsiniz. Çünkü o ayna sizi göstermez. O ayna nefsinizi gösterecek olan özelliklerin sahibi değildir. Ama eğer berzah alemindeyseniz, yani ölmüş olanların nefslerinin hala yaşadığı, kıyamete kadar da yaşayacağı o berzah alemindeyseniz, o zaman aynada mutlaka kendinizi görürsünüz. Ve bütün sistemler fiziktir. Yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bu bardak elinizde rahat rahat tutulabilir. İçindeki suyu içtiğiniz zaman içebilirsiniz. İşte burası zahiri alem. Bu fizik vücudumuzda bu alemin vücudu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak ve Allah için ölmek. Allah Teala
hepinizi sever ve hepinizin sadece mutlu olmasını diler. Allah'ın hiçbirinizden bunun dışında bir talebi olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Hepinizi çok sever. İşte nefsiniz de ruhunuz kalp itibariyle bir dengede yaratılmıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ya da %98. Haslet %2 rahmet. %98 salavat. %2 rahmet. Ruhunuzdakiler haslet adını alır. %100 hasletle ruhunuz mücehhezdir. Ama nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurduğunuz zaman mutlaka başlangıçtaki %2 rahmet olarak gelir yerleşir. Fazıllar ancak ondan sonra gelen %98'i oluşturur. Öyleyse farklı iki dizayn söz konusudur. Denge doğuşunuzdan itibaren vardır. Allah Teala sizi bir nefsle, bir ruhla oluşturdu. Ruhunuzu size, kendi ruhundan size üfürdü. Bu sizdeki Allah'ın ruhudur. Onu Allah'a gönderdiyseniz şu anda ruhsuzsunuz. Ama bir nefsiniz var. Nefsiniz başlangıçta %100 afetlerle doluysa şu anda yoldaki durumunuza göre ruhunuz Allah'a ulaştıysa nefsinizin kalbi şu anda %51 nurlarla dolu. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiyseniz nefsinizin kalbi %80'den fazla nurlarla dolu. Nefsinizi Allah'a teslim ettiyseniz nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkileri gözden geçirdiğimiz zaman burada bir mutluluk tablosunu göz önüne almak mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Hepinizin mutlu olmasını. Mutlu olursanız Allah Teala sizi bağrına basmış demektir. O sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Ama insanoğlu öyle nankör bir mahluktur ki Allah'ın kendisine verdiği bunca mükafata, bunca güzelliğe karşı nefsini tezkiye etmeyebilir. Ve Allah'ın bu güzelliklerine rest çeker. Sonra da mutsuz olur. Böyle başa, böyle tıraş. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister ve der ki, bana ulaşmayı deneyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Bunu yaparsanız eğer ben ruhunuzu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve bu size dünya mutluluğunun yarısını benim ücretsiz olarak vermem demektir. Hibe etmem demektir. Çünkü siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Ben size bir görevi üstlendim diyor. Size söz verdim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağıma dair söz verdim diyor. Allah Teala mutlaka sözünü tutar. Şartlar ne olursa olsun Allah Teala sözünü mutlak olarak tutar. Hiçbir zaman sözünden cayması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah ile olan kalp ilişkinizde nefsinizin kalbine baktık. Başlangıçta %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbine baktık. Başlangıçta ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Ruhunuzun kalbindeki o güzelliklerin adı haslet.
Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellikle yaratıldığı ruhunuz. Ve bunun arkasında da kalbindeki bu %100 hasletin fonksiyonel oluşu var. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Ama bir denge unsurundan bahsettik ya, madem ki güzelliklere dönük %100'lük bir statüde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, ruhunuz yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor, bunun bir de zıttı olması lazım. Zıt nefsinizdir. Herkes nefs, ruh ve fizik vücut beraberliğiyle hayatını devam ettirir. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a hayattayken gönderene kadar. Göndermemiş. O zaman ölümüyle beraber Azrail Aleyhisselam ve onun takımı gelip ruhunuzu alacak ve beraberinde götürüp Allah'a teslim edecektir. İşte ruhunuzun kalbiyle nefsinizin kalbi gene aynı dengeyi sağlarlar. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, cimrilik, düşmanlık, her türlü kötü afet nefsinizin kalbinde mevcuttur. Ruhunuzsa bunların tam zıttı olan güzelliklerle doludur. Nefsinizin kalbinde nefret var. Ruhunuzun kalbinde sevgi, sempati, nefsinizin kalbinde düşmanlık var. Ruhunuzun kalbinde dostluk var. Nefsinizin kalbinde cimrilik, ruhunuzun kalbinde cömertlik. Bütün güzellikler nefsinizin kalbinde toplanmış durumda. Bütün çirkinlikler de nefsinizin kalbinde. Öyleyse güzellikler mi ruhunuzun hasletleri temsil ediyor? Çirkinlikler mi nefsinizin afetleri temsil ediyor? Bu sebeple ruhunuz Allah'la devamlı ilişkidedir. Bu sebeple nefsiniz şeytanla devamlı ilişkidedir. Ama Allah Teala bu denge unsurunu doğuşunuzda size teslim eder. Ondan sonra da emreder size. Ruhunuzu der bana ulaştıracaksınız. Çünkü ben size onu üfürdüm ve emanetimi geri istiyorum. İşte Allah'ın sizden istediği o emaneti geri döndürüp onu ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a vasıl etmek mecburiyetindesiniz. Bu ruhun vuslatıdır. Öyleyse Allah Teala istiyor mu? Açıkça söylüyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Fecr 28. 27, 28, 29, 30. ayetlerinde Fecr suresinin Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. İrci'i ila Rabbiki radiyeten vardiyye. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Bir insan bir nefsten, bir ruhtan, bir de fizik vücuttan oluşur. Bu ayetler üçüne birden hitap ediyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Ey o nefs ki mutmain olmuştur. İrci'i ila Rabbiki. Bu sesleniş ruhunuzadır. Rabbine rücu et. Radiyeten mardiye, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Radiye ve mardiye kademeleri de nefsinizin temizliğine ait. Allah'a ulaşmak için ruhunuz 7 katlılık bir gökler dizisini aşacaktır. Evvela kendi çevresindeki 7 gök katmanını aşacaktır. Sonra bütün yıldızları aşacaktır. Onların ötesine geçecektir. Onların ötesinde 7 tane
gök yaratmış Allah-u Teala. Velekat halekna fevkaküm safata raika diyor Allah-u Teala. Üzerinizde yedi gök yarattık diyor. Biz üzerinizde yedi tane gök oluşturduk. Yedi tane, affedersiniz, yol oluşturduk diyor. Yedi tane gök katını birbirine bağlayan yedi tane yol. Bunların hepsi tariki müstakim adını alır. Yedi tane tarik, yedi tane tarik oluşturdum üzerinde diyor Allah Teala. Yedi tariğin her birisi sırat-ı müstakimin sadece bir bölümünü oluşturur. Bu yedi tane tarik sizi Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Ruhunuzu kendisine almayı istiyor, sizi mutlu etmek için. Çünkü Allah Teala insanı o kadar çok sever ki bütün insanların mutlaka saadete ulaşmasını ister, mutlu bir dünya hayatı yaşamasını ister, mutlaka cennete gitmesini ister. Allah'ın talebi budur. Ama gelin görün ki Allah Teala insanı serbest iradeyle yaratmış. Böyle olunca kişisel irade, serbest irade dilediğini yapmakta hüküm fermadır. Ve de Allah Teala'nın talebi o kişinin nefsinin kalbini nurlarla doldurup o kişinin ruhunu da fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim edip şu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olmasına rağmen insanoğlu şeytanın öyle bir kontrolü altındadır ki bu güzellikleri şeytan ona asla yaşatmak istemez. İşte sevgili kardeşlerim, bu zafer şeytana rağmen kazanılır. Kazanılmak mecburiyetindedir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Şeytan hapı yutar. Eğer bir insan gerçek anlamda ruhunu Allah'a ulaştırmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilerse, dilediği anda o kişinin üzerindeki şeytanın hakimiyeti biter. Allah Teala o kişiyi kendi bariyerinin altında müdafaa altına alır. Öyle sınırlar çizer ki şeytan oradan ileri geçip de o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu ruhu Allah'a ulaştırma mekanizması yedi tane gök katını aşar. Bu süreç içerisinde nefsin kalbinde %7 fazıl birikimleri devam eder. Başlangıçta nefsin kalbine sadece %2 rahmet nuru girer. Bu açıştır. Rahman esmasının tecellisini gösteren bir başlangıç noktası. Bir daha rahmet girişi mümkün değildir. Bundan sonra nefsin kalbi %98'e kadar fazılla dolabilir. Ama Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği imkan nefsin kalbinin %2'si rahmet olmak üzere %49'da fazılla dolmasıdır. Yani hakimiyeti, nefsin kalbindeki hakimiyeti şeytan %100 elde etmişken, nefsinizin kalbi %100 şeytanın afetleriyle doluyken, öyle bir nefs tezkiyesi olayı gerçekleştirir ki Allah Teala sizin üzerinizde,
ki siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah bunu mutlaka gerçekleştirecektir. Gerçekleştiği zaman bu olay nefsinizin kalbi %49, 7 defa %7 fazıl, %49 iler, %2 de rahmetle dolar. Nasıl yapar Allah Teala bu işi? Evvela diyor ki Allah Teala, ben o insanın kalbine ulaşırım. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin önce irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemeyen kişinin gözleri ve görme hassası üzerinde engelleri kaldırıyor. Sonra kulaklarındaki vakrayı kaldırıyor ve işitme hassasının üzerindeki işitme engelini kaldırıyor. Sonra kalbindeki ekinleti alıyor. Kalbin içine ihbap koyuyor. Bu kişi irşat makamını herhangi bir adamdan ayırt edemezken bir noktadan sonra irşat makamı olarak görmeye başlıyor. O irşat makamı ki onun hidayetine sebebiyet verecektir. Herhangi bir insan değildir. Mutluluğu ona bağımlıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala tarafından. İnsanları mutlu kılmak için Allah Teala o kadar güzel formüller dizayn etmiş ki işte bu formüllerin hepsinin bileşke noktası kalbinizdir. Kalp Allah Teala'nın bir nimetidir. Bu vücudunuza kan pompalayan, tekrar kanı çeken, akciğerlerde temizlenip tekrar vücudunuza kan pompalayan fizik vücudunuzun kalbinden bahsetmiyoruz. Nefsinizin kalbinden bahsediyoruz. Önce ruhunuzun kalbinin %100 hasletlerle dolu olduğunu gördük. Sonra Allah Teala ne yaptı? Ruhunuzu geriye istedi. Siz de ruhunuzu Allah'a gönderdiniz. Ve bu noktadan itibaren Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesti. Şeytanın sizi ne üzmesine müsaade etti, ne de yoldan çıkarmasına müsaade etti. Yoksa şeytan gibi kurnaz bir mahluk herkesi yoldan çıkarabilir. Öyleyse bunu yapabilmek için insanların nefslerinin buna müsait olması lazım. Başlangıçta herkesin nefsi müsaittir. Çünkü afetlerle doludur. Ama Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu vücudundan ayrıldığı andan itibaren Allah o kişiyi koruması altına almıştır. İşte böyle bir dizaynda kişi koruma altındadır ve yaptığı zikirde Allah'ın katından gelen nurlar kalbine yerleşecektir. Peki böyle bir şey için Allah Teala ne yapmış? Önce o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmış. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki

O kişi ki diyor Allah-u Teala, Allah onu kendisine ulaştırmaydılar. Allah onun göğsünü yarar, teslimler için. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, o kişinin göğsünü yarar ve teslimlere açar diyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şöyle diyor Allah Teala: "Femen yuridullahu en yehdihu yeşrah sadrehu lil-İslam." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslimleri açar. Ruhunun teslimini açar, fizik vücudunun teslimini açar, nefsinin teslimini açar. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında bir insan için söz konusu olan şey bu güzelliği yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olan bir dizaynda hepiniz için mutluluk var, huzur var ve Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak var. Ama konu kalbinizle alakalı. İşte nefsinizin kalbi baştan aşağı %100 afetlerle dolu. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah göğsünüzden kalbine nur yolunu açtı. Sonra ne yapar? Siz zikir yaptığınız zaman sizin kalbinize evvela rahmet nuru gönderir. Bu asli unsurların kalbinize ulaşmadan evvelki Allah'ın ilk hediyesidir. %2 rahmet nefsinizin kalbine ulaştığı zaman rahmetle ilişkiniz kesilir. Artık nefsinizin kalbine rahmet gelmeyecektir. Ama bundan evvel ne yapmıştır Allah-u Teala? Mürşidinize ulaşmadan evvel göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmıştır. Sonra zikir yapmışsınızdır. Nefsinizin kalbine %2 rahmet gelip yerleşmiştir. Bu sizi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi yaparsa ne olur? O zaman mürşidinizi Allah'tan sorma hakkınız otomatik olarak doğar. Hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidinizi sorarsanız, o zaman Allah Teala size mutlaka mürşidinizi gösterir. İşte Allah'ın gösterdiği o mürşide ulaşıp da tabi olduğunuz an ikinci defa takvanın sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvanın sahibisiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle beraber ikinci takvanın sahibisiniz. Ve Allah Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve üzerlerine, başlarının üzerine emrimizden ruh göndeririz diyor Allah Teala. Ve bu ruhu niçin ve nasıl gönderdiğini söylüyor. Allah'ın katından onlara ruh göndeririz diyor Allah Teala. Ve o ruh onlara der ki: "Senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt telakın geldi. Vücudu terk et." Bu devrin imamının ruhudur. Bir günde 10 bin kişi, 100 bin kişi tabi olsa hepsinin başının üzerine devrin imamının bir ruhu mutlaka ulaşır. Bu hayatta olan birisidir. Devrin imamıdır, yani huzur namazının imamlığını yapar. Onun ruhu, o ruh da Allah'ın katındaki de devrin imamının ruhudur, imamlığı yapan. Diğer ruhların da hepsi onun %100 aynıdır, tıpatıp. Ve kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhu ona der ki: "Senin
ittilakın geldi. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Kişinin ruhu vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Allah Teala Sebe Suresi Nebe Suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah'a karşı bir yol tuttuğunu söylüyor ve Allah'a ulaştığını söylüyor o ruhun. Devrin imamın ruhunun Allah'a ulaştığını, Allah'ın zatında yok olduğunu, bu sebeple Allah'ın zatının o ruha meab olduğunu, sığınak olduğunu söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkileriniz. Nefsinizin kalbi öyle bir biçimde dizayn edilmiş ki Allah Teala nefsinizin kalbine iman kelimesini yazıyor. Ne olur? İman kelimesi bir çekim merkezidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker. İşte bir insan mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra zikir yaparsa Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre açılan o delikten yoldan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Kalbinde %2 rahmet birikimi başlangıçta tamamlanmıştı zaten. Daha mürşidine tabi olmadan tamamlanmıştı. Ama bundan sonra, tabiyetten sonra gelen nurlar artık başlangıçtaki rahmet nuru değildir. Rahmet nuru bir öncüdür. Bundan sonra o kişinin nefsinin kalbini %98 işgal edecek olanlar fazıllardır. İşte fazıllar ruhunuzun faziletleridir. Ruhunuzun hasletlerine paralel olan fazıllardır ki kişiyi fazilet sahibi kılar. O kişi faziletli bir insan olur. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz devrin imamının başının üzerine gelip emretmesi üzerine vücudunuzu terk etmiştir ve Allah Teala kalbinize imanı yazmıştır. Vücudunuzu terk eden ruh devrin imamının dergahına gider. Oradaki diğerleriyle birlikte safa girer. Hangi saftaysa başlangıç noktası orada yerini alır. Hangi safın neresindeyse onarlık insan safları söz konusudur. Önlerinde rahlelerle devrin imamının dergahında eğitilirler. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey bu hedeflere birer birer ulaşmaktır. İşte bir insan için mürşidine ulaştığı anda kalbine iman yazılmasının devrinin ruhunun başının üzerine gelmesinin ötesinde bütün günahları sevaba çevrilir. Allah Teala onun bütün günahlarını Furkan 70'te sevaba çevirdiğini söylüyor. Sonra o güne kadar Allah Teala ona 1'e 10 verirken her sevabına,
Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın günah ölçüsü bire birdir. Bir derecelik bir günah işleyen kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama aynı kişi bir derecelik bir sevap işlese 10 derece yazılır. Ne zamana kadar? Bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olana kadar. Tabi oldu, bir derecelik sevap kazandığı zaman 100 derece yazılmaya başlanır. Bu başlangıç kademesidir, nefse emmaredir. Ta ki

O kişinin nefsi emmarenin sahibi olmasını ifade eder. İkinci %7 nefsi levvameyi ifade eder. Yani kişinin nefsini levhetmesini. Nefsi emmarede kişi kötü durumdadır. Dışarıdan birisi gibidir başlangıçta durumu. Nefsinin kalbi baştan aşağı afetlere doludur. O kişi ilk adımı %2 rahmet nuruyla atmıştır. %98 kalmıştır fazıllar. İlk %7 nur birikimiyle ruh birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare. Nefsin emrindedir kişi. Sonra kişi nefsini kınamaya başlar, levhetmeye başlar. İkinci gök katına ulaştığı zaman kendisine verilen derecat rakamı 1'e 100 iken 1'e 200 olur. Üçüncü gök katı nefs-i mülhime, nefsinin kalbinde bir %7 daha nur arttı. Sonra dördüncü katta bir %7 daha nur. Nefs-i mülhimeydi, nefs-i mutmainne ve beşinci gök katında nefs-i radiye, altıncı gök katında nefs-i mardiye. Allah'tan razı olmak nefs-i radiye, Allah'ın bizden razı olması nefs-i mardiye. Ve nihayet nefs-i tezkiye, yedinci defa %7 nur birikimi, %7'den 7 kere 7, %49 eder. Kişinin nefsinin kalbi %9, %49 fazıllara dolmuştur. %2 de rahmet nuru sebebiyle o kişinin nefsinin kalbi şeytanın karanlıklarından daha çok nurlarla dolmuş olur. İşte bu nokta o kişinin kalbinde bir güzelliği yaşaması anlamına gelir. Artık nefsinin kalbinde afetler %50'nin altına düşmüştür. Şeytanın %100'lük hakimiyeti başlangıçta nefsin kalbi %100 şeytan tarafından kontrol altında tutuluyordu. Buradaki hakimiyet artık %49'a düşmüştür. Yani şeytan %50'den daha az söz sahibidir. Söz sahibi olan ruhunuzdur. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp gitmiştir. Ve kalbinizde hakim olan unsur fazıllardır. Allah'ın emirlerini %51 kadar yerine getirebileceksiniz. Bu kalbinizdeki bu noktaya ulaşma size Allah Teala tarafından bedava verilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin kalbini bu noktaya ulaştırır. O kişi için bu bir büyük mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şey çok güzel. Kalbiniz %51 nurlarla dolmuştur. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %81'e çıkacak. Günün tamamına yakın bir kısmında Allah-u Teala'yı zikredeceksiniz. Böyle bir dizaynda daha ötesi de var. Nefsinizin kalbi öyle bir gün gelecek ki daimi zikre ulaşacaksınız. %100 nurlarla dolacak. İşte hepiniz için bu güzellikler bu seviyeyi gösterir. Ve de Allah-u Teala'nın indinde %100 nurlarla dolu bir kalbiniz oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve bu noktada artık son teslim gelmiştir. Ruhunuzu, veçinizi ve nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Bundan sonra ihlas makamını aşacaksınız. Salah makamında iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Bu sizin dünya mutluluğunu %100 yaşamanızı imkan dahiline sokar. Nefsinizin kalbi ise o noktada 19 mertebe müzeyyen olmuştur. %100 afetlerden kurtulduktan sonra 19 mertebe müzeyyen olmuş ve bütün güzellikleri yaşayabilecek olan bir hüviyete ulaşmışsınızdır. Kalbiniz bu ulaşmada en önemli rolü oynamıştır. Allah-u Teala'nın hepinizin kalbini müzeyyen kılması dualarımızda dileklerimizde.

şarkımızla sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bu sohbetimiz gene İslam nedir, tasavvuf nedir isimli dizinin bir başka konusu, gay yolu, şeytanın yolu. Allah Teala bir rüşt yolundan bahsediyor. Bir de gay yolundan bahsediyor. Her iki yolun birbirinin zıttı olduğunu da kesin olarak işaretliyor. Bir tanesi tağutla, insan ve cin şeytanlarla ve şeytanla ilişkili. Birincisi gay yolu. İkincisi rüşt yolu, Allah'la ilişkisi. İlişkili. Birisi şeytana ve cehenneme ulaştırıyor, diğeri de Allah'a. Allah'a ulaştıran yollardan bahsettik. Şimdi de şeytana ulaştıran yoldan bahsedelim. Gay yol. Böyle bir kavrama ulaşmak için şeytanın kimliğini tanımalıyız. Konu yaratılışa ulaşıyor. İnsanın yaratılışına bakıyoruz. Allah Teala diyor ki biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık. Hicr 26. Ve lekat alekmen insane min sasanin min hameyin mesnun. Bir insanı şekillenebilen ve kuru bir balçıktan yarattık. Evvela çamurmuş balçık, sonra da kurumuş insan oluşturmak üzere Allah Teala çamuru kullanmış. Ondaki çamuru hayatı üstlenebilecek bir noktaya getirmiş ve insanı oluşturmuş. İşte bundan sonra Allah Teala insanoğlunu yarattıktan sonra ne yapıyor? Öyle bir çamurdan yaratıyor ki bu çamur bünyesinde amino asitleri ve hayatın oluşmasını kabul edebilecek olan bütün faktörleri vücuda getirecek bir çamur. Ve A'raf suresinin 11. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ve lekat halaknaküm sümme sevvernaküm sümme kulna lil melâketis cüdü li âdeme fesecüdü illâ iblis lemeküm münes sacidin. Allah Teala diyor ki sizi yarattık. Yani Adem Aleyhisselam'ı yarattık diyor, insanı yarattık. Sonra size suret verdik. Nefs ve ruh. Aynı zamanda şekil. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblisten başkası secde ettiler. O secde edenlerden olmadı.

savvernaküm ifadesi size suret verdik ifadesi size ruh ve nefs verdik hüviyetinde tecelli ediyor. Allah-u Teala'nın verdiği nefs ve ruh. Ve nitekim Sad Suresinin 72. ayet-i kerimesi Savernaküm'den size suret verdik ifadesinden onun çıkarıldığı da kesinleşiyor. Çünkü Sad 72'de Allah-u Teala diyor ki Feiza seveytuhu ve nefahtu fihi min ruhi fekâhu lehu sacidî. Onun yaratılışını tamamlayıp tarafımdan ona ruh üfürdüğüm zaman derhal secdeye kapanın. Nefahtu diyor. Ruh üfürdüğüm zaman. Secde Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki

Sümme sevahu. Sonra onu seva ettik. Düzelttik, şekil verdik, şekillendirdik. Ve nefaha fihi min ruhihi. Ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve ceale lekumus sem'a vel efsare vel efide. Ve ona işitme hassasını verdim, görme hassasını verdim ve idrak hassasını verdim. Kalile ma teşkürün, ne kadar az şükrediyorsunuz. Öyleyse Allah Teala secde etmek emrini verdiği zaman Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürmüş Allah'ın ibadesi, benim ruhumdan üfürdüğüm bu kişiye, yani aslında bu kişide bulunan üfürdüğüm ruhuma secde edin manası çıkıyor buradan. Allah-u Teala'nın emri açık ve kesin. Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman diyor, o zaman secde edeceksiniz. Şimdi bu durumda iblisle insan arasındaki farkı belirtmemiz lazım. Kainattaki en üstün varlık muhakkak ki insandır.

Allah-u Teala'nın insanı verilen bu mahlukunu şeytan kıskanıyor. Gerçekten insan en üstün müdür? Bakınız ne diyor Bakara 29'da Allah-u Teala? Hüvellezî halekâ leküm mâ fîl ardı cemîan. O Allah ki yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. Sümme steva ile semayı, sonra semaya aslında yokluğa istiva etti. Yöneldi. Ve sevvahünne seb'a semavati. Ve orada 7 kat sevva etti. Ve huve bi külli şeyin alim. O her şeyi bilen alimdir. Ama görülüyor ki Allah Teala yeryüzünde neyi yaratmışsa yeryüzünde yaratan biz insanlar için hepsi bizim. Yeryüzünde neyi yarattıysam yeryüzünde yarattığım şeylerin hepsini sizin için yarattım diyor Allah Teala. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve sahara leküm ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. Odur ki o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yani hayat olan alemlerde yarattığı her şeyi katından sizlerin yani insanların emrine musahhar kıldı. İnne fî zâlike le âyâtin kavmin yetefekkirûn. Muhakkak ki bunda düşünen bir kavim için ayetler vardır. İnsan üstün olandır. Ve biliyoruz ki Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama Allah Teala da emri veren insana secde edilmesini Allah emrediyor. Öyleyse Allah'ın emrettiği bir secde olayı var. Herhangi bir mahlukuna secdeyi emretmiyor Allah Teala kendisine ruhundan üfürdüğü Allah'a tekrar geri dönecek, Allah'ın zatına tekrar ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacak bir varlık, bir ruh, bir ayrı beden insanda. Öyleyse insanın şekliyle şekillenen ruh, Allah'ın bir insanlı temsilcisidir ve Allah'a geri dönecektir muhakkak. İnsan istese de Allah'a geri döndürmeyi dönecektir. İstemese de dönecektir. İsterse Allah Teala onu döndürecektir. Kişi Allah'ın evliyası olacaktır. İstemezse öldükten sonra Azrail Aleyhisselam onu tekrar Allah'a gene döndürecektir. Her halükarda ruh Allah'a geri dönecektir. Öyleyse burada bir vakıa var. Allah ruha secde etmeyi emrediyor aslında. İblisle anlaşmazlık ise buradan çıkıyor. Ve diyor ki Allah Teala En'am suresinin 112. ayet-i kerimesinde böylece biz bütün nebilere, peygamberlere insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onların bazıları bazılarına lafın yalnızlığını telkin ederler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftira ettikleri şeylerle baş başa bırak. Demek ki şeytan ve insan ve cin şeytanlar

aslında insan ve cin şeytanların toplamını Allah-u Teala tağut adında veriyor. Bu tağut insan ve cin şeytanlar cinlerden ve insanlardan şeytanın tesiri altına girenler, dalalette olanlar, ve iblis Allah-u Teala'nın emrini dinlemeyip, iblis Allah-u Teala'nın emrine rağmen secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Saat 74, 75, 76 bunu anlatıyor. Allah-u Teala diyor ki, İlla iblis istekbere ve kâne minel kâfirin. Sadece iblis kibirlenmiş, tekebbür etmiş ve kâfirlerden olmuştu. Saat 75. Kâle, Ya iblisü, mâ menâke entesüdeli mâ halaktu bi yedey estekberteyim. Künne minel meali, minel âli. Ey iblis, bizzat elimle, kudretimle yarattığıma seni secde etmekten men eden nedir? Böbürlendin mi? Tekebbür mü ettin? Büyüklendin mi? Yoksa yücelerden mi, âlilerden mi oldun? Saat 76. Kale ene hayrun minhu. Ben ondan hayırlıyım dedi iblis. Halaktani min narin, beni ateşten yarattın. Ve halaktehu min tin, onu ise çamurdan yarattın. İblis Allah'a isyan ediyor. Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor ve ezeli düşmanlık burada başlıyor. İblisle insan arasındaki, iblisin daha doğrusu insana düşman oluşundaki temel faktör buradan başlıyor. Aynı konu Araf 12, 13, 14, 15, 16, 17'de de başka bir şekilde aynı konu açıklanmış. Araf 12, Allah Teala buyuruyor. Kale ma mene ake ella tescüde iz emertük. Kale ene hayrun minhü halakteni min nalin ve halaktehu min tin. Sana secde etmeyi emretmiş iken seni ondan ne men etti dedi Allah Teala. İblis ben ondan hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. Araf 13. Allah, oradan in, çünkü sen orada kibirlenmeye layık değilsin. Sen aşağılananlardansın buyur. Araf 14. Şeytan, beyaz gününe kadar bana müsaade ver dedi. Kale inneke minel munzerin. Allah dedi ki, sen müsaade verilenlerdensin buyurdu. Ne diyor iblis? Kale enzirni ila yevmi yub'asun. Beyaz gününe kadar bana müsaade ver. Yani beni yaşat. Allah Teala dedi ki, sen müsaade verilmişlerdensin. Yani kıyamete kadar ölümsüzsün diyor Allah Teala iblise. Araf 16. Kale fe bima avaytani la'akudanna lehum sıratikel müstakim. Beni azgın kılmana yemin ederim ki onlar için senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Araf 17. Sümme le atiyennehum min beyni edihim
ve min harfihim ve an eymanihim ve an şemailihim. Ve la tecidu ekserehum şakirin. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından ulaşacağım, yaklaşacağım. Sen onların çoğunu şükreder bulmayacaksın. Ama bu çoğunun dışında olanlar da var. Allah'ın ihlas sahibi kulları, muhlis kulları, Hicr suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki senin ihlas sahibi kulların hariç. Kimdir ihlas sahibi? İhlas sahibi kullar daimi zikre ulaşmış olan, nefslerindeki bütün afetleri yok etmiş olan ve bu sebeple nefslerini bütün afetlerden temizlemiş olduğu için halis kılmış olan insanlar, muhlis, halis olan demek. Afetler kalmamış nefsinin kalbinde, nefsinin kalbini tamamen Allah'ın faziletleriyle doldurmuş kişi. Şimdi şeytanın o zaman insanlara bir vaadi oluyor. Nedir o vaat? Onların çoğunu Allah'a şükreder bulmaması. Yani insanların çoğunu kendisine iblisin bağlaması ve Allah'ın kulluğundan insanları çevirip kendine kul etmesi. İşte iblis bütün gayretiyle bunun peşinde dolaşmaktadır. Bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşır. Herkesi Allah'a kul olmaktan men edip kendine kul etmeye çalışır. Sebe 20. Allah Teala buyuruyor. Ve lekad saddaka aleyhim iblisü zannehu fettebe'uhu illa ferikan minel müminin. Şeytan insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Ne zaman? Kıyamet günü. Müminlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Müminlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki her devirde insanların %90'ından fazlası iblisin yolunda oluyor. %10'undan azı da Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu size ki, ne mutlu bize ki, bizler Allah'ın yolunda olan o mutlu azınlığı temsil ediyoruz. Bir tek fırkayı temsil ediyoruz. Müminler. Öyleyse bütün diğerleri şeytana tabi olmuş durumdalar. Ve asıl enteresan tarafı şu ki sevgili kardeşlerim, insanların çoğu iblise tabi olduklarının farkında bile değiller. Kendilerini yöneten düşünce sisteminin içlerinden gelen seslerle oluştuğunu biliyorlar. O seslere tabi olarak güzellik veya iyilik veya kötülük işliyorlar, güzellik veya çirkinlik işliyorlar. Ama seslerden birisi bizi çirkine, bizi kötüye çağıran ses, kötülük işlemeye çağıran ses, iblisin sesi.
İnsanların çoğu o sesin iblise ait olduğunun farkına bile varmadan tabidir. Bir başka ifadeyle Allah'ın yoluna girenlerin dışındaki herkes farkına bile varmadan şeytanın kulu olmakta devam ediyorlar. Sebe 21. Ve ma kana lehu aleyhim min sultanin illa linaleme men yu'minu bil ahireti mimmen huve minha fi şek. Ve rabbike ala kulli şeyin hafiz. İblisin onlar üzerinde bir yetkisi, nüfuzu yoktu. Ancak ahirete inananlarla şüphe edeni ayırt edebilmek için yaptık. Senin Rabbin her şeyi muhafaza eder, diyor Allah Teala. Sebe 20 ile 21 birbirinin ardından geliyor. Yani müminlerden ibaret bir tek fırka hariç, hepsi iblise tabi oldular dedikten sonra Allah Teala iblise tabi olanlarla Allah'a tabi olanların kimler olduğunun açıklamasını yapıyor. İblisin onlar üzerinde bir yetkisi, nüfuzu yoktu. Fakat işlerinden geçen sesi taklit ederek iblis onlara kendi düşünceleri gibi yutturuyor her şeyi. Ahirete, yani insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına ve kıyamet gününe inananlar ile şüphe edeni ayırt edebilmek için yaptık, diyor Allah Teala. Dikkat edin, Allah'ın yoluna girmeyenler şüphe edenlerdir. Allah'ın yolundan düşenler gene şüphe edenlerdir. Şüphe Kur'an-ı Kerim'e çok ciddi bir faktör olarak girmiş. Böyle bir netice insanların bir tek fırka hariç, insanların bütün fırkalarının, 73 fırkada 72 fırkasının şeytana tabi olmasının arkasında şeytanın nüfuzu yok. Allah Teala şeytana o yetkiyi vermiş ama karar gene insanoğlunda. Ve insanoğlu kendi düşüncesi zannederek iblisin kendisine yaptığı terkini o istikamette bir gayretin sahibi oluyor. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluyor. Onların da bir kısmı hidayete erdikten sonra gene fıska düşüyor. Bu küçük bir kısım ama netice itibariyle söylediğimiz gibi kıyamet günü insanların %90'dan fazlası ne yazık ki iblisle beraber cehenneme gidecekler. Şimdi sebil-i gayın ne olduğunu görelim. Araf 146'da Allah Teala diyor ki Seasrufi anayeti yellezine yetekeberune fil arde bi garil hakkı ve indiyere külle ayetin la yumini biha ve indiyere sebiler rüşte la yettehuzuhu sebila ve indiyere sebiler gayye yettehuzuhu sebila zalike biyennehüm kezebu bi hayatina ve kânü anha gafilin ülâike mevâhimin nâru ülâike vellezine kezebu bi hayatina ve likâil âhireti habitat amalihum. Allah Teala diyor ki o insanları Allah'ın ayetlerini anlamaktan çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. İrşad yolunu görseler yol itaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol itaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır, diyor Allah Teala. Ve Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri yalanlamalarıdır. Kim ayetlerimizi yalanlarsa onların ve ahiret gününü, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağı günü yalanlarsa
Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala bir gay yolundan bahsediyor, bir de rüşt yolundan bahsediyor. Ve Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde de gene gay yolundan ve rüşt yolundan bahsettiğini görüyoruz Allah-u Teala'nın. Diyor ki Allah-u Teala la ikrahe fiddini kat tebeyene rüştü minel gay. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُمِنْ بِاللّٰهِ فَيْكَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُوَةِ الْعُزْقَى لَنْفِسَامَ لَهَا اللّٰهُ سَمِيُونَ عَلِيمٌ Allah-u Teala buyuruyor, dinde zorlama yoktur. Rüşt yollarıyla gay yolları tebeyin etmiştir, beyan edilmiştir, birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse ve Allah'a amen olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kluba sımsıkı yapışır. Her ikisinde de Allah-u Teala rüşt yoluyla gay yolundan bahsediyor. Rüşt yolu Allah'a ulaştıran yol, gay yolu şeytana ulaştıran yol. Rüşt yolu Allah'ın hükümdarlığına girmek, gay yolu şeytanın hükümranlığında kalmak. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolundadır. Araf 142 şöyle diyor, Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a, kavmin içinde benim yerime geç, onları ıslah et ve müfsitlerin, fesada düşenlerin yoluna tabi olma dedi. Kimdir fesatta olanlar? Allah Teala Rad 25'te diyor ki onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılması lazım gelen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar, muslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Yeryüzünde fesat çıkaran insanlar, kendileri Allah'ın yoluna girmiyorlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar, başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte bu, başkalarını da Allah'ın yolundan men eden insanlar, bu ayette söylendiği gibi yeryüzünde fesat çıkaranlar. Nisa 167-168'de de Allah Teala aynı insanları anlatıyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattâlu zalâlen ba'îdâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfir lehum. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Hem kendilerine zulmetmişlerdir, hem de başka insanları Allah'ın yolundan saptırdıkları için onlara zulmetmişlerdir. Çünkü kendileri de sırat-ı müstakim üzerinde değiller, Allah'ın yolunda değiller. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ Allah onlara mağfiret etmez. Eğer Allah'ın yolunda olsalardı, mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardı, tabi olacaklardı ve Allah günahlarını sevaba çevirecekti ama çevirmiyor. O yetkinin sahibi değiller. Allah onlara mağfiret etmiyor. Tabi olmaları mümkün olmadığı için. Fesat çıkaranlar hiçbir zaman bir mürşide tabi olmazlar. Başkalarını da tabiyetten, yani Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ederler. Tabiyet mürşide tabi olmaktır. Bunun sonucu nedir? Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması, Allah'ın yoluna girmesidir. Tabiyet yoksa ruhun Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaşması söz konusu değil. Allah onları diyor, devam ediyor. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَر۪يكًا Allah onları tarik-ı müstakime ulaştırmaz. İlla tarik-ı cehenneme, sadece cehennem yoluna ulaştırır. حَلْدِنَ ف۪يهَا اَبَدًا Onlar orada ebediyen kalacaklardır.
canında. Ali ise burada Hazreti İsa kardeşine sakın müfsitlerin, Allah'ın yoluna girmeyenlerin yoluna tabi olma, şeytana tabi olma manası var burada. Enam 116'da Allah Teala diyor ki, yeryüzünde olanların ekserisine itaat edersen, onlar seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye uymazlar. Onlar ancak tahminde bulunurlar. Yani hep Allah'ın yoluna tabi olmak, şeytanın yoluna tabi olmamak söz konusu. Eğer onların çoğu, yeryüzünde olanların ekserisi, büyük kısmı, söylediğimiz gibi bu rakam ölçülere göre 190 her zaman üzerinde oluyor. Onlara itaat edersen seni Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Nisa 76 وَالَّذ۪ينَ كَفَرِ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ تَعْبُونَ فَقَاتِلُوا اَبْلِيَا اَشْشَيْتَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْتَانِ كَانَ زَعِفًا. Kafir olanlar ise tağut yolunda, insan ve cin şeytanların yolunda savaşırlar. Şeytanın dostu olanlarla savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. Son savaşta böyle bir savaş olacak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın bütün tayfesi bir araya gelip Allah'ın dostlarına savaş açıyor. Dünyaya hakim olmak üzere dünyadaki üçüncü cihan savaşı. Ve o savaşta da şeytan o insanların gücüne güvenip galip geleceğini zannediyor. Oysa ki mağlup oluyor. Mağlup olacak. Nisa 44 diyor ki Allah Teala, kitaptan bir nasibe sahip olanları görmüyor musun? Bunlar dalaleti satın alıyorlar. Sizin Allah'ın yolundan dalalete sapmanızı istiyorlar. İşte bu dalalet yolu sebili gaydır. Yunus 89 وَلَا تَتَّبِيَنِّ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sakın bilmeyenlerin, cahillerin, yani şeytanın yoluna tabi olma. Ne demek istiyor? Söylediğimiz gibi herkes doğuşundan itibaren gay yolundadır. Herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Herkes doğuşundan itibaren kafirdir. Yani dalalet yolunun, gay yolunun içindedir. Bir kısmı bilmedikleri için, farkına bile varmadan içindedir. Bir kısmı bu maharişi ve onun adamları gibi bilerek, isteyerek o yolun içindedirler. Ve insanları da o yola çağırmak için büyük bir imkan içerisinde bir sürü üniversite, 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapmak gibi büyük imkanların sahibi olarak insanları içinde bulundukları gay yolunda daha zulmani noktalara çekmeye çalışmaktalar. Öyleyse bir tarıkı cehim var şeytanın yollarından, bir de sıratı cehim var. İsa 167, 168 ve 169'u biraz evvel söyledik. Burada Allah Teala onları tarık-ı cehime, tarika almadığını, yani tarık-ı müstakime almadığını, onları ancak tarika cehenneme, cehennem tarikine aldığını söylüyor. Öyleyse

Allah tarika, tarik-i müstakime kabul etmiyor. Nisa 168'de ve 169'da da tarik-i müstakime olmadıklarının tarik-i cehenneme alındığını söylüyor. Ve cehennemde ebediyen kalacaklarını söylüyor. Öyleyse burada bir muhteva görüyoruz. Tarik-i cehennem. Cehennem yolu. Cehenneme götüren yol. Kimler? Kimler o yoldalar? Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmemiş olanlar. Allah'ın rüşt yolunu yol olarak kabul etmemiş olanlar. Allah'ın hidayet yolunu yol olarak kabul etmemiş olanlar. Bunların başka bir yolu, yani sırat-ı cehimi kabul etmeleri, etmemeleri falan söz konusu değil. Zaten o yoldalar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren tarik-i cehimdedirler. Sırat-ı cehimdedirler. Ama bunun şuurunda değillerdir. Herkes tarik-i cehim üzerindedir. Bunun şuurunda değildir. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar. Birinci basamak insanlar olayları yaşar. İkinci basamak olayları değerlendirir. Ve eğer Allah-u Teala indinde layıklarsa Allah'a, Allah tarafından seçilirler. Dikkat edin ki bu seçim de insanları kurtarmaz. Bu seçilenlerden kimler Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse sadece onlar Allah-u Teala tarafından sırat-ı müstakime alınırlar. Tarık-ı müstakime ulaştırılırlar ve neticede Allah'a ulaştırılırlar. Öyleyse insanlar, bütün insanlar baştan küfürdedir. Bütün insanlar baştan dalalettedir. Bütün insanlar başlangıçta tarik-i cehim üzerinde ve tarik-i sırat-ı cehim üzerindedir. Her ikisi de cehenneme ulaştıran iki tane yol. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sırat-ı cehime bakalım. O da cehennem yolu. Tarık-ı Cehim de cehennem yolu. Nisa 169'da geçiyor. İlla tarika cehenneme. Sırat-ı Cehim'e bakıyoruz. Allah-u Teala Saffat 22-23'te Allah-u Teala diyor ki zulmedenleri eşleriyle ve Allah'tan başka taptıklarıyla beraber toplayın ve onları cehennem yoluna ulaştırın.

Şimdi böylece görüyoruz ki Allah-u Teala zulmedenlerden bahsediyor. Zulmeden insanlar. Kimler bunlar? Zulmedenler, kâfirler. Ne diyor Allah-u Teala? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلِمُوا Bunlar kâfirlerdir ve zalimlerdir. Neden? Başka insanların Allah'ın yoluna ulaşmasına, sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oldukları için, onları sırat-ı cehimde bıraktıkları için. Allah Teala bazen sırat-ı cehim diyor, bazen tarık-ı cehim diyor. İkisi de aynı şey. Tarık-ı cehim 7 tane kattan aşağı doğru inen 7 tane katı ifade ediyor. Sırat-ı cehim ise onu da ihtiva ederek cehenneme ulaştıran yol. Öyleyse sırat-ı müstakim konusunda Allah Teala açıklamalarda bulunuyor. Sırat-ı müstakim konusunda çok açıklama var.

Fatiha suresinin muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ham, alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiğne ederiz. Yani mürşidimizi gösterme konusundaki talebi yalnız sana yaparız. İhdine sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Neyle? Biz senden istihane isteriz, hacet namazını kılarız, mürşidimizi sorarız. Sen de bize mürşidimizi gösterirsin. Böylece sırat-ı müstakime bizi ulaştır. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Yani başların üzerinde devrin imamının ruhunun bulunduğu kişilerdir onlar, o yoldakiler. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gazap duyulanların, kafirlerin yolu değildir. Allah Teala kafirlere gazap duyduğunu söylüyor. Veleddalin, ve dalalette olanların da yolu değildir. İşaretler son derece açık geliyor. Kimler dalalette? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi dalalette. Kimler kafir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle kurtulacak olan bu insanlar, şeytanın yolunda kaldıklarının farkına bile varmadan şeytanın yolundalar. Ve dünyanın büyük kısmı onlardan oluşuyor. %90'dan fazlası. Ve bütün konularda çoğunluk söz sahibi olduğu için onlar söz sahibi. Ve dünyanın her tarafında bu yüzden zulüm var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanlara bakıyoruz. İnsanlar bir boşlukta. Boşlukta olduklarını bilmiyorlar. Şeytanla sımsıkı bir ilişki içindeler. Şeytanla ilişki içinde olduklarını bilmiyorlar. Ve ne yazık ki bütün insanlar doğuşlarından itibaren tuzaktadırlar. Yani kişi doğduğu zaman kalbinde küfür kelimesiyle doğar. O küfür kelimesiyle ölürse gideceği yer cehennemdir. Bundan kurtulmanın yolu ise sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün insanlar hani fıtratıyla doğarlar, ama hani fıtratıyla doğan bütün insanların da kalplerinde küfür kelimesi yer alır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar bir doğuş müessesesiyle bu dünyada gözlerini dünyaya açarlar. O andan itibaren, var oldukları andan itibaren insanlar dalalettedirler. İnsanlar küfürdedirler. İnsanlar şeytanın kuludurlar. Allah Teala bu sözü çok açık bir şekilde ifade ediyor.
Diyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e Ella tabudu şeytane innehu lekum adun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları! Ben sizlerden ahd almadım. Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye, Allah'a kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu ahd sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse başlangıçta bütün insanlar şeytanın kulu olarak kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Hangi açıdan? Hepsini Allah yaratmış. Ama hepsi de şeytana kullar. Allah'a kul olmak istikametinde bir insan harekete geçmedikçe o kişi şeytanın kulu kabul ediliyor. Mehal 36'da da Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdeki kişileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler, bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Şeytanın kulları, Allah'ın kulları. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın kulluğundan kurtulamaz. Ama dilemek kurtulmaktır. Peki bu kişi dilediği an Allah'ın kulu olmuş mudur? Hayır. Ama kul olmanın ilk adımını atmıştır ve bu adım onu şeytanın kulluğundan mutlak olarak kurtarır. Şeytanın kulu Allah'ın cennetine giremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Hangi acıdan kurtulmuştur? Davranış biçimleri itibariyle kurtulmuş mudur? Hayır, kurtulmamıştır. Ama cennete girmek açısından şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Bu sadece kurtuluş açısından öyledir. Yoksa kişinin nefsinin kalbindeki afetler %100. Şeytan %100'üne de tesir ediyor. Öyleyse davranış biçimleri itibariyle bu kişi şeytanın kuludur. Davranışları itibariyle şeytanın emirlerine itaat eder. Çok büyük ölçüde. Ama ne zaman ki nefsinin kalbindeki afetler

tesir edemediği için o kişi şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olması daha ağır basmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bizleri Allah'ın yoluna çağırıyor. Şeytan da bütün insanları zaten başlangıçta kendi yolunda tutuyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın yolundan kurtulabilmiş olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın saatine ulaşacaktır. Cennetin üçüncü katına ulaşacaktır. Ve Allah'ın kulu olacaktır. Öyleyse Allah'ın emirlerine itaat etmek açısından Allah'a kul olmak başka şey. Şeytanın kulu olmak başka şey. Şeytanın kurtuluş açısından kulu olmak başka şey. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın kulu olup onunla beraber cehenneme gidecek olan bir insan değildir. Artık Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın cehenneme gitmesi, onunsa cennete gitmesi söz konusudur. Öyleyse şeytanın kulluğundan Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi çıkmıştır cennet ve cehennem açısından. Ama şeytanın emirlerini dikkate almak, onları yerine getirmek açısından kişi nefsinin kalbindeki afetler, %50'den daha fazla azalıncaya kadar şeytanın kulu olmakta devam eder. Çünkü şeytana itaati Allah'a itaatten daha fazladır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer ruhunuzun hasletlerini bir bütün, nefsinizin afetlerini de bir bütün kabul ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, Allah Teala sizin günahlarınızı sevaplarınızdan aşağı düşüreceği için ya da sevaplarınızı günahlarınızdan üste çıkaracağı için, cennetin sahibi olacağınız için şeytanın kulu olmaktan o an kurtuluyorsunuz. Ama bu cennet açısından söz konusu. Yoksa daha uzun süre şeytanın dediklerini yapmaya devam ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden, Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As

her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celal

0: Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için, alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise, Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken, Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken, her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı, hiçbir şer'i hüküm içermeyen, bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinize Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu selamıyla sözlerimize başlayarak mutluluklar dilerim. Konumuz Kur'an tefsiri. Kod numarası 3.2.12.22. Kur'an-ı Kerim'deki 22 numaralı sure, Hac suresi 42. ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yükezzibuke. Fakat kezzebet kablehum kavmü Nuhin ve Adın ve Semud. Adın ve Semud. Ve in ve eğer ise yükezzibuke seni yalanlıyorlar. Fe o zaman kat olmuştu. Kezzebet yalanladı. Kablehum onlardan önce kavmi Nuhin Nuh kavmi ve Adın ve Adın kavmi ve Semud'un ve Semud kavmi. Ve eğer seni yalanlıyorlarsa onlardan önce Nuh kavmi, Adın kavmi ve Semud kavmi de yalanlamışlardı. Buraya eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki diye bir ilave yaptık. Semud kavmi de yalanlamışlardı. Neyi yalanlamışlardı? Peygamberlerini yalanlamışlar diye bir ilave daha yaptık. Her devirde peygamberler yalanlanmıştır. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi çok net bir şekilde şöyle söylüyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme ve aralıksız olarak göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek bütün o kavimler Resullerini yalanladılar diyor. İnkar ettiler diyor Allah-u Teala. Ve 43. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve kavmu İbrahim'e ve kavmu Lut ve kavmu İbrahim'e ve İbrahim kavmi ve kavmu Lut'un ve Lut Aleyhisselam'ın kavmi ve İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi de ve Lut Aleyhisselam'ın kavmi de yani aynı şeyi yapmışlardı. Yani yalanlamışlardı.

Ve 44. ayet-i kerime Hac suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve ashabu Medyen Medyen'e ve kuzzibe Musa fe emleytü lil kafirine sümme ehaz tuhum fe keyfe kâne nekir nekir ve ashabı Medyen'e ve Medyen halkı ve kuzzibe ve yalanladı. Musa fe emleytü o zaman mühlet verdim. Li el kafirin inkar edenlere, kafirlere sümme sonra ehaztuhum onları ahzettim, aldım, yakaladım, tuttum. Fe o zaman o takdirde keyfe kâne nasıl oldu? Nekiri cezalandırmam. Ve ashab-ı Medyen'e Medyen halkıyla başlıyor ayet-i kerime. Ve Medyen halkı da ne yaptı? Yalanladı. Ve Musa

aleyhisselam da ve Medine halkı da yalanladılar. Ve Musa aleyhisselam da yalanlandı. Ve Musa aleyhisselam da yalanlandı. Fakat kafirlere mühlet zaman verdim. Sonra da onları aldım. O zaman benim cezalandırmam nasıl oldu?

Allah Teala burada aslında nekir kelimesi inkar kelimesiyle aynı kökten geliyor. Allah Teala onlar inkar ettiler demiş oluyor. Ben de onların inkarlarını inkar ettim. Onları yakaladım ve benim inkarım olan cezalandırmayla karşı karşıya getirdim onları diyor Allah Teala. Allah'ın inkarı oradaki cezalandırma müessesesi.

Burada Allah Teala nekir kelimesiyle inkar ettiğini söylüyor. Aslında Allah Teala'nın buradaki inkar kelimesinden muradı cezalandırması.

Allah Teala inkar eden kavmi neticede cezalandırıyor. Ve Hac suresinin 45. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim fe ke eyyin min kariyetin ahleknaha ve hiye zalimetün fe hiye haviyetün ala uruşiha ve birin muattalatin ve kasrın meşidin fe ke eyyin. Böylece niceleri gibi min kariyetin ülkelerden ahleknaha onu helak ettik. Vehiye ve o zalimetun zalimler fehiye artık o haviyetun ala üzerine çökmüş yıkılmış uru şiha onun çatısı tavanı ve birin ve kuyu muat talatin terk edilmiş muattal terk edilmiş atıl kalmış boşaltılmış kullanılmaz hale gelmiş ve kasrın ve köşkler saraylar meşidin yüksek bina böylece halkı zalim olan nice ülkeler gibi onu da helak ettik. Artık o, yani o ülke, çatıları yıkılmış, kuyuları ve yüksek sarayları terk edilmiş bir haldedir.

Allah Teala Allah'a karşı gelmeleri sebebiyle terk ettiği ülkelerden bahsediyor. Nice ülkelerin terk edilmesi olayı.

ülkelerdeki evler terk edilmişse çatıları yıkılıyor, kuyuları yok oluyor, yüksek sarayları terk ediliyor, atıl kalıyor her şey, kullanılmaz durumda. Bismillahirrahmanirrahim. 46. ayet. Efelem yesiru fil ardı. Fe tekune lehum kulubun. Ya kulune biha ev azanun yesmeune biha fe inne ha la ta mel absar ve lakin ta mel kulubulleti fi suduri. Efelem yesulu, dolaşmadılar mı? Dolaşmıyorlar mı? Gezmiyorlar mı? Fi el ardı, yeryüzünde. Fetokine, o zaman olur. Lehüm, onların kulübün, kalpleri, kalpler. Ya kulübün, akıl ederler. Biha, onunla. Ev veya azanın, kulaklar. Yesmeune, işitirler. Biha, onunla. Ve inneha, fakat o la ta'ma, ama kör değildir. El ebsarı, gözler, ve lakin, fakat ta'ma, amadır, kördür. El kulübü, kalpler. Elleti, o ki fi es-sudûri, göğüslerde, sinelerde. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Dolaşmış olsalardı bile, onunla akıl ettikleri kalpleri ve onunla işittikleri kulakları olmazdı. Fakat gözler kör, ama kör olmaz. Lakin sinelerdeki kalpler ama kör olur.

ki onların onunla akıl ettikleri kalpleri ve onunla işittikleri kulakları olsun. Fakat gözler ama yani kör olmaz. Lakin senelerdeki kalpler ama kör olur.

Allah için de önemli olan baş gözü değil, sinirlerdeki kalp gözü. Öyleyse Allah-u Teala burada başlarda ayrı bir göz olduğunu, kalplerde ayrı bir göz olduğunu söylüyor. Cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor Allah-u Teala Araf 179'da. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha da aşağıdadırlar. Onlar hayvanlardan daha çok dalalettedir diyor Allah-u Teala. Cehenneme gidecek olan herkesin dalalette olduğunu kesinleştiriyor. Dalalette olanların ise baş gözlerinin de baş kulaklarının da kapalı olduğunu, baş gözlerinin kör, baş kulaklarının sağır olduğunu söylüyor. Ve kalplerinin de idraksiz olduğunu söylüyor. Ama burada Hac suresinin 46. ayet kerimesinde Allah Teala gözler kör olmaz diyor. Ancak gözler ama kör olmaz. Lakin sinelerdeki kalpler ama olur, kör olur.

Fakat baş gözleri kör olmaz. Lakin sinelerdeki kalpler kör olur. Allah Teala burada açık bir şekilde baş gözünün ve kalp gözünün ayrı ayrı mevcudiyetini işaret etmiş. Sinelerdeki gözler diyor. İşte Allah Teala dilerse kalp gözünüzü açar. Bunun için mutlaka Allah'ın yoluna kişinin girmesi söz konusu. Kim Allah'ın yoluna girerse onun kalp gözünün açılması kuvvetli bir ihtimaldir. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde kendine şunu yaptıkça devamlı Allah Teala'dan hediyeler alır. Bunlardan bir kısmı da kalp gözü ve kalp kulağıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa kalp gözüne ve kalp kulağına mutlaka sahip olur. Ayet 47. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yesta cidûneke bil azabi ve len yuhli fallahu ve dehu vadeh ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma tuaddune tuaddun tuaddune ve yestacilûneke senden acele istiyorlar. Bi el azabi azabı ve len yuhlife Allah'ı ve Allah asla dönmez yani mutlaka yerine getirir.

vadehu, onun vaadi ve inne ve muhakkak yevmen bir gün inde yanında katında Rabbike senin Rabbin key gibi elfi bin senetin sene mimma şeylerden teuddune saydığınız sayıyorsunuz, adetlendiriyorsunuz. Hac suresinin 47. ayet-i kerimesi ve azabı senden acele istiyorlar ve Allah asla vaadinden dönmez ve Rabbinin katındaki bir gün sizin saydığınız bin sene gibidir.

Yani Allah Teala Allah'ın katındaki zaman miktarında bir günün bizim dünyamızdaki zamanın 1000 yıllık devresine eşit olduğunu söylüyor. Bu aynı zamanda cennetin ve cehennemin de işaretini taşıyor gibi. Ay suresinin 47. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala kendi katındaki zaman parçasıyla bizim dünyamızdaki zamanı mukayese ediyor. Oradaki bir gün, buradaki 1000 yıla eşit. Hac suresinin 48. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke eyyin min kariyetin emleytü leha ve hiye zalimetün summe hastuha ve ileyyel masir ve keeyyin ve niceleri gibi min kariyetin ülkelerden emleytü mühlet verdim. Leha ona ve hiye ve o zalimetün zalimler sümme sonra ehastuha onu aldım yakaladım ve ileyye ve bana elmas yürü dönüş. Halkı zalim olan nice ülkeler gibi ona mühlet verdim. Sonra onu aldım, yakaladım ve dönüş banadır.

Allah Teala mühlet vermiş onlara, bir süre yaşatmış. Sonra da Allah Teala onu aldım, yakaladım diyor.

ve zalim olan nice ülkeler gibi ona mühlet verdim. Sonra onu aldım, yakaladım. Acaba Allah-u Teala dönüş banadır demekle ne demek istiyor? Herkes öldüğü zaman ruhu mutlaka Allah'a geri döner. Ya o kişi ruhunu evvelce Allah'a ulaştırmıştır, o zaman ölüm sırasında ruh kendisine geri gelecektir ve ölüm melekleriyle birlikte tekrar Allah'ın katına geri dönecektir. Bu sebeple Allah'a dönüşün iki defa olduğu beyan ediliyor Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki ruhları kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları Allah'a geri dönecektir. Ona da yakin hasıl ederek inanırlar. Kesin şekilde inanırlar. Öyleyse evvela kişi ruhunu Allah'a ölmeden önce ulaştırsa ve bu kişi ölse, ölümden sonra ruhu gene Allah'a ulaşacaktır. Bir defa daha Allah'a dönecektir.

Bütün insanların ruhları ölmeden evvel Allah'a dönme emrini Allah'tan almışlardır. Ama kişi kendine düşenleri yapmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, hiçbir zaman ruhunun Allah'a o kişi ölmeden dönmesi söz konusu olamaz. Eğer ruhu Allah'a döndürmek istemeyen kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Şu dünyada hangi şartlar içinde yaşarsa yaşasın, hangi ibadetleri hangi seviyede yaparsa yapsın, netice hiç değişmez. O kişinin Allah'ın cennetine girme ihtimali sıfırdır. O kişi sadece cehenneme gider. İşte insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun ruhu hayattayken Allah'a ulaşır. Ölüm günü oradan gelen ruh kişinin başının üzerinde sağ tarafında yere paralel olarak yerini alır, vaziyet alır ve ölüm melekleri onu beraberlerine alarak tekrar Allah'a doğru yola çıkarlar. Yedinci katın yedinci aleminin indilahinin en üst noktası olan Sitret-i Münteha'ya kadar onu götürürler. Sitret-i Münteha'dan sonra da dikey bir yolculukla ruh Allah'a ulaşır. Bu ruhun Allah'a ölümden sonra ulaşmasıdır. Bu dünya üzerinde ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse kişi, dilediği anda Allah onu işitir, bilir ve görür. O kişiye yardımlar yaparak, onun gözlerini, kulaklarını ve kalbini Allah'ın söylediklerini, gösterdiklerini görür, işitir ve bilir hale getirir. Sonra Allah Teala o kişiye yardım eder ve onun ruhunu 14. basamakta Allah'a doğru yola çıkarmasını sağlar ve ruh ölümden evvel Allah'a ulaşır. Bu o kişinin Allah'ın evliyası olması demektir. Ve kapılar herkese açıktır. Kim Allah'ın evliyası olmayı dilerse, o kişi evliya mutlaka olur. Evliya olmayı dileyen kişinin bu dileğini mutlaka Allah'a duyurması lazım. Nasıl duyuracak? Allah'a ulaşmayı dilediğini söyleyecek. Bunun manası evliya olmayı dilemek. Çünkü kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, onlar Allah'ın evliyasıdır. Ruh Allah'a ulaşmadan, Allah Teala o insanları evliya kabul etmiyor. 21. basamağa ulaşmış, kabul etmiyor. Mutlaka ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu.

49. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyühen nasu innema ene lekum nezirun mübin. Kul de ki söyle. Ya eyyuha ennasu, ey insanlar, ya eyyuha ennasu, innema ancak, yalnız, sadece, ene ben, lekum size, sizin için, nezirun, nezir uyarıcı, mübinun, apaçık. De ki, ey insanlar, sizin için ben sadece bir nezirim, uyarıcıyım.

Dice. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da bütün nebiler gibi bir uyarıcıydı. Ve aynı zamanda Resul'dü. Bütün Resuller gibi bir uyarıcıydı. İster nebi olsun, yani nebi Resul olsun, ister veli olsun, veli Resul olsun, bütün Resuller mutlak olarak bir uyarıcıdır.

Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah Teala nezirin hüviyetini veriyor. Cehenneme grup grup sürülürler diyor insanlar. Cehennemin kapısı açıldığı zaman cehennem bekçileri onlara der ki size buraya geleceğinizi söyleyen sizden nezirler gelmedi mi? Derler diyor ki geldi. Ve biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ve biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz. Eğer biz onların o nezirin sözlerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Yani Allah Teala bizim gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alsaydı ve kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı ve kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ifat koysaydı o zaman işitecektik, idrak edecektik. O zaman da cehennemde olmamız mümkün değildi. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında nezir müessesesi bütün boyutlarıyla işlenmiştir. Bütün nezirler Resul'dür. Ama bütün nezirler Nebi değildir. Ne var ki bütün Nebiler nezirdir. Bütün Resuller gene nezirdir. Ama nezirlerin hepsi Nebi değildir. Bir kısmı Nebidir, bir kısmı Resul'dür. Allah razı olsun. Ve Hac suresinin 50. ayet-i kerimesine geçiyoruz. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Fellezine amenu ve amilus salihati lehum mağfiretun ve rızkun kerim. Diyor ki Allah Teala fe o zaman ellezine o kimseler onlar aminu aminu olan Allah'a ulaşmayı dileyen ve aminu salihati ve salih amel nefs tezkiyesi yapan lehum onlar için

mağfiretün lehüm onlar için yani vardır. Mağfiretün mağfiret ve rızkın ve rızık kerimün kerim bol temiz. Amin olanlar yani Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amelü salihat nefsi tezkiye eden ameller yapanlar onlar için mağfiret günahların sevap açılması ve kerim bir rızık vardır. Burada Allah Teala amin olanlardan bahsediyor. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonra bu dileyenlerin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerden amelü salihat yapanlar. Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamakta oluşuyor. Allah Teala 12 tane ihsanla 12. ihsanla ona mürşidini göstererek mürşidine ulaştırıyor. Tabiyet olunca, tahakkuk edince kişi nefs tezkiyesine başlıyor, amelü salihata başlıyor. Burada amelü salihatın başladığı kesin. Diyor ki Allah Teala onlar için mağfiret vardır diyor. Furkan suresinin 69 ve 70 ve 71. ayetlerine baktığımız zaman Furkan 69'da cehenneme gidecek olan insanları görüyoruz. Furkan 70'te ama diyor Allah Teala kim tövbe eder de irşat makamının önünde 12 tane insanla oraya ulaşır da irşat makamının önünde tövbe ederse ve amelü salihat yaparsa, nefsi ıslah edici amel yaparsa. İki işarette 14. basamağı kesinlikle işaret ediyor. Tövbe merasiminin gerçekleşmesi ve amelü salihata başlama. 12 tane ihsanla mürşide ulaşıldığı kesin, tövbenin kabul edildiği de kesin. O kişiler amelü salihat yapmaya başlıyorlar. Nefsi ıslah edici ameller. Yani zikir yapıyorlar. Nefsi tezkiye edici amel. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavattan fazıllar nefsin kalbine ulaşıp iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Bu nefs tezkiyesi. Amelü salihat, amelü salihata kişi başlamış oluyor. Ve aynı anda diyor Allah Teala kim tövbe ederse, müşriklerine tövbe ederse ve böylece mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa onların seyyiatini Allah hasenata çevirir diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çevirir. Furkan 70. Furkan 71. Onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde onların ruhları Allah'a döner. Öyleyse mağfiretten de bahsediyor Allah-u Teala ve tövbelerinin kabul edildiğinden bahsediyor. Ve de Furkan 70'teki onların günahlarının sevaba çevrilmesi işi arkasından da bu amelü salihat yapanlara ait olan kerim bir rızık. Ne demek istiyor Allah Teala? Şunu demek istiyor. Fizik vücut zikir yapıyor. Bu seviyede. Nefsinin kalbi her şeye hazır hale gelmiş. Zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rızık geliyor fizik vücuda. Rahmetle faz ve rahmetle salavat.
göğsünde Allah'ın açmış olduğu yoldan içeri giriyor. Rahmetli Fazıl, rahmetli Salavat, fizik vücudun rızkı. Ama o yoldan girdiği zaman nefsin kalbine ulaşıyor. Fizik vücut nefsi infak etmiş oluyor. İşte bu fizik vücut için ahsen rızık, affedersiniz, ahsen kelimesini kullanmak, kerim bir rızıktır. Bu seviyede kerim rızık oluyor. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi, bunun adı ahsen rızıktır. Buradaki rızkın hüviyeti, Hac suresinin 50. ayet-i kerimesindeki rızkın hüviyeti, o rızkın kerim, Allah-u Teala tarafından ikram edilmiş bir rızık olması, o ana kadar nefsin kalbinde nefs tezkiyesi yok. Sadece başlangıç var, %2 rahmet birikimi var kalpte. Ama fazıl birikimi burada başlıyor. Bu ahsen, hayır affedersiniz, kerim rızkın fizik vücuttan nefse infak edilmesi. Fizik vücut için rızık ama nefs için infak ve bu infakın adı amülüs salihat. Nefsi ıslah edici amel, nefs için nefsi ıslah edici amelin muhtevası zikir. Amülüs salihatı vücuda getiren faktör zikir ve zikir mutlaka Allah-u Teala'dan kerim bir rızık indiriyor fizik vücuda. İkram et. Bu noktadan itibaren bir ikram var. Bu noktadan evvel de kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz geliyordu. Ama evvela göğsünden kalbine yol açılmadığı için o rızkın ona bir faydası olmuyordu. Rızık tekrar geriye dönüyordu. Ama göğsünden kalbine yol açıldıktan sonra gelen rızık da henüz kerim değil, ikram edilmiş değil. Çünkü sadece kalbe, mühürlü olan kalbe ulaşan rahmet ve fazlan sadece rahmet kalbe ulaşıyor. Asıl Allah'ın yaptığı ikram, rahmetin ötesindeki fazıllardır. İkramın muhtevası fazıldır. Fazlın girdiği yer 14. basamaktır. Bu noktadan itibaren kalbe giren fazıl, Rabbani kapı açıldığı için kalbe rahatlıkla girebiliyor ve kalpte Allah-u Teala'nın bir ikramı olarak fazıllar yerleşiyor. Allah'ın o kalbe ikramıdır bu. Fizik vücuda verdiği rızkı infak etmek suretiyle Allah-u Teala'nın nefsin kalbine fazilet ikramı. Bunun için kerim bir rızık diyor. Allah razı olsun. Ve 51. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine se'av fi ayatina mu'acizine ulaike ashabül cehim. Ve vellezine ve o kimseler, onlar sa'av, çalıştı, çaba harcadı, mesai sarf etti, say oluşturdu. Fi ayatina, ayetlerimiz hakkında muacizine, aciz bırakanlar, ülâike, işte onlar ashabu el cehimi, cehennem ehlidir, halkıdır. Ve ayetlerimiz hakkında onları, yani ayetlerimizi aciz bırakma çabasında olanlar, işte onlar ashab-ı cehim, cehennem ehlidir. Ve ayetlerimiz hakkında

gayretinde olanlar. Gayretinde olanlar, işte onlar ashab-ı cehimdir, cehennem ehlidir. Allah'ın ayetlerinin asli anlamlarını anlamayıp da Arapça bilim iddiasında olan insanların bu konudaki gayretleri. Allah Teala 100'den fazla ayet-i kerimede hidayete emretmiş. Onlar hidayetin doğru olduğunu söylüyorlar. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bu ne oluyor? Herkese devamlı ısrarla anlatıyorlar ki hayır, hidayet doğru yoldur. Allah Teala 100'den fazla ayetinde hidayetin muhtevasını açıklıyor. Ruhun o kişi ölmeden evvel Allah'a

fe yensehullahu ma yuhkis şeytanu sümme yuhkimullahu ayatihi. Vallahu alimün hakim. Ve ma erselna ve göndermedik min kablike senden önce min resulün resulden vela ve yoktur nebiyin. Bir nebi, bir peygamber illa ancak olmayan hariç iza temenna temenni ettiği zaman, dilediği zaman elka eşşeytanı şeytan ilka eder, ulaştırır fi umniyetihi onun dileğinin temennisinin içine. Fe yensehu Allah'ı, o zaman Allah kaldırır, iptal eder, nesveder. Ma şey yülki ilka eder, ulaştırır. Eşşeytanı şeytan sümme sonra yuhkimu Allah'ı, Allah muhkem kılar, sağlamlaştırır. Ayatihi onun ayetleri. Vallahi ve Allah alimun en iyi bilendir. Hakimun hikmet sahibidir. Senden önce gönderdiğimiz hiçbir resul ve nebi yoktur ki bir şey temenni ettiği, dilediği zaman şeytan onun temenni ettiği şeye yalan ilka etmemiş, ulaştırmamış olsun. Fakat Allah şeytanın ilka ettiği şeyi nesheder, kaldırır, yok eder. Sonra Allah ayetlerini muhkem kılar, sağlamlaştırır ve Allah alimdir, hakimdir, ilim ve hikmet sahibidir. İşte bütün Allah'ın Resulleri ve Nebileri için aynı şey söz konusudur. Bırakınız diğer insanları, onlarla her an iblis onları kandırmakla meşgul. Allah'ın Nebileri ve Resulleri için dahi iblis o Nebi veya Resuller bir şey diledikleri zaman onların temennisine bir kuşku veya bir sapma unsuru katıp, yani yalan ilka etmemiş, ulaştırmamış olsun. Öyleyse temenni ettiği şeye neyi temenni ediyorsa ona mutlaka bir yalanı, bir yanlışı katmak ister. Allah-u Teala da mutlaka şeytanın kattığı şeyi mutlaka yok eder. Resulünün veya nebisinin üzerindeki zulmani tesiri bir anda yok eder. Bu sebeple iblisin bu ayet gereğince Allah'ın resullerine ve nebilerine tesir etmek imkanı yoktur. O sadece çalışır ama hiçbir zaman bunu başaramaz. Allah Teala'nın elbette yardımıyla. Ayet-i Kerime Resul ve Nebiler için çok önemli bir konudan bahsediyor. Resul de olsa kişi, Nebi de olsa netice değişmiyor. Şeytan mutlaka bir şeyler ulaştırıyor. Yani o kişinin daimi zikirde olması bir şey ifade etmiyor. Birçok kişi zanneder ki daimi zikirde olan bir kişi için zulmani kapı kapalı olduğu için, fücur kapısı kapalı olduğu için şeytanın ona bir şeyler ilka etmesi, ulaştırması mümkün değildir. Bu ifade yanlış. Fücur kapısı kapalı da olsa şeytan başka yollarla o kişiye mutlaka bir şeyler ilka eder, ulaştırır. Ama Allah-u Teala, Allah'ın Resulü'nün ve Nebisi'nin şeytandan tesir almasını mutlak olarak önler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir beraberliğimiz daha tamamlandı. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi

Ve Allah'ın yardımıyla hamdolsun ki tamamladık. Allah'a hepinizi hem cennet sahibi hem de dünya sahibi kılmasını, cennette de dünyada da sizlere sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sohbet, bir yarenlik, sizinle baş başa bir beraberlik. Sevgili kardeşlerim, uzaklardan size sesleniyorum. Özlemiş olarak. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Zaten sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın hepinizden en çok istediği şey sevgidir. Size 30 kameri yıl boyunca hep sevgiyi anlatmaya çalıştık. Hepinizi sevgiye odaklamaya çalıştık. Allah'ın sizi sevmesi, sizin etrafınızdaki insanları ve Allah'ı sevmenize bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, severseniz sevilirsiniz. Öyleyse sevinin faturasını, onlar beni sevmiyorlar, ben de onları sevmiyorum diye sakın başkalarına çıkartmayın. Siz onları sevmediğiniz için sevilmiyorsunuz. Aslında fatura bu kadar açık ve kesin olarak size çıkar. Neden başkaları seviliyor da siz sevilmiyorsunuz? Çünkü sevilenler sevenlerdir. Bütün kalplerin istediği tek şey sevilmektir. Bu sevgi bedavadan kazanılmaz sevgili kardeşlerim. Sevginizi ishar etmek, göstermek mecburiyetindesiniz. Göstermezseniz etrafınızdaki insanlar da size karşı sevgilerini göstermezler. Ama herkes sevgisini ishar ederse, yani açığa koyarsa, sevdiği insanlara sevdiğini açık açık söylerse, davranışlarıyla bunu ifade ettikten başka diliyle de ilave ederse, onu çok sevdiğini belirtirse, o zaman onlar da onu sevmek gereğini duyacaklar mıdır? Ne diyorsunuz? Burada bir deneme yaptık. Biz kardeşlerimize yüksek sesle onları çok sevdiğimizi söyledik birer birer. Başlangıçta bir kısmı teşekkür etti, hafif sessiz bir şekilde. Bir kısmı başını salladı. Bir kısmı fısıltıyla bizi çok sevdiklerini söylediler. Sonra dedik ki hayır, bu olmadı. Ben nasıl size yüksek sesle sizleri sevdiğimi söylüyorsam sizden de aynı cevabı bekliyorum. Ne oldu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Camimizin içi birbirini sevenlerin sesleriyle doldu. Her tebrikleşme bizde her kardeşimizin el öpmesiyle neticelendiği için 5-10 dakikalık bir zaman parçasını mutlaka alır. Bu zaman parçası içinde herkesin birden birbirine onları sevdiğini yüksek sesle söylemesi, insan sayısı kadar da bunun 2 defa tekrarı, camimizde çok güzel bir hava oluşturdu. Sonra hanlar dergahında da
Böyle yaptık. Orada da her şey çok güzel oldu. Sevgili kardeşlerim, siz de hepiniz bir araya toplandığınız zaman aynı şeyi yapıyor musunuz? Birbirinizi kucaklayıp, sımsıkı tutarak, onu çok sevdiğinizi söylüyor musunuz birbirinize? Bir vakfının mensupları bunu usul haline getirmelidir. Kim unutursa hepiniz birden ona hatırlatmak mecburiyetindesiniz. Ancak sesli olarak gülümseyişimizle, gözlerimizdeki gülen tebessümlerle etrafımızdaki insanlara sevdiğimizi açıklarsak, onlardan da aynı cevabı alırsak daire tamamlanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu bizim faranjit, sevgili kardeşlerim, ne faranjit, ne başka bir hastalık. Bunlar hiç önemli değil. Biraz sesimiz boğuk çıkar, birkaç dakika sonra da geçer. Peki, hala boğuksa o zaman çaresi var. Çaresi bir tane karanfil. Nerede kalmıştık? Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hı? Efendim? Evet. Sesleriniz ulaşıyor. Siz de bizleri çok seviyorsunuz. İşte hayat budur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolunda olanlar bir sevgi halesi içinde birlikte olmalıdırlar. Her davranışlarıyla sevgilerini belirli halde tutmalıdırlar. Etraflarındaki herkes o kişi tarafından sevildiklerini bilmelidir. İşte hayatımızı böyle bir sevgi halesi içinde devam ettirmeliyiz sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah insanı sevmiş ve yaratmıştır. Severek yaratmıştır. Ve sevmeyen, nefret eden mahluk şeytandır. Bu yüzden kıyamete kadar cezalandırılmıştır. Kıyamette de zaten cehennem adı verilen bir yerde sonsuza kadar cezasını çekecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, farkımız olmayacak mı iblisten, şeytandan, şeytanlardan? O şeytanlar ki bütün insanlara sadece eza vermek isterler. Bütün insanları sadece huzursuz ve mutsuz etmek isterler. Bunun için yaşarlar. Gayeleri sadece budur. Bizim de bir gayemiz var. Allah Teala bize bir gayeyle bu vazifeyi verdi. Bütün insanlara Allah'ın ortaya koyduğu mutluluğu açık bir şekilde anlatmak, mutluluğu öğretmek, insanların mutluluğu için gerekli her şeyi yapmak. İşte onun için huzurlarınızdayız. Hepinizi çok sevmenin ötesinde, hepinizin birbirinizi çok sevmenizi de istiyoruz sizden.
çok mu istediğimiz, ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir araya geldiğiniz zaman herkesin birbirini sevdiği bir toplum oluşturabiliyor musunuz? Her toplumun içinde bir iki sivri kişi bulunabilir. Onların nefsleri, onların farklı dizaynını sergiler. Onlar mutsuzdurlar. İşte o sivri olan kardeşlerimize sesleniyoruz. Başka bir yerde değilsiniz. Allah'ın Resulü'nün dergahındasınız. Öyleyse siz de herkes gibi başkalarını mutlu etmek için var olmalısınız. Burada emirler Allah'tan alınır. Öyleyse Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefini bir düşünün bakalım. Ne istiyordu sizden? Allah'ın sizin istediği tek şey sizin mutlu olmanızdır. Verdiği bütün emirler mutluluğunuzu her geçen gün arttıran, arttıran, arttıran ve nihayet kesintisiz bir mutluluğa size ulaştıran bir hedef tayiniyle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutsuzluğunuz biter. Onlara ver mutsuz muydunuz? Kim, hanginiz mutlu olduğunuzu iddia edebilirsiniz ki? Tasavvufa girmeden evvel, Kur'an'ı yaşamaya başlamadan evvel, bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi tasavvufu yaşadılar. Yani Kur'an'ı yaşadılar. Ne yaptılar? Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. 14. basamak. Sonra ruhları vücutlarından ayrıldı. 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Ulaştırdıkları zaman başlangıçtaki mutluluk durumlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah onlarla şeytan arasındaki ilişkiyi kesti. Şeytan onlara tesir edemediği için mürşitlerine ulaştıkları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları noktaya kadar, 14. basamağa kadar mutlulukları devam etti. Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkilerini kesti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka bu ilişkiyi keser. Tabiyetten sonra da devam etti. İlişkinin kesilmesi ne zamana kadar? Ta ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Hepsi ulaştırdılar, hidayete erdiler. 21. basamak. 21. basamağa kadar bütün sahabe mutluydular. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah onları teslim almıştı. 14. basamakta mürşit Allah adına onları teslim aldı. 21. basamakta Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırarak teslim aldı. Ve Allah'ın bütün insanlara hedef olarak gösterdiği bu vetire, Allah'ın mutlak yardımı burada tamamlandı bütün sahabe için. Hepsinin ruhları Allah'a ulaştı. Allah'ın bu noktaya kadar ulaştırdığı kişide oluşturduğu şey nedir diye bakarsak, bunun dünya saadetinin yarısı olduğunu görürüz.
cennetlerden de üçüncü kat olduğunu görürüz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda nefsinin kalbi başlangıçtaki gibi %100 afetlerle doludur. Ama şeytanla ilişkisi kesildiği için şeytan afetlere tesir edememektedir. Edemediği için kişi Allah'a ulaşana kadar mutluluğu yaşayacaktır. Mürşidine ulaştığı zaman da nefsinin kalbindeki afetler aynen %100 durmaktadır. Ama tabiyetten sonra nefs tezkiyesi yaşanır. Nefsin kalbine giren fazıllar kalbi işgal etmeye başlar. Ne zaman bu nurların %2 rahmet, %49 fazıl olarak kalbi %51 kaplamaları söz konusu olursa, o zaman göğün 7 katı aşılmıştır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişinin mutluluğu, dünya saadeti, nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için günün yarısından daha fazla bir mutluluğu kişi mutlaka yaşar. Peki sonra o kişi için bu noktadaki durum, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, birinci, üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennet, 14. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennet, 21. basamak. 14. basamak ve 21. basamak arasında kişinin nefsi %51 tezkiye olmuştur. Temizlenmiştir, arınmıştır. Nefsi ondan evvel %100 afetlerle doluydu. Bu noktada afetler %49'a düşmüştür. Şeytan yalnız afetlere tesir edebildiği için şeytanın hakimiyet alanı %49'a inmiştir. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Allah verdiği sözü yerine getirmiştir. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmış, nefsinin kalbini %51 afetlerden temizlemiş, o kişinin bütün ibadetleri sevmesini sağlamış, ruhunu da kendisine ulaştırmıştır. Burada kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Herkes bu üçüncü kat cennete mutlaka sahip olur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Allah Teala bu kadar insanı seviyor. Onun bir tek dileğine karşı onu üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Nefsinin %51'ini de temizlediği için dünya saadetinin de %50'si, 51'i o kişinin mutluluğunu oluşturuyor. Yarı yarıya bir dünya saadeti. Peki zorluk yok mu hiç? Buraya kadar hiç yok. Hiç mi olmayacak? Hayır, bundan sonra zorluklar başlar. Neden başlar? Çünkü Allah Teala koruyucu kalkanını kişinin üzerinden alır. Ve şeytanla ilişkisini kestiği o kişi şeytanın telkinlerine açık bir şekilde maruz kalır. Bu noktadan itibaren kişinin yapması lazım gelen şey zikrini adım adım arttırmaktır. Kesinlikle zikir aşağı doğru inmemelidir. Aşağı doğru inerse yozlaşma başlar. O mutlu devir biter. Ve kişi adım adım mutsuzluğa doğru yürür. Ne olduğunu anlayamadan aşağı doğru yuvarlanması da mümkündür. Var mıdır böyle bir şeyin ölçüsü? Vardır tabii. O noktada kişi 33 bin zikre ulaşmıştır. Bu zikri devam ettirebilirse aşağı düşmesi söz konusu olmaz. Mutluluğu da %50'nin üzerine çıkmaz. Ama bu minval üzere kişi devam eder. Kim şunu düşünebilirse,
Allah Teala bana bir söz vermişti. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğim takdirde Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracaktı. Diledim ve de bana bütün bu kolaylıkları verdi, zikrimi arttırdı, ruhumu da Allah'a ulaştırdı. Öyleyse bir başka sözü daha var. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmek isterse Allah Teala onu da temin eder. Madem ki birincisini gerçekleştirdi, Allah Teala mutlaka sözünü tutacaktır. O zaman benim kendime düşeni gerçekleştirmem lazım. Yani zikrimi arttırmam lazım. Kişi bu bapta iradi bir standart içerisinde zikrini arttırırsa hızlı bir şekilde arttırması gerekmiyor. Yavaş yavaş senelere dayalı bir zikir artışı, böyle bir şey varsa sevgili kardeşlerim, o zaman o kişi adım adım daha mutlu olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurların artış oranına paralel olarak. Bize mutsuzluğu veren nefsimizin afetleridir. Nefsimizde afetler varken iç dünyamızda devamlı bir kavga söz konusudur. Nefs Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi ister, ruh istemez. Nefs Allah'ın emrettiklerini yapmamak ister, ruh da yapmak ister. Öyleyse içimizde bir kavga hep olacaktır. Kaçınılmaz bir şey. Diyalektik bir kavga. Bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga. Kavga varsa mutluluk yoktur. Ama bu kavga ruhun Allah'a ulaştığı noktada %49'a inmiştir. Eğer zikrinizi arttırabilirsiniz, artan bir dizayn içerisinde devam ederseniz, nefsinizin kalbine yerleşen fazıllar giderek artacaktır. Onların artışı oranında mutluluğunuz da artacaktır. Bir gün nefsinizin kalbinde nurlar %81'e ulaşırsa, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudunuz yerine getirecek, yasakları işlemeyecektir. Sevgili kardeşlerim, daha ötede de bir sonsuz zikir, daimi zikir söz konusu olacaktır. Allah'ın yardımıyla. Siz isterseniz ve ben bu işin sevdalısıyım. Allah Teala bana ne emrederse ben mutlaka onu yerine getirmek için irademi Allah'ın emrettiği şekilde mutlaka kullanmalıyım tarzında bir düşüncenin sahibi olan kişi bu konuda hedefine mutlaka ulaşır. İrade Allah'ın yardımıyla kişiyi hedeflere götürür. Öyleyse irade bir insanın nefsine karşı yaptığı savaşta en büyük savaşçıdır. İnsan şeytanın dostuysa, Allah'a karşı savaş veriyorsa, o zaman onun en büyük silahı inattır. Nefsin afetlerinden bir tanesi olan inat. Sakın iradeyle inadı birbirine karıştırmayın. İrade kötülüklere karşı savaşan, nefsin afetlerine karşı savaş veren ve sizi diri tutan, canlı tutan, hep savaşta tutan, kötülüklere karşı savaşta tutan bir yapıdır. Nefsinizdeki inat afeti ise güzelliklere karşı savaş verdirir. Allah'ın emirlerine karşı savaş açarsınız. Allah size namaz kılmayı emreder, inatla namaz kılmazsınız. Zikir yapmanızı emreder, inatla zikir yapmazsınız. Ne olur?
İnadın hakimiyetindeki bir kişi ne olur? Mutsuz olur ömür boyunca sevgili kardeşlerim. Zannetmeyin ki şu dünya üzerinde kazandığınız paralar, şan, şöhret sizi mutlu edecek. Deneyin. Hangisini başarırsanız bize de haber verin. Bakalım durumunuza gerçekten mutlu musunuz? Hiç öyle bir insan göremedik şimdiye kadar. Allah'ın yolunda olmasın, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmasın ama mutlu olsun. Bu matematik olarak mümkün değildir. Mutluluğunuzun oranı nefsinizdeki afetlerin azalmasıyla paralel bir seyir takip eder. Kim bir gün daimi zikre ulaşırsa, o zaman nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. O zaman onu Allah'ın emirlerini yapmaktan men edecek veya yasak ettiği bir fiili işlemeye yöneltecek bir kılavuz, bir yardakçı, bir teşvik edici faktör kişinin iç dünyasında kalmayacaktır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Çünkü Allah'ın ezeli hedefi gerçekleşmiştir. Ne diyordu Allah Teala? Biz nefse bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Nefsimiz afetlerle doludur. Ama ahseni takvimle yaratılmış. Yani o korkunç dizayn, baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin kalbi, bizi sonsuz, devamlı, huzursuz kılan nefsimizin kalbi, eğer nefs tezkiyesi denilen bir olayla arınırsa, afetlerinden kurtulursa, o zaman o kişi sonsuz mutluluğa adım atmış, kapıdan içeriye girmiştir. O noktadan itibaren sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İç dünyasında kavga bitmiştir, nefsiyle ruhu arasındaki kavga. Allah'ın söylediği hedef oluşmuştur. Ahsen-i takvim içinde yaratılan nefs, yani ahsen-i takvime, ahsene belli bir takvimde ulaşmak üzere yaratılan nefs, hedefine ulaşmıştır. Ahsen olmuştur. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman onu müzeyyen kılmaya çalışacaksınız ve o noktada nefsinizin kalbinin ahsen olması söz konusu olacaktır. Fizik vücudun tesliminde vücut ahsen olur. Nefsinizin tesliminde nefsiniz ahsen olur. Ama önemli olan ahsenlerin en önemlisi iradenin teslimiyle ulaşılan ahsenlik kademesidir. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, o zaman nefsinizin afetleri bittikten sonra tam 19 mertebe kalbiniz müzeyyen olmuştur. Yerlerin melekutunu görmüşsünüzdür. Göklerin melekutunu görmüşsünüzdür. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman son bulmaca da çözülmüştür. Allah'ın zatını görmüşsünüzdür. Mutluluk mu diyorsunuz? Bu hudutsuz bir mutluluktur. İç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Nefsiniz ahsen olma noktasına gelmiştir. İradeniz de. İç dünyanızda çatışma bitmiştir. Neydi sebep? Nefs şerri arzu ediyordu. Ruh da hayrı. Devamlı benim dediğim olacak diye kavga vardı. Ama şimdi ikisi de hayrı istiyor. Kavga bitti sevgili kardeşlerim. Peki sonra? Sonra farklı bir dizayn görüyoruz. Kişinin dış dünyasında
Bir başka dünya bu. Çünkü siz değişebilirsiniz ama siz değişiyorsunuz diye başkaları değişmez. Onların kalbi afetlerle dolu. Ve siz onlara iyilik yapınca onlardan size bazen kötülük gelebilir. Ama aklı başında bir insan kendisine yapılan iyiliği ölçmek durumundadır. Mutlaka tesir altına girer. Sevgili kardeşlerim, başka insanlarla ilişkilerinizde daimi zikre ulaştığınız noktada sizden onlara hiçbir zaman yanlış bir davranış ulaşmayacaktır. Hep Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Allah'ın emirleri ise sadece bütün insanlara mutluluk verici, huzur verici davranışlardır. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman dış dünyanızdaki kavganın da bittiğini göreceksiniz. Neden bitecek? Çünkü siz evvelce nefsinizin üzerinizdeki baskısı sebebiyle başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunuyordunuz. Onların yanlış davranması üzerine siz de yanlış davranıyordunuz veya siz yanlış davrandığınız için onlar da size karşı yanlış davranıyorlardı. Böylece yanlış davranışlar zinciri birbirine çekerek hep sizi ve etrafınızdaki insanları huzursuz yapıyordu. Kısacası bitmeyen bir kavganın içindeydiniz. İnsan odur ki dışarıdaki kavgayı bitire. Bitirmek için bir güçlüğünüz olmayacak. Daimi zikre ulaştığınız için iç dünyanızda başkalarına onlar size kötülük ediyor diye kötülük etmek arzusu hiç oluşmayacak. Onlara isteseniz de kötülük edemeyeceksiniz. İç dünyanız düşmanlık faktörünü devreden bütünüyle çıkarmış olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu kavganın bitişi Allah'ın emirlerinin en önemli bölümüdür. Çünkü burada kesintisiz bir dış dünya saadette yaşanır. Kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Sulh ve sükun gelip yerleşmiştir. Mutluluk, bizim anlatmaya çalıştığımız mutluluk, kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir huzur halidir. Kavganın bittiği bir noktada oluşabilir. Orada yeşeren bir çiçektir mutluluk. Mutluluk, kavganın bittiği yerde açan bir çiçektir. Oluşan bir çiçektir. Öyleyse iç dünyanızdaki kavga nefsinizin bütün afetleri yok olunca biter. Ahsen-i takvime o belli zaman devresi, Allah'a göre belli olan zaman devresinin sonunda ahsene ulaşmıştır nefsiniz. İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsiniz ahsen olmuştur. Başka insanlarla ilişkilerinize baktığınız zaman şunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu ilişkiler
başka insanları artık yaralamadığınız için, onları kırmadığınız için, nefsinizin afetleri devreden çıktığı cihetle onlar size yanlış davranışlarda bulunsa bile siz onlara onlar gibi davranmadığınız için sizin mutluluğunuzu oluşturacak bir seyir takip edemez. Onlar kızarlar, öfkelenirler ama siz kızmazsanız, öfkelenmezseniz siz onlara sükunetle cevap verirseniz kavga devam edemez. İşte o noktada dış dünyanızda da sülh ve sükun oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sülh ve sükun hali, kavganın bittiği bir sakin liman oluşuyor. Gelelim üçüncü boyuta. Üçüncü boyut Allah ile olan ilişkiler. Allah'ın bütün emirlerini o emirleri yerine getirmekten büyük bir zevk alarak gerçekleştiriyorsunuz. Artık ibadetler sizin için sadece doyulmaz zevkleri simgeliyor. Neden mi? Çünkü bütün ibadetlerinizi Allah'a bakarak yapıyorsunuz. Namazınızı kılarken, zikrinizi yaparken, beyaz ört altındaki virtten bahsediyorum. Onun dışında da her zaman görmeyi istediğiniz an Allah'ı görebilirsiniz. O zaman Allah'ın insan olmadığı konusunda kesin bir fikriniz tahakkuk eder. Allah Teala yaratılan değildir, yaratandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o hepimizin sahibidir. İşte Allah ile olan ilişkiler iki ayrı açıdan size hedef tayini yaptırır. Bir, emirler cephesi. Namaz kılacaksınız. Bir, oruç tutacaksınız. İki, zekat vereceksiniz. Üç, paranız varsa, zengin olmuşsanız hacı karşılayabilecek kadar harca gideceksiniz. Dört, kelime-i şehadet getireceksiniz. Beş, zikir yapacaksınız. Altı, ve Allah'a ulaşacaksınız. Yedi, ulaşmayı dileyeceksiniz de diyebilirdik. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşmak aynı şeydir. Ama hadiste nikah-ih kelimesi geçiyor. Nedense birçok müellif hadisteki nikah-ih kelimesini atlıyor, kullanmıyor. Zikri de devreden bütünüyle çıkarmışlar. İslam'ın yedi şartı beş şarta dönüşmüş. Ve de bu beş şartla hiç kimsenin kurtulamaması iblisin insanlığa en büyük tezgahı. Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öyle bir varlık ki sonsuz ömrünü, kıyamete kadar devam edecek olan ömrünü sadece biz insanları hırpalamak için, biz insanları acı çektirmek için, biz insanları huzursuz etmek için kullanıyor. Vazgeçmesi de mümkün değil. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Son merhalede Allah ile olan ilişkilerinizde nehiler cephesi var. Allah'ın yasak ettiği fiiller. Başkasına kötülük etmeyeceksiniz. Mutlu olmanın da temel kaidesi budur. Başkalarına kötülük etmeyeceksiniz. Haramdan sakınacaksınız. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceksiniz. Şeytandan gelen tesirleri hemen anlayabilirsiniz. Neden? Çünkü Allah'ın emirleri var, yasakları var. Şeytan size Ramazan günü oruç tutma derse, bileceksiniz ki bu şeytandan. Namazın vakti girmiş birisi size diyor ki namaz kılma. Allah-u Teala'nın emirlerinin karşısında olan her şey ondan gelir, iblisten gelir. İşte bu sebeple eğer tersini yaparsanız iblis şaşmaz bir hidayet kılavuzu olabilir bir insana. Çünkü söylediği her şey hidayete ulaşmanızı önlemek istikametindedir. Eğer yaptığınız şey onun söylediğinin tam tersi ise her zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olursunuz. Veya yasaklarını uygulamış olursunuz. Yasak edilen bir şeyi asla yapmazsınız. Şeytan size yasak edilen şeyi yapmanızı, emredilen şeyi de yapmamanızı emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir sohbeti Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Sizlerle bir güzelliği yaşıyoruz birlikte. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne yaptık? Bir sohbet yaptık. Allah ile ilişkilerimizi ve özellikle mutluluğu beraberce tetkik ettik. Şu noktaya ulaştık ki mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk iç dünyanızda oluşur, dış dünyanızda oluşur ve Allah ile ilişkilerinizde oluşur. Her üç cepheden de neler yapmanız, neler yapmamanız lazım geldiği konusunda artık kesin bir ilmin sahibisiniz. Ama şunu bilin ki Allah'ın yardımı olmadan hiçbir hedefe giremezsiniz, ulaşamazsınız. Ama diğer taraftan Allah-u Teala'nın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse benim için bu dilek yeterlidir. Ben o kişiyi mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Kesinlikle huzursuz olmanızı istemez, mutsuz olmanızı istemez. Size zorluk çıkarmaz. Size ne zaman siz Allah için bir gayretin sahibiyseniz bütün kolaylıkları Allah sağlar. Birdenbire zikri sevmeye başlarsınız. İçinizi nasıl bir hoşluk, bir mutluluğun doldurduğunu zikir yaparken yaşarsınız. Ve o mutluluk halini yaşayabilirseniz
zikir sizin için vazgeçilmez bir hazine olur. Her zaman o hazineye ulaşıp mutluluğu yakalayabilirsiniz. Saadet sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için Allah'ın gösterdiği yol saadet yoludur. Sizlerin hiçbirinden başka hiçbir şey istemez Allah-u Teala. Sizin mutluluğunuzu istediği için sizi yanlışlıklardan korumak ister. Onun için birçok şeyleri sizden nehyeder. Size yasaklar. Bunlar Allah'ın nehileridir. Haram kazanç yasaklanmıştır. Haramla ilişki yasaklanmıştır. Faiz yasaklanmıştır. Başkalarını üzecek, başkalarını huzursuz edecek davranışlar yasaklanmıştır. Şeytanın bütün zulmani ilimleri yasaklanmıştır. Onun zulmani yolunda neler varsa hepsi Allah'ın yolunda olanlar için yasakları oluşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde öyle insanlar olun ki şeytan size ulaşamasın. Allah'ın yardımını siz şeytanı yenmek istediğiniz zaman mutlaka yanınızda hissedeceksiniz. Ama talebin sizden gelmesi gerekiyor. Allah Teala hiç kimseye o istemedikçe bir şey vermez. Serbest iradenizin Allah'ın katında bir değeri vardır sevgili kardeşlerim. Bu değer açısından olaya baktığımız zaman Allah Teala'nın hepinizi aslında çok sevdiğini ama siz dilemedikçe Allah'ın size vermeyeceğini bilmelisiniz. Allah Teala'ya göre zaman bize göre zamandan çok farklı bir şekilde cereyan eder. Göreceli bir zaman müessesesi, onunla biz insanlar arasında iki ayrı hüviyette hüküm fermadır. Allah Teala sonsuz hızla işleyen bir zamanın sahibidir. Bu sebeple siz yapacağınız şeyi daha vücuda getirmeden evvel Allah ondan haberdardır. Daha düşünce bazınızda oluştuğu noktada o ondan haberdardır. Her olayı Allah'ın müsaadesiyle gerçekleştirirsiniz. Her şeyinizden haberdardır. Ama sizin dilemenize engel olmaz. Şerri de dilemenize engel olmaz. Hayrı da dilemenize engel olmaz. Ama her seferinde o sizden daha evvel talep edeceğiniz şeyi bildiği için müsaade vermiştir. Her şey onun müsaadesiyle oluşur. İstese siz dilemeden evvel dileğinizin karşısına engel çıkartabilir. Ama bunu hiçbir zaman yapmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Bu sebeple o bize göre mukayese edilmesi mümkün olmayan hızlı bir zamanın sahibi olduğu için
zaman frekansı onda çok yüksek hızda devam ettiği cihetle, biz daha herhangi bir şey dilemeden evvel o bizim dileyeceğimizi bilir, onun müsaadesiyle dileriz. Her olayda, her zaman Allah bizden daha evvel ne söyleyeceğimizi bilir, ne yapacağımızı bilir ve mutlaka müsaadesi çıkar. Her şeyden haberdardır. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle bizi iç dünyamızda da dış dünyamızda da kuşatmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize bu ilmi verdi. Sizlere öğretmek için, sizin mutluluğunuzu oluşturabilmek için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

olmuş olan bir mahluk olduğunun kim bilincine varırsa o mutluluk konusundaki ilk adımı atmış demektir. Allah'ın yaratılış maksadına beraberce baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetiyesi bir. Bir mutluluk rehberi iki. Bir mutluluk garantisi olduğunu görüyoruz. Garanti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dünya mutluluğunuz da cennet mutluluğunuz da garanti ediliyor. Hele cennet mutluluğunuz sadece bir tek dileğinize dayalı olarak garanti ediliyor. Tek bir dilek. Bu kadar basit. Hani insanlar diyorlar, ne? Cennet mi dedin? Yahu kardeşim, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Geri kalanların gideceği yer cehennem. Allah Teala bizi nasıl cennetine alır? Böyle diyorlar saflar bizim. Biz de onlara diyoruz ki yahu kardeşim, bu bilgileri size ulaştıranlar yanlış şeyler ulaştırıyorlar. Onlar Kur'an-ı Kerim'i bilmezler. Onlar bizim Yaşar Nuri Öztürk gibi bir takım üçkağıtçılar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini incelemek lazım. Bu Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Orada ne göreceksiniz? Orada Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın size verdiği müjdeleri göreceksiniz. Onlar bunları bugün sizlere ilim öğretenler, din öğretenler asırlar öncesindeki yaşantıyı Kur'an-ı Kerim'den çıkarabilecek olan gücün sahipleri değil. Onlar kendilerine hangi kitaplar verilmişse o kitapları okuyup onları sizlere öğretmekle vazifeliler. Orada bitiyor vazifeleri. Öyle zannediyorlar bizim şabanlar. Hayır, öyle değil. Din öğreten insan dinini bilmek mecburiyetinde. Ve bugün din öğretim kadrosu dinini bilmiyor. O kadroya dikkatle bakın. Din, kainatın tek dini işte bu din, İslam dini. Ve insanlara mutluluğu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim sadece yapılması lazım gelenleri yazmamış. Bir de 14 asır evvel neler olup bittiğini yazmış. 14 asır evvel neler olup bittiğinden de bizim Kur'an'dan habersiz bir din alimlerinin haberi yok. Hayır, hepsinin değil. Bir takımı var ki özellikle öne çıkmak hevesinde ve de bilmediklerini en kesin şekilde örterek devreye girmek durumunda. İşte bunları yakından tanıyorsunuz. Şu anda televizyonları parselleyen kimlerse onlar tam bu söylediğim adamlar. Dinleri hakkında, insanın mutluluğu hakkında, Allah'ın dini insanların mutluluğu için indirdiği hakkında hiçbir bilgileri yok. Sıfır bilgi üzerinden insanlara bir şeyler söylemekle, parlak laflar ederek onları bir şey olduklarına, bir matah olduklarına inandırmışlar. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. O İslam ki Hazreti Adem'in yaşadığı İslam'dı. O İslam ki Hazreti Nuh'un yaşadığı İslam'dı. O İslam ki Hazreti İbrahim'in yaşadığı İslam'dı. Hazreti Musa'nın yaşadığı İslam'dı. Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'dı. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı İslam'dır. Bizim saflarda İslam'ın beş tane şartından ibaret zannederler. Derler ki, İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaparsam ne olur? Bunları yaparsan doğru posta cennete gidersin kardeşim. Sonsuza kadar da cennette kalırsın. Oh keka. Bu arada günahların varsa Allah seni cehennemine atıp hafifçe kızartacaktır. Leblebi gibi kavuracaktır. Ama ondan sonra cennete bir gideceksin.

ebediyen cennette kalacaksın. Sevgili kardeşlerim, baştan aşağı yanlış, baştan aşağı yalan. Hangisinden başlamak lazım bilemiyorum. Bir defa cehenneme giden adam bir daha cehennemden çıkamaz. Cennete giden adam da cennetten çıkıp cehenneme girmez. İkincisi, sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah Teala cenneti nasip etmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor Allah Teala. Diyor ki Ahzab 157'de, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Aradaki bütün ifadeleri çıkarıyorum devreden ama konunun özü bu. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi Allah'ın cennetine girecekler diyor. Yetmez. Daha açık bir şekilde de ifade etmiş. O sabikun el ebedin var ya diyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara, yani ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ve diyor ki onların gidecekleri yer kendileri için hazırlanan cennetlerdir. Hem bütün sahabe için, ensar ve muhacirin hepsi için söylüyor bunu Allah Teala, hem de onlara tabi olup da kendileri de irşat makamına ulaşan tabiin içinde söylüyor Allah Teala. Hepsinin gidecekleri yer en üst cennetler. Nereden çıkartıyoruz? Çünkü onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Kur'an boyunca onu görüyoruz ki sahabe fevzül azimin sahibidir. Sahabe hazzül azimin sahibidir. Sahabe fadlül azimin sahibidir. Sahabe ecrül azimin sahibidir. Öyleyse bunların hepsinin azamisini alan bir toplum düşünün. Kur'an'ı bütünüyle yaşamışlar. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbetle davranırsınız. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Ne demek bu? Kur'an'ın bütününü biliyorsunuz ve Kur'an'ın bütününe göre davranıyorsunuz demek. İşte davranışlarının kesin neticesi orada. Fevzül Azim'in sahipleri olarak Adn cennetlerinin sahibi sahabe, en üst 7. kat cennetin sahipleri. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde? Diyor ki İslam'ın 7 tane safhası vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha Allah'a yönelmek, ikinci safha irşat makamına ulaşıp tabi olmak. Bizimkiler irşat makamı dediği zaman tüyleri diken diken oluyor. Sanki farz değilmiş gibi. Sanki Allah'a ulaşmayı dilemek farz değilmiş gibi. Sanki ruhu Allah'a ulaştırmak farz değilmiş gibi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerimize tam 12 defa farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhun o dilenen hedefe ulaşması, ikisi beraber 12 defa farz kılınmış üzerimize. Bizim zamanımızdaki din anlayışına bakıyoruz. Bu yobazların din anlatışında Allah'ın bu faktörlerin hiçbirisi yer almıyor.
Ve adamlar din bilgiliyiz diye geçiniyorlar ortalıkta. Ve de ahkam kesiyorlar herkese. Sevgili kardeşlerim, din Kur'an'dır. Kur'an, kendisinden evvel gelen kitapları tasdik etmiştir. Kur'an, onların yaşadıkları dinin de İslam olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Hanif dininin İslam dini olduğunu söylüyor. Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in dilinde Hanif dini, her peygamberin kendi dilinde aynı din. Allah'a teslim olma dini. Sormaz mıyız onlara sevgili kardeşlerim? Sizin bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek dediğiniz şeyler birer vasıta. Bunları yaptığınız zaman İslam olabilir misiniz? Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim edebilir misiniz? Ama onlar bunun hepsini gerçekleştirmişler. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İslam'ı yaşamışlar. Ve kim mutlu olmak istiyorsa, o mutlaka İslam'ı yaşamak mecburiyetinde. Başka bir din yok, hiç olmamış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söylediklerimize dikkat edin. Biz bugün din anlatan adamların hiçbirisinden değiliz. Onlar Allah'ın bize öğrettiklerini ve Kur'an'da gösterdiklerini bilmekten acizdirler. Öyleyse aciz olmayanları görmek isteriz. Bugüne kadar ihtarlar çıkardık. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemedi. Ve onların yapmadıkları, bilmedikleri şeyler söylediklerimiz. Hangisi bize çıkıp da biz zaten onları biliyorduk diyebilir? Öyleyse diyebilecek olan varsa onu bekliyoruz. Bu sebeple Türkiye'deki her yerde konferanslar vereceğiz. Bu konuda bilgisine güvenen adam gelir konferansa ve bizim yanlışımızı söylemeye çalışır. Ya da dileyen dilediği yerde bizimle karşılaşır. Ne zaman isterlerse, kimin ne istiyorsa, kim bizimle karşılaşmak istiyorsa her yerde varız. Ama bir defa daha o tuzağa düşmeyiz. Bir takım üç kağıtçıların bizi üç cepheden birden kuşatıp bize söz hakkı vermedikleri o günleri unutmuyoruz. Var mı aralarında acaba bir tane cesaret sahibi? Tekrar aynı devreye gelelim. Gene onlar hep beraber olsunlar. Gene biz yalnız olalım. Ve gene aynı şeyleri konuşalım. Bakalım bu sefer mani olabilecekler mi? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerini bilenler, insanları mutluluğa ulaştırmak isteyenler, Allah'ın öğrettikleri, işte Kur'an, o Kur'an'dır. 14 asır sonra Kur'an'ın sahabe tarafından yaşanan bütün özellikleri yok edilmiş. Ondan evvel kim yaşadı bunları? Hazreti İsa'nın etrafındaki havariler. Ondan evvel kim yaşadı? Hazreti Musa'nın etrafındakiler. Ondan evvel her peygamberin etrafındakiler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de her kavimdeki kavim resullerinin etrafındakiler. Bizim Şabanların hiçbirinden haberi yok. Ne diyorlar? Her kavimde resul mü var? Sen diyorlar, bunları nereden uyduruyorsun? Biz de diyoruz ki, naçizane Kur'an-ı Kerim'den uyduruyoruz diyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle söylüyor. Biz bütün kavimlere resul göndeririz. Her kavme resul göndeririz. Üstelik de ardarda arda göndeririz. Aralarında fetretli birileri yoktur diyor Allah Teala. Ama diyor, hangi kavme resul gönderdiysek o kavimdekileri, o resulü kavimlerindekiler yalanladılar. Hangi sebeple?
İşte bu üçkağıtçılar sebebiyle. Her yerde bu olay olmuş. İnsanlık tarihi boyunca. Hep Allah'ın Resulleri devre dışı bırakılmış. Hep Allah'ın Resullerine hakaret edilmiş. Hatta taşlanmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi. Bir nebiydi. Ve taşlanmış. Üzerine insan pisliği bile atılmış. Çekmediği sıkıntı kalmamış. Hep bu gibi insanlar yüzünden. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan teşekkül eder ve bundan bizim din öğreticilerimizin hiçbirinin haberi yok. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu söylediğiniz zaman aval aval size bakıyorlar. Yani sen şimdi Kur'an'dan mı konuşuyorsun diyorlar. Ama ne zaman ki hepsine Kur'an'daki maddeleri birer birer sıraladık ayetleri, o zaman sustular. Şimdi arpacı kumrusu gibi düşünüyorlar. Bize cevap vermeye cesaretleri yok. Üstelik de ikiye ayrılmış durumdalar. Bir kısmı okuduklarımızı görüp de her şeyin yer yerine oturduğunu görünce ilimlerinin eksikliğini, o ilimlerine rağmen dalalette olduklarını kabul etmek mecburiyetinde görüyorlar kendilerini. Dalaletten kurtulmak için çok bir şey yapmaları da gerekmiyor. Sadece bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Onlara sesleniyorum. Biz mutlu insanların başındaki kişiyiz. Ve diyorum ki, neden? Öyleyse neden gizliyorsunuz? Neden etrafınızdaki insanlarla bu konuyu konuşmuyorsunuz? Eğer bize söyleyebilecek bir sözünüz varsa biz hazırız. Biz kendimizden bahsetmiyoruz. Kur'an'dan bahsediyoruz. O unuttuğunuz Kur'an'dan bahsediyoruz. Öyleyse mutluluk denilen şeyin temeli Kur'an'dır. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir defa daha tekrar ediyorum. Bir saadet davetiyesidir. 2, bir saadet reçetesidir, rehberidir. 3, aynı zamanda bir saadet garantisidir. İncil de öyledir, Tevrat da öyledir. Bütün Allah'ın nebilerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar, şeriat kitapları hepsi öyledir. Ne zaman bir nebi görürseniz, Kur'an-ı Kerim'de bir nebi adı geçmişse, nebi kelimesi, o bir peygamberdir. Bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Ama bizim saflar derler ki, Nebi olunmadan Resul olunmaz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok yanlışları var ki, hangisinden bahsetmek lazım bilmiyorum. Nebi olunmadan Resul olunmaz diyorlar. Allah-u Teala ne kadar kavim gelmiş geçmişse, o kavimlerin her birinde Resul bahsettiğini söylüyor. Ve her devirde bir tane peygamber var. Nebi bir tane. Eğer Nebi olunmadan Resul olunmazsa, bütün o kavimlerdeki Resuller hepsi mi peygamber bu insanların? Ve bunları ispat ettiğimiz zaman küplere biniyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, biz kendimize ait bir şey söylemiyoruz ki, bize niye kızıyorlar? Söz konusu olan şey Kur'an. Bir adam, bir din profesörü her şeyden evvel Kur'an'ı bilmek mecburiyetinde değil mi? Öyleyse bu cehalet karşısında siz olsanız ne yapardınız? Allah-u Teala size bir görev vermişse, Allah'ın öğrettiği Kur'an'ı insanlara öğretmekle vazifeliyseniz, gerçek Kur'an'ı öğretmekle vazifeliyseniz ve o insanlar bilmiyorsa, o zaman bizim vazifemizi yapmamız neden bu insanları bu kadar rahatsız ediyor?
arkasında sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Eğer Kur'an hakikatlerini kabul ederlerse ve sizlere de gerçekten böyledir derlerse, sizlerin yani halkımızın onları azarlayacağını zannediyorlar. Madem ki böyleydi, sen bize bunları neden şimdiye kadar söylemedin? Korktukları tek şey bu. Böyle saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Evvela kanun, herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Bu kardeşlerimiz eksik bir eğitimle eğitildiler. Ve öğrendiklerini öğretmekle vazifeliler. Bilmedikleri şeyleri elbette öğretemezler. O zaman neden korkuyorsunuz? Kim size söylerse, bu hakikatler madem ki Kur'an-ı Kerim'de vardı, neden bize öğretmediniz derse, söyleyeceğiniz söz hazır değil mi? Biz de sizi müdafaa etmeyecek miyiz buradan? Öğrenmediğiniz bir şeyi nasıl öğreteceksiniz insana? Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi biz de sizlere öğretemezdik. Ama eğer Allah-u Teala bunları bize öğrettiyse biz size bunları öğretmekle vazifeliyiz. Kimler itiraz ediyorsa onları görmek istiyorum. Her şehirde konferans vereceğim. Kim bize bilmediğimiz bir şey öğretebilirse ona bir mükafat vermeyi düşünüyorum. Söz konusu olan şey Kur'an'ın gizli kalmış, tatbikattan birer birer çıkarılmış olan o temel hükümleri. Tekrar ediyorum, tam 7 tane safha. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu adamlar onları bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, bunu bilmedikleri zaman zaten bitti film. Neden bitti biliyor musunuz? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi küfürdedir. O kişi dalalettedir. O kişi hüsrandadır. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Profesörlük diploması kimseye Allah'ın ayetlerinden gafil olmak konusunda, o gafletten kurtulmak konusunda bir garanti vermiyor. Gafletten kurtulmak bir talebe bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı inkar ediyorlar. İnsan ruhunun diyorlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Bu kadar çok safsatayı, bu kadar çok yanlışı bir arada kullanan bu insanlar, o öğrettikleri üniversitelerde doktora talebelerine, master talebelerine, üniversite seviyesinde öğretim görenlere hep bu yanlışları öğretiyorlar. Öyleyse artık kendimize gelmenin zamanı gelmiştir. Boşuna geçirecek vaktimiz yok. İnsanlara doğruyu hepimiz birden öğretmekle mükellefiz. Öyleyse evvela bu sevgili anlı profesörlerimiz Allah'ın Kur'an'ını öğrenmek mecburiyetindeler. Kur'an meali yazanlar da bu söylediğimiz konuya dahildir. Açın bakalım bilgisayarınızı. Orada göreceksiniz. Hidayet ayetlerinin hidayetin dışında 23 tane Kur'an mealinde nerelere çekildiğini göreceksiniz. Hidayetin yok edilmesi için bu adamlar ellerinden geleni yapıyorlar. Yapmışlar. 23 tane Kur'an-ı Kerim piyasada satılıyor. Ve bu satılan meallerin hidayete mütalik ayetlerini açıkladık sizlere ibret için. Aklı başında olan herkes, birazcık Arapça bilen ya da Arapça bildiğine güvendiğiniz herkes, onları teker teker inceleyin. Bakalım Allah'ın bize öğrettiği mealler mi doğru, yoksa onların verdiği mealler mi? Sevgili kardeşlerim, basit bir misal vereyim size. Allah Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Şimdi kelime kelime veriyorum. "Vellezine" ve onlar, "yasulune" ulaştırırlar, vasıl ederler. "Ma" şeyi, "emerallahu" Allah'ın emrettiğini, Allah'ın emrettiği şeyi, "bihi" ona, Allah'a, "en yusale" ulaştırmayı.
Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ayet-i kerimenin gerçek meali böyle. Ve adamlara bakın. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu? Kur'an-ı Kerim hükümlerini böylesine sorumsuzca insanlar değiştirebilirler mi? Bu insanlar değiştiriyorlar. Hayır, artık susmayacağız. Bundan sonra biz konuşacağız. Bu zırvaların hepsini bitireceğiz. Allah'ın doğrularını onların yerine ikame edeceğiz. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Ne akrabalık bağı geçiyor, ne akraba kelimesi geçiyor, ne Allah'ın yapılmasını emrettiği şeyler geçiyor. Hiçbirisi yok. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Açın. Bilgisayarınızı açın. Orada o ihtarlarla beraber iki tane kitap verdik biz size. O iki kitabın bir tanesi hidayet kavramı üzerineydi. Kur'an'da geçen bütün hidayetle alakalı kelimeleri, ayetleri oraya sıraladık. 100'den fazla ayet çıktı ortaya. Ve her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in mealini aldık. Ne zırvaları ortaya koyduklarını gösterdik orada. Öyleyse artık yeter. İnsanların okullarda, üniversitelerde Allah'ın söylediklerinin dışındaki şeylerle aldatılmasına hayır, müsaade etmiyoruz. Kim çıkacaksa karşımıza, hadi bakalım boy göstersinler. Orada hangi Kur'an-ı Kerim meali veren bir itirazı varsa, ya yazıyla, ya bilgisayar telefonla ulaşarak, ya da herhangi bir konferansımıza gelerek bize lütfen haddimizi bildirsinler. Bugüne kadar yaptığınız şeyler artık yeter. Bu milletin, bu halkın, İslam'ı öğretmek isteyen insanların sizin tarafınızdan aldatılmasına artık müsaade etmiyoruz. Gene aynı kişiler bir araya gelip de bizimle acaba tekrar konuşabilirler mi? Bir Yaşar Nuri Öztürk, bir Hatemi, bir tanesi rahmetli oldu, bir Atay. Hadi bakalım, sizin de Kur'an-ı Kerim'lerini koyduk oraya. O Kur'an-ı Kerim'de ne herzeler ortaya koyduğunuzu bir çıkarın bakalım ortaya. Ne zaman bizimle karşılaşacaksınız? Nerede? Evvela oraya cevaplarınızı göndermenizi istiyoruz. Onların hangi şartlarda, niçin öyle yazıldığını bize anlatmak mecburiyetindesiniz. Artık insanları kandıramayacaksınız. Hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Bizden evvelkiler böyle yazmışlar, biz de öyle yaptık. İzmir'de bir müftüyle tartışıyoruz. Demin söylediğimiz ayet. Sen bana dedim, burada bir tane kelime gösterebilir misin? Senin o okuduğun meallerde burada var olan bir kelimeyi, böyle yapmanızda sebep ne? Bu halkı aldatmış olmuyor musunuz? O kardeşimiz şimdi kendini hatırlayacaktır. Bana samimiyetle şunu söyledi. Bu dedi bizim yaptığımız bir hata değil. Evvelden beri bu ifadeler böyle gelmiş. Biz onların ortaya koyduğu ifadeleri değiştirmekten korkarız. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu? Allah Teala'nın söylediğine bakın, adamların yazdığına bakın. Bu sadece bir tanesi. Allah Teala diyor ki: "İnnel hüda hüdallah." Ali İmran 73. "İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır." Açın bakalım, bakın bakalım Kur'an-ı Kerim'e ne söylemiş bu adamlar. Hidayet doğru yoldur diyor. Ne yol kelimesi var,
ne doğru kelimesi var? Sadece ulaşmak var. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Aynı şeyi burada da yapmışlar. Muhakkak ki hidayet doğru yoldur. Sevgili kardeşlerim, bu doğru yolun muhtevası insanların sadece uyduruğu. Evvela sen Allah-u Teala'nın söylediğini ver kelime kelime, ondan sonra tefsirini yap. Nasıl ifade edeceksen et, tamam. Bir itirazımız yok. Tartışırız. Ama eğer siz insanlara Allah-u Teala'nın ayetlerini orada hiç olmayan kelimelerle yutturmaya çalışırsanız biz buna susmayız. Bundan sonra da hiç susmayacağız. Hiçbiriniz bugüne kadar size gönderdiğimiz ihtarlara cevap veremediniz. O ukalalığınız arkasından saklanmayın. Biz seninle bu konuları tartışmaya inmeyiz. O kadar alçalmayız diyor adam bize. Yok ya. Peki ya Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, o Allah-u Teala'nın bize indirdiği o kitaptan 23 tane yanlış yakaladığını zannederek herkese ilan etti. Bu adam bir delidir. Bütün söyledikleri Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasına, İslam'ın hiçbir kaidesine uymamaktadır. Sonra ne oldu? Sonra ona bir cevap yazdık biz. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na, Din İşleri Yüksek Kurulu'na. Ve her şey durdu orada. Çünkü o kitapta geçen her şeyin, Kur'an-ı Kerim'in bir başka kısmını ama hepsinin de ayetlere tam olarak intibak ettiğini onlara ispat ettik. Eğer bizim bu zibidiler de bize o hakkı verselerdi, biz onlara en güzel şekilde ispat edecektik orada da. Şimdi bizimle, efendim, biz profesörüz. Biz sizin gibilerle bugün meseleleri tartışmayız. Çünkü korkuyorlar. Çünkü bu hakikatleri söylemeye kalktığımız her noktada hep susturulduk. Artık susmayacağız. Allah'ın bütün hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini, sizin insanları yutturduğunuz masalların hepsini birer birer söyleyeceğiz. Tartışmaya cesaret ettiğiniz zaman bizi bulun. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Hepinizin üzerine farzdır. O bilgisayardaki o değiştirilen ayetleri, yüzden fazla ayetin nasıl değiştirildiğini ibret için hepiniz görmelisiniz. Allah ne söylüyor? Onlar onu neye çevirmişler? Neymiş? Eskiler öyle söylemişmiş. Bunlar da onu değiştirmeye cesaret edemezlermiş. Allah'ın hiç kullanmadığı kelimeleri kullanarak orada açıklamalar yapıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki eskiler böyle yaptığı için. Neden eskilere, Kur'an-ı Kerim'e değil de neden eskilere değer veriyorsunuz? Asırlar boyunca iblis kitapları adım adım değiştirmeyi başarmışsa, bugün siz onları düzeltmek mecburiyetinde değil misiniz? Öyleyse sözlerime dikkat edin. Din öğreticileri, sizlere sesleniyorum. Artık yaptığınız yanlışlara yeter diyoruz. Bu insanlara doğru olmayan şeyleri öğretmeye devam etmemenizi istiyoruz. Eğer bir itirazınız varsa size gönderdiğimiz ihtarlara bize cevap verin. Herkesin karşısında konularımızı konuşalım. Hanginiz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz? Böyle bir olayın, Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir varlığın Kur'an-ı Kerim'de var olduğundan bile haberdar değildiniz bugüne kadar. Biz size öğretiyoruz bunları. Öyle değil mi? Hanginiz buna karşı hayır diyebilirsiniz? Eğer hayır diyebiliyorsanız, nasıl oluyor da bize cesaret edip de cevap veremediniz? Çünkü söylediklerimiz ayetlerde var. Ve ayetlerin
öyle olduğunu gördüğünüz zaman bunu bilmediğinizi kendi kendinize itiraf etmek mecburiyetinde kaldınız. O kadar mı? İslam'ın 7 safhasını da ortadan kaldırmışsınız. Kur'an-ı Kerim kaldırmamış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Allah'a ulaşmayı dinlemek var. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Farz. Farz değil diyorsunuz. Farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşıp tabi olmak da farz. Bu konuya da gireyim. Kısaca, sadece ayetlerle. Ne diyoruz Allah Teala'ya Fatiha suresinde? Hatırlamayan olabilir mi? İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz diyoruz. Yani mürşidimizin kim olduğunu sadece senden öğrenebiliriz diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz diyoruz. Ne demek bu istihane? Neticesine bakalım. O istihane neticesinde sırat-ı müstakime ulaşıyormuşuz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O istihanenle bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Arkasında da diyor ki sırat-ı müstakim başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. İstihane kişiyi sırat-ı müstakime ulaştıracak ve başının üzerine nimetin gelmesine sebebiyet verecek. Öyleyse bakalım ne diyor Allah Teala? Alallahu kastü sebil diyor. Sebillerin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki irşat makamını istememiz, Allah'tan istememiz farz kılınıyor mu üzerimize? Elbette farz kılınıyor. Maide suresi 35. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhi vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi amin olmuş zaten. Ama tekrar takva sahibi ol diyor Allah Teala. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi isteyerek diyor, Allah'tan isteyerek. Burada Allah Teala Allah'tan kelimesini yazmamış ama diyor ki o sebillerin, mürşitlerin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor. Ve bu isteğin de sadece Allah'tan istenebileceği, istihanenin, irşat makamının kim olduğunun sadece Allah'tan istenebileceği ifade ediliyor. Ve Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde de hangi şartlar altında isteneceği ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabrı ve salatı innaha lekebiretun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, İstihaneyi Allah'tan isteyin diyor. Sabırla ve hacet namazıyla istendiğine göre ve Fatiha suresinde istihaneyi yalnız senden isteriz ifadesini Allah Teala bize günde en az 40 defa söylettiğine göre hedef açık ve kesin bir şekilde belli. Ve devam ediyoruz. Allah Teala diyor ki bu istihaneyi sabırla ve hacet namazında isteyin, tamam da bu zor bir iştir, büyük bir iştir diyor. Kebiretün bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için büyük değildir buyuruyor. Sonra da huşu sahiplerinin standardını veriyor. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ölümden sonra da ruhlarının Allah'a tekrar götürüleceğine de, tekrar ulaştırılacağına da kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala.
Öyleyse onlar eğer hacet namazlarını kılarsa onlara gösteririm diyor Allah-u Teala. Zibidilere göstermem diyor. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konunun içindeyiz. Ve bunlar Allah-u Teala'nın irşat makamının farz olduğuna dair ayetleridir. Öyleyse günde 40 defa yalnız Allah'tan istihane istenebileceğini, hala günde 40 defa 5 vakit namaz kılıyorlarsa, sünnetleri kılıyorlarsa, günde 40 defa Fatiha suresini okumak mecburiyetinde olanlar, bu Fatiha'yı niçin okuduklarının farkında bile değiller. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak, ancak tabiyetten sonraki bir fetire, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir, ama bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim değildir. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar olan kesimi kaplar. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar irşat makamını ulaştırma faaliyeti içindedir Allah. Ancak hacet namazını kılan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o huşu sahibi olur. Ve o Allah'tan mürşidini sorar. Öyleyse ikinci fasıl irşat makamı ulaşmak farzdır, tabiyet farzdır. Bu efendiler şanlarına, şöhretlerine zarar gelecek diye Allah'ın ayetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Gizleyemezsiniz. Mızrak çuvala sığmaz. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Her söylediğinizin eksik olduğuna, yanlış olduğuna ulaşıyoruz. Çünkü Allah Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dileyerek tam 12 defa üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bununla bitmiyor. Fizik vücudumuzu teslim etmemiz de farz kılınmış üzerimize. Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz de farz kılınmış üzerimize. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 21. basamakta gerçekleşir. Teslimi 22. basamakta. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta nefsimizi. 28. basamağın 5. kademesinde de son teslim olan irademizi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Ve bizim din öğreticilerimizin bunların hiçbirinden haberi yok. Neden yok? Okudukları kitap, öğrettikleri kitaplarda bunlar yazmadığı içinmiş. Böyle saçmalık olur mu? Bütün bu hakikatler Kur'an-ı Kerim'de dursun, bütün sahabe bunları yaşasın ve bunları yaşadıklarını Kur'an-ı Kerim göstersin her bir safayı ve ondan sonra da bize desinler ki bizim okuttuğumuz kitaplarda ve bizim okuduğumuz kitaplarda bunlar yok. Peki ya sizin öğrettiğiniz ilim o zaman kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyorsa hangi din ilminden bahsediyorsunuz o zaman? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bırakınız bu 7 tane safayı. Daha konunun başında her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin diyor gideceği yer cehennemdir diyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Mürşide ulaşmak şart değil. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Mürşide ulaşmak şu sebeple şart değil. Yani cennete girmek için mutlaka mürşide ulaşmak gerekmiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren zaten cennetin sahibi oldunuz. Ama bu hakikat onlar tarafından bilinmiyor, öğretilmiyor da. İnsanlar hepsi cehenneme gideceklerini zannediyorlar. Bakınız ne diyor Allah Teala? İnnellezîne lâ yercûne likâ'inâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'innü bîhâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn.
diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize milaki olmayı, bu demek ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte adam titre almış, ben profesörüm diyor. Ne yazar yani? Sen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Dilemiyorsan Allah Teala diyor ki sen benim ayetlerimden gafilsin diyor. O zaman ne yazar ki profesörlüğün senin? Sen kendini kurtaramadıktan sonra o din öğrettiğin insanları nasıl kurtaracaksın? Bu nasıl vazife? Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bitmiyor ayet. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır da bitmiyor. Onların gidecekleri yer diyor Allah Teala, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Bir tek sebebe dayalı, tek bir sebep. Allah'a ulaşmayı dilememişler bu adamlar. Allah'a mülaki olmayı dilememişler. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilememişler. Sakın bize şaklamanlık yapmaya kalkmayın. Allah'a mülaki olmak demek, insan ruhunun Allah'a ulaşması demektir, demek değildir gibi konulara sakın girmeyin. Artık bunları kimse yutmaz. Bu insanlar senelerdir öğrendiler hakikatleri. Ve kimseyi kandıramazsınız. Orada ait olduğunuz yerde ilminize mutlaka Kur'an ilmini katmak mecburiyetindesiniz. Kur'an bütün insanları 7 tane safhaya ulaştırmak ister. İradenin teslimine kadar bütün safhaları Kur'an-ı Kerim'de sahabenin yaşadığı kesin. Açın bizim bilgisayarı, Vuslat ayetlerine bir bakın. Sadece Velhasıl suresini öğrenseniz 5 kasette tamamlanıyor, 5 saat. O zaman bütün Kur'an-ı Kerim'i gerçekten bu Velhasıl suresinin ihata ettiğini görecektiniz. Ya da göreceksiniz, görebilirsiniz. Bütün hazineler açık. 3000'den fazla kaset. Orada sizi bekliyor. Siz dinlerini bilmeyen insanları. Öyleyse öğrenmekle ve öğretmekle vazifelisiniz. Size o vazifenizi hatırlatmakla biz vazifeliyiz. Öyleyse sözlerimizi dikkate alın. Kurtuluşunuz ve kurtuluşlarından sorumlu olan olduğunuz insanları kurtarabilmeniz buna bağımlı. İlk tavsiyemiz Vel Asr suresini Kur'an'dan okumakla kalmayın. 5 saat süren bir açıklaması var. Vel Asr suresinin, anlıyor musunuz beni? Sadece Vel Asr suresinin 5 saat süren bir açıklaması var. Bunun 1 saati sadece Allah'a ulaşmayı dilemeye hasredildi. Evet, hanginiz şimdi çıkıp bana diyebilirsiniz ki ben zaten bunları biliyordum? Var mı bu cesareti olan birisi aranızda? Eğer varsa ona bir sualimiz var. Size de ihtar gönderdik. Neden cevap veremediniz? Çünkü hepsi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit. Kendimizden bir ilavemiz yok. Sadece Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz size. Sizin bilmediğiniz Kur'an-ı Kerim'i ya da Kur'an-ı Kerim'in bilmediğiniz insanları kurtuluşa, cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan temellerini öğrettiğimiz için. Ne kendinizi kurtarabilirsiniz ne de o din öğrettiğiniz insanları. Dinin insanları cennet ve dünya saadetine götürecek olan hükümlerini öğrenmek ve öğretmek mecburiyetindesiniz. Bununla vazifelisiniz. Hiç kimse de sizi muahize edemez. Neden? Madem bunlar varmış Kur'an-ı Kerim'de de bize öğretmedin, hiç kimse diyemez size. Çünkü siz bunları öğrenmediniz. Çünkü Allah-u Teala bunları bize öğretmeseydi biz de öğrenmemiş olacaktık.
Dikkat edin, buradaki zamanımız bunları anlatmaya yetmeyebilir. Ama artık onlar biliyorlar, öğrenmesileri lazım gelenler biliyorlar ki orada bu bilgisayarın www.mir.com noktasında bu hazine mevcut. 3000'den fazla kaset yatıyor orada. Bütün Allah'ın hakikatlerini sizlere öğretmek üzere. Öyleyse lafla, palavrayla peynir gemisi yürümez. Evvela şu Vel Asr suresini bir öğrenin bakalım. Ondan sonra da uzun uzun konuşuruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sözler sizlerin mutluluğunuz için söyleniyor. Sizin yaşadığınız güzellikleri bu adamların hiçbirisi yaşayamaz. Güzellikleri yaşamak Allah'ın ilmini almak ve tatbik etmekle olur. Onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk onların da hakkı. Onlara bunları söylemek için, öğretmek için neler yapmadık ki sevgili kardeşlerim? Bütün üniversitelere davetiye çıkardık. 3 gün süreli bir seminer. Pamukkale'de. Masrafları bizden. Gelin dedik, konularımızı ortaya koyalım ve tartışalım. Hiçbir üniversiteden cevap alamadık sevgili kardeşlerim. Üniversitenizde konferans vermek istiyoruz dedik. Bir İzmir Üniversitesi evet dedi. Konferansı verdik. Hiçbir anlaşmazlık olmadı aramızda. Bir Erzurum Üniversitesi evet dedi. Orada da konferansı verdik. İtirazlar oldu. İtiraz eden kardeşlerimizle sabaha kadar oturduk. Ve sabaha kadar olan konuşmamızda onların da hepsi ikna olmuşlardı söylediklerimize. Diyanet İşleri Başkanı'na 3 saatlik bir konuşma yapıyoruz. Sayın Yazıcıoğlu'na, o zamanlar hamdolsun ki Diyanet İşleri Başkanı öyle bir insandı. Neticede karar alıyoruz. 3 aylık ve 1 aylık seminerler vereceğiz. Ve aynı hain eller bütün o seminerleri engellediler. Seminerlerin hiçbirine müsaade edilmedi. Sevgili kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz? Hain eller, Kur'an hakikatlerinin, Allah'ın hakikatlerinin sizlere ulaştırılmasını engelliyorlar. Biz bunca gayretle neticeler alıyoruz. Ulaştığımız zaman onları ikna ediyoruz. Çünkü biz bunun sahibi değiliz. Bunun sahibi Allah. Ve Kur'an-ı Kerim'e bunların hepsini koymuş Allah Teala ve onlar bilmiyorlar. Sevgili profesör kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. Bilmiyorsunuz. Ve öğrenmek konusunda bir gayret sarf edecek yerde, Allah'ın üzerinizdeki sorumluluğunu gerçekleştirmek üzere harekete geçeceğiniz yerde hepiniz bizi engellemeye çalışıyorsunuz. Yanlış değil mi? Hadi siz kurtulamayacaksınız. Ya o kadar milyonlarca insan sizin yüzünüzden cehenneme gidecek, ayıp değil mi? Günah değil mi? Sevgili kardeşlerim, içimiz acıyor. Milyonlarca insanın bu insanlar sebebiyle, din öğreticileri sebebiyle cehenneme gitmesi gerçekten çok hazin bir durum sevgili kardeşlerim, anlatamıyorum. Neden bizi dinlemek, bize konferans vermek imkanı verenler bütün söylediklerimizden tatmin oluyorlar da bu insanlar neden karşımızdalar? Bu ne gurur, bu ne kibir? Hiçbiriniz ait olduğunuz yerde değilsiniz. İtiraz edenlerin hepsine sesleniyorum.
Öyleyse ne yapacağınıza karar verin. Bu kadar insan, 60 milyondan fazla insan sizin yüzünüzden cehenneme doğru gidiyor. Bunun sorumluluğu sizin omuzlarınızda. Bunun vebali sizlerin omuzlarınızda. Öğretim kadrosu sizlersiniz. Ve bu millete yazık ediyorsunuz. Allah Teala'nın dinin esaslarını öğretmek üzere bu ülkeye verdiği şerefi elinizin tersiyle itiyorsunuz. Buna hakkınız yok. Hanginiz bu sözlerime itiraz edebileceksiniz? Çıkın karşımıza da konuşalım, kozumuzu paylaşalım. Biz bunu yaptık. O üniversitelerdeki kardeşlerimizi ikna ettik. Hepsi Kur'an-ı Kerim'i açtıkları zaman onları bilmediklerini itiraf ettiler. Bu zor bir şey değil ki. Sizi küçültmez. Allah'ın katında yükseltir. İnsanların katında da yükseltir. Bütün öğretim kadrosuna hitap ediyoruz. Sorumluluklarınızın bilincine varmak mecburiyetindesiniz. Kimseyi uyutamazsınız artık. Bu televizyonumuzu kapatmak için yaptığınız gayretler de artık bundan sonra zor netice verir. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Hakikatler ortadadır. 3000'den fazla kaset orada her okuyanı bilgisayarın hafızasına tatmin eder. Sizi de doğruyu öğrenmek istediğiniz zaman bize gelin. Açık ve keşin bir teşhisten bahsediyorum size. Siz Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa ulaştıran 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe tarafından yaşanan hükümlerini bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Bu sözlerimiz sizin sorumluluğunuzu sizlere mutlaka öğretmek üzere söylenmiştir. Sizin vebaliniz bizim vebalimizdir. Biz öğrendiklerimizi sizlere öğretemezsek biz sorumluyuz. Ama hanginiz hayır ben bunları biliyordum diyorsa o çıksın karşımıza. Unutmayın omuzlarınızda ağır bir vebal var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler, Allah'ın yolunda olanlar, sizler öğrettiklerimizin her damlasını öğrendiniz. Ve onlara çok şeyler öğretebilecek durumdasınız. Ve bu sebeple her şehirde konferans vereceğiz. Her şehirde kimin itirazı varsa bize ulaşsın da orada cevabını alsın diye. Ama 7 saatlik bir sürenin bu cevaplara yetmediğini gördük. Ve bölümleri ayırarak sizlere sunmak kararını aldık. Ama hepsini sunuyoruz. Kimlerin neler sorduğu, ne cevap aldığı orada. İbretle takip edin. İbretle dinleyin. İbretle değerlendirin. Biz Allah için yaşıyoruz. Allah için öleceğiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser.

0: nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أي رحمن رحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Konumuz zikir sohbetinde zikir. Öyleyse nedir zikir? Zikir lügat manası itibariyle hatırlamak demek. Bir yerde bir şeyin isminin tekrar edilmesi demek. Yukarıda zikredildiği gibi diye cümle içinde zikir kelimesi yer alır. Yani yukarıda adı geçtiği gibi demektir. Daha evvel belirtildiği gibi demektir. Ve zikir kelimesi bir kelime daha ilavesiyle özel bir mana kazanır. Zikrullah. Allah'ın isminin tekrarı. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya cehri zikir diye sessiz zikir veya hafî zikir, dişleri, dudakları, dili hiç kımıldatmadan, dili kımıldatarak, dili kımıldatmadan gene Allah'ın ismini söylemek, sessiz zikir ve nihayet elimizi nabzımızın üzerine koyarak kalbimizin her atışında içimizden dilimizi de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan kalbimizin atışına paralel olarak Allah kelimesini tekrar etmek. Ve bu tekrar sırasında Allah'ı düşünmek. Sevgili kardeşlerim, zikir evvela farz mıdır sualinin cevabıyla girelim. Zikir farzdır. Hem zikir farzdır, ara sıra Allah-u Teala'yı zikretmek, sabah, akşam, ikindi, öğlen,

hem çok zikir farzdır, günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmek farzdır, hem de daimi zikir farzdır. Sadece Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek değil, çok zikir de farz, günün yarısından daha fazla zikir de farz, daimi zikir de farz, zikri daim. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime, Allah-u Teala buyuruyor, Veskür ismi Rabbike, Allah'ın ismiyle zikret. Sık sık, ara sıra Allah-u Teala'yı zikretmek, Allah-u Teala'nın emridir, farzdır. Sonra, çok zikir farzdır. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime, Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira. Ey amene olanlar, Allah'ı zikredin ama çok zikir olarak zikredin. Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Allah'ı çok zikretmek suretiyle zikredin. Yani 24 saatlik bir zaman parçasını oluşturuyorsa gün, onun yarısından daha fazlasını Allah'ı zikirle geçirin demiş oluyor Allah-u Teala. Daha ötesi var mı? Evet, daha ötesi de var. Daimi zikir. Nisa 103. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üç halin dışında dördüncü bir hal yok. Sadece üç hal var insanoğlu için. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama dördüncü bir hal söz konusu değil. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, özellikle yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz emrediliyor. Acaba neden Allah-u Teala ala cunubihim diyor? Neden yan üstü yatarken? Sevgili kardeşlerim, yan üstü yatmak. Bir düşünün. Kıbleyi sağa alacak şekilde yatağınızı tanzim ettiniz. Ve çinizi, ön cephenizi kıbleye dönmeniz lazım. Döndünüz sağa doğru ve yattınız. Yastığın üzerinde kulağınızı birazcık oynatın sağa sola. Bir yerde kalbinizin atışlarını kulağınızda, sağ kulağınızda duyacaksınız. İşte o zaman Allah'ı zikredeceksiniz. Kalbinizin her atışında, dilinizi de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan Allah'ı kalbinizle zikredeceksiniz. İçinizdeki sessiz sesinizle Allah'ı zikredeceksiniz. Kulağınızdaki sesi şu anda nabzınızda farz edin. Nabzınızdaki sese paralel olarak Allah'ın adını anacaksınız. Zikredeceksiniz. Zikretmenin bir manası da anmaktır.

Şimdi soruyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zikir farz mıdır? Kur'an-ı Kerim zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Hangi konu Kur'an'da açık ve kesin bir emir olarak geçiyorsa o bir farzdır. Şimdi beraberce İslam'ın 32 farzına bakıyoruz. Aralarında zikir farz mı, var mı diye gözden geçiriyoruz. Yok. Öyleyse diyoruz 54 farzına da bakalım. Bakıyoruz. Hayır, zikir yok. Unutmayın ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim'de zikir de, çok zikir de, daimi zikir de farz. Ve 14 asır sonra bugün zikir farzların arasında mevcut değil. Şeytan insanları cehenneme sürüklemek için kendisiyle beraber insanlığa öyle bir tuzak kurmuş ki İslam'ın temelini oluşturan zikir müessesesini yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, şu farz olmayan zikir var ya, Kur'an-ı Kerim'de namazdan da daha üstün kabul ediliyor, daha büyük kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. Hepimiz bu ayeti, yani Ankebut suresinin 45. ayeti kerimesini görmeden evvel, Allah-u Teala onu bize göstermeden evvel, biz namazı en büyük ibadet bilirdik. Hepiniz öyle değil misiniz sevgili kardeşlerim? Namaz dinin direğidir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de ilave ediyoruz. Zikir dinin çadırıdır. Öyleyse namaz dinin direğidir. Zikir ise dinin çadırıdır. Ve Allah Teala diyor ki zikir en büyüktür. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek, Allah'ın adını Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmek, sesli olsun, sessiz olsun, kalbi zikir olsun. Bu Allah'ın farzıdır ve namazdan da daha büyük bir ibadettir. Öyle mi? Hadi gelin bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor.

اتلو اوهي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. Allah Teala diyor ki, Habibim, sana vahyettiğim o kitap var ya, o kitabı onlara, sahabeye tilavet et, oku, anlat. Yani kıraat safhasını aşmış sahabe bu çıktığı devrede, onlara tilavet et diyor. Daimi zikirden belki bir devredeki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi. Kıssaya gelmemişsiniz. Tilavet et diyor Allah Teala. Sana vahyettiğim kitabı onlara oku, anlat, tilavet et. Ve ekumus salat, ve namaz kıl. Ve senin namazın münkerden nehyeder. Münkerden ve fuhuştan nehyeder.

Sonra ne diyor Allah-u Teala? وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Muhakkak ki Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada 3 tane zikir geçiyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti, okunması, kıraati, bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim kendisi bir zikirdir. Okunması o da zikirdir. Namaz, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah-u Teala namazın da bir zikir olduğunu söylüyor. Ve üçüncüsü zikrullah. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse üç ayrı safhada, üç ayrı dizayn, üç ayrı hüviyette, üç ayrı zikir. Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir, namaz kılmak zikir, Kur'an da zikir ve zikrullah da zikir. Ama zikrullah diğer ikisinden daha üstün. Böyle zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Zikir bu ikisinden daha büyüktür diyor. Öyleyse bir yerlere ulaşıyoruz. Ulaştığımız yerde Allah-u Teala'nın zikrin namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu vurguladığı bir sonuç. İşte onunla karşılaşıyoruz. Böyle bir sonuçla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse zikir müessesesi Allah-u Teala'nın Kur'an'daki, Kur'an'ın tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük dediği zikri, 14 asırda iblis farzların arasından çıkarmayı başarmış. İslam dininin en büyük unsurunu yok etmiş. En büyük unsur sevgili kardeşlerim ibadetlerin içinde. Olmazsa olmaz şartı burada. Zikir yapmazsanız ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Yani Allah'a teslim edemezsiniz. 12 defa üzerinize farz kılındığı halde ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim edemezsiniz. Zikir yapmazsanız nefsinizi tezkiye ve tasfiye edemezsiniz. Zikir yapmazsanız fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Zikir yapmazsanız iradenizi de Allah'a teslim edemezsiniz. Kur'an'ın omurgasını oluşturan 4 tane teslimin hiçbirini gerçekleştirmeniz mümkün değildir. Allah-u Teala Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor Allah-u Teala. Kimler içinmiş? Allah'ı çok zikredenler için. Aradan sadece 14 asır geçmiş sevgili kardeşlerim. 14 asırda İslam'ın
7 safhasının 7'sini de yok eden iblis, en büyük ibadeti yok etmeyi başararak İslam'ın kollarını, bacaklarını kesmiş, İslam'ı bitkisel hayata insanlar bugün okullarda okudukları İslami derslerle ilahiyat fakültelerinde okudukları İslam konusundaki derslerle İslam'ı öğreniyorlar ve yaşıyorlar. Ve zikir farz değil, zikir de yapmıyorlar. Tabiatıyla kurtulmaları da mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Bunları başka yerden duyamazsınız. Kur'an hakikatlerini sizlere söylemeye ilimleri müsait değil. Ne söyleyebilirler? Asırlardan beri insanların yazdığı kitaplardaki hakikat diye düşündükleri şeyleri, yani Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresinin 78. ayet-i kerimesindeki emaniyeyi. Öyleyse 1. Zikir farzdır. 2. Zikir en büyük ibadettir. Peki bu en büyük ibadet neden iblis tarafından yok edilmiş? Sadece o mu sevgili kardeşlerim? İslam'ın 7 safhası birden yok edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar İslam. 1. safha artık öğretilmiyor. İrşat makamına ulaşıp tabiiyetle 2. safhaya ulaşır. Böyle bir şey öğretilmemek bir yana kabul de edilmiyor. 3. safha ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızla noktalanır. Ve derler ki insan ruhu insana hayat verir. Ruhun insan hayattayken vücudundan ayrılması olmaz. Ayrılırsa ölürsünüz. Öyleyse hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz. Öyle derler. Şu garipliğe bakın, sahabenin hepsi hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. O da aynı şeyi yapmış. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmış. 14 asır sonra bir takım insanlar kitaplardan esinlenerek Kur'an-ı Kerim'in 12 tane farzını inkar eden bir açıklamaya giriyorlar. Ruhun Allah'a ölmeden ulaşması mümkün değildir diye. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. O da farzların arasında yok. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. O da farzların arasında yok. Ama hepsi Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. O da farzların arasında yok. İradenizi teslimle nefsinizi teslimin arasında irşada ulaşmak diye bir safha var. O da bugünün tatbikatında devre dışı kalmış. İslam'ın 7 safhasından hiçbiri bugün İslami öğretide, üniversitelerimizin İslami öğretisinde yer almıyor. Bugünkü tatbikatında hiçbiri mevcut değil. Yani İslam külliyen devre dışı. İslam'ı yaşamak bir ilahiyat fakültesi öğrencisi için artık mümkün değil. İşte sevgili kardeşlerim,
İslam zikirle yaşanır. Hazreti İbrahim'in hanif dini olan İslam zikirle yaşanır. Ne demek istiyoruz? Zikirsiz İslam olamazsınız. İslam kelimesi ve teslim kelimesi aynı kökten geliyor. Zikirsiz zikriniz yoksa, zikretmiyorsanız ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi, hiçbirini Allah'a teslim edemezsiniz. Öyleyse zikir nerede başlar görevini yapmaya? Olayları yaşarsınız, değerlendirirsiniz, Allah-u Teala tarafından seçilirsiniz ve o seçilenlerden siz Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilemezseniz zaten kurtulamazsınız. Zikir yapsanız da bir şey ifade etmez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman üçüncü basamaktasınız. Allah bunu işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli size tam 10 tane ihsan sağlayacaktır. Çünkü siz kendinize düşeni yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta. O size onun 10 katını hediye edecek, ihsan edecek. Birinci ihsan rahim esmasıyla tecelliye başlıyor.

İkinci insan gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Üçüncü insan kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Dördüncü insan kalbinizdeki ekinleti alıyor. Beşinci insan kalbinize ihbat koyuyor. Böylece ne yapıyor sizi? Evvela irşat makamını gören, tanıyan birisi hüviyetine sokuyor. İrşat makamının söylediklerini anlayan bir insan hüviyetine sokuyor. İrşat makamının söylediklerini idrak eden bir insan hüviyetine sokuyor. İlk 7 basamak burada tamamlanıyor. Sekizinci basamakta Allah kalbinize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Şeytana dönük konumdan Allah'a çeviriyor. Ve zikir hazırlığı 10. basamakta takip ediyor. Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Niçin? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelecek olan rahmet, faz ve salavat partikülleri göğsünüze kadar geldikten sonra şifreli yola ulaşsınlar ve Allah'ın göğsünüzü şerh ederek açtığı yoldan kalbinize ulaşsınlar diye. Ve Allah göğsünüzden kalbinize bu yolu açtıktan sonra zikir yapıyorsunuz. Kalbinize ulaşan rahmetle fazl nurları kalbinize vardıkları zaman bakıyorlar ki kalbiniz mühürlü. Bütün insanlar gibi sizin de kalbiniz mühürlü. Ve kalbinizden içeri girmeleri, kalbinizin içinde bir etki yapmaları mümkün değilmiş gibi görünüyor. Fazl ne kalbinize girebiliyor ne de sızabiliyor. Ama rahmet partikülleri kalbinize sızmak imkanının sahibi. Ve kalbinize sızma başlıyor. 11. basamaktasınız. Ve sızan rahmetle, kalbinize ulaşan rahmet ve fazladan rahmet partikülleri, rahmet nurları kalbinize sızmaya başlıyor. Bu sızma oradaki küfür kelimesinin nefsinizin kalbinde, başlangıçta herkesin nefsinin kalbinde küfür yazar. Bu küfür yazan kalpleriniz sizi küfrün sahibi yapar. Onu iman kelimesiyle değiştirmedikçe Allah'a göre mümin olamazsınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar, rahmet partikülleri, rahmet nurları %2'ye ulaşır, huşu sahibi olursunuz. 12. basamaktasınız. Huşu sahibi olunca bir hakkın sahibi olursunuz. Allah'tan mürşidinizi sorduğunuz zaman Allah size hacet namazıyla sorduğunuz bu sualin cevabını verir, mürşidinizi mutlaka gösterir. 13. basamaktasınız ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olursunuz. 14. basamaktasınız. Peki ne olur? Şu ana kadar zikir yaptınız, artık zikrin ne olduğunu öğrendiniz. Allah, Allah, Allah diye zikrediyorsunuz Allah-u Teala'yı. Bu irşat makamına ulaştığınız zaman ne olur? Başınızın üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelir, yerleşir. Yerleşirse Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah kalbinizin içine imanı yazacak. Yazar mı? Mutlaka yazar. Kalbinizin mührünü açar. İkinci nimet. Kalbiniz içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet. Ve kalbinizin içine imanı yazar. Dördüncü nimet. Önemli mi? Eğer yazmazsa nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nefsiniz Allah-u Teala'ya tezkiye olacağım diye, tasfiye olacağım diye, önce tezkiye sonra tasfiye olacağım diye yemin vermiş ezelde. Bakınız ne diyor Müddessir 38-39-40. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat.
bütün nefsler iktisap ettikleri derecelere göre, kazandıkları derecelere göre rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yani nefslerinin Allah'a verdiği yemini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Peki bu kişilerin yeminlerini yerine getirmeleri nasıl bir şey? Allah-u Teala buyuruyor Şems 8'de, kat eflaha men zekaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Kimler? Felaha erdiler. Nefslerini tezkiye ettiler. Onlar felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse nefslerini tezkiye edenler felaha ererler. Ve nefsimizi tezkiye ediyoruz felaha ermek sadedinde. Sevgili öğrenciler, nefsin tezkiyesi. Yani ne demek istiyoruz? Allah-u Teala 4 tane nimetini verdi, kalbiniz içine imanı yazdı. 5. nimeti, siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Onun için Allah-u Teala sizi mutlaka Allah'a ulaştıracak. Çünkü sözü var, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka Allah'a ulaştıracağına dair söz vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın sözünde de huş yoktur. Sözünü mutlaka yerine getirir. Kişinin Allah'a ulaşabilmesi için önce mürşidine ulaşması lazım. Ulaştı. Tabiyetini gerçekleştiren kişi de Allah'ın 5. nimeti, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmek. Furkan 70. Sonra 6. nimeti, ruhun hidayete adım atması, Allah'a doğru yola çıkması, sırat-ı müstakim üzerinden. 7. nimet, nefsin tezkiye olmaya başlaması. Zikirle. Başka bir anahtar yok. 8. nimet, fizik vücudun zikrin kalpte oluşturduğu nur birikimine paralel olarak şeytanın hakimiyetinden fizik vücudumuzun kurtulması ve Allah'ın nurlarının hakimiyetine girmek için harekete geçmesi. Bir başka ifadeyle, şeytanın kulu olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması. Allah'ın 9. nimeti, bize o güne kadar 1'e 10 verirken, o gün 10 nimetin de 10 katını verir, 100 kat vermeye başlar ve nefs tezkiyesi devam ettiği sürece her gök katında 100 artar. Yani ruhunuz 1. gök katına ulaştığı zaman 1'e 100'dür aldığınız. 1 derecat kazandığınız zaman buna karşılık sizin hesabınıza 100 derecat yazılır. Nefs-i levvamede 2. katta ruhunuz 1'e 200, nefs-i mülhimede ruhunuz 3. katta 1'e 300, nefs-i mutmainede ruhunuz 4. katta 1'e 400, nefs-i radiyede 5. katta 1'e 500, nefs-i mardiyede 1'e 600, ruhunuz 6. katta, 7. katta, %7, 1. kat, 7. katta, 7. defa %7 nur birikimi, ruhunuz 7. katın bütün alemlerine geçiyor, sitet-i müntadan Allah'a ulaşıyor. Ve aldığınız derecat artık hep ömrünüz boyunca 1'e 700 olarak devam edecek. Eğer yolunuzda sabit kadem olursanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Ruhunuzun Allah'a ulaşması nefs tezkiyesi yapabilmenize bağlıdır. Nefsinizin kalbinde %7 ruh birikimi gerçekleşmedikçe ruhunuz birinci gök katına ulaşamaz. İkinci defa %7 birikim gerçekleşmedikçe ikinci gök katına çıkamaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 ruh birikimi gerçekleşmedikçe göğün üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkamaz. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi, yani ruhunuzun misakini yerine getirebilmeniz nefs tezkiyesine bağlıdır. Tezkiye olmadıkça ruhunuzun Allah'a ulaşması ve sizin felaha ermeniz, üçüncü kat cennete ulaşabilmeniz, dünya saadetinin yarısına ulaşabilmeniz mümkün değildir. Öyleyse ne ile oraya gidersiniz, nasıl gidersiniz? İrşad makamına ulaştığınız zaman Allah Teala ne yapmıştı? Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştı, kalbiniz içine iman kelimesini yazmıştı. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. İman kelimesiyle kalbinizin iç dünyasında, nefsinizin kalbinde bir işlev başlar. Kalbinize iman yazıldıktan sonra zikir yapmaya başladınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz zikir yapıyorsunuz. Zikir boyunca Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur Allah'ın katından kalbinize, evvela göğsünüze ulaşır. Göğsünüzü yaran ve kalbinize ulaşan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah Teala artık hareketli hale getirmiştir. O mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl nurları ve rahmetle salavat nurları mührün aşağı doğru inmesini temin ederler ve zulmani kapıyı mühür kapatır ve mühürler. Zikir boyunca bu mührü hiçbir kuvvet açamaz. Zikir boyunca şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Öyleyse demek ki zikir, şeytanın nefsinizin karanlıklarına, afetlerine ulaşıp da o afetlere tesir etmesini önleyici en kuvvetli silahtır. Ya da başka bir ifadeyle tek silahtır. Nefsinizin kalbindeki mühür zulmani kapıya indi, onu mühürledi. Zikir boyunca nefsinizin kalbinin içine şeytanın karanlıkları giremiyor. Peki kalbinizde Allah'tan gelen bu nurlar ne yapar? Ne geliyor? Rahmet geliyor, fazl geliyor, salavat geliyor. Gene rahmetle nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. Nasıl tarif edilmiş? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Sadece Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Şimdi düşünün sevgili kardeşlerim. Allah Teala göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmasaydı, kalbinizin içine, kalbinizin mührünü açarak, küfür kelimesini dışarı atarak kalbinizin içine imanı yazmasaydı, o zaman nefs tezkiyesi yapamazdınız. Neden yapamazdınız? Çünkü Allah'ın rahmeti,
fazlı ve salavatı kalbinize giriyor. Girince ne olur? Karanlıkların hepsini dışarı atarlar. Birkaç dakika içinde kalbinizin içi tamamen Allah'ın nurlarıyla, özellikle fazıllarla tamamen dolar. Sonra ne olur? İşlem başlar. Bu dolma sırasında işlem başlamıştır. Hangi işlem? Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı iman kelimesi son derece önemli bir fonksiyon eda eder. Ne diyor Allah Teala bu istikamette nefsinizin kalbindeki iman kelimesi konusunda ne diyor? Mücadele 22. Onların üzerine, başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Devrin imamının ruhu gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse başımızın üzerine devrin imamının ruhu geldikten sonra Allah kalbimizin mührünü açıyor, kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı alıyor ve kalbimizin içine imanı yazıyor. Bu iman kelimesi bir çekim kuvvetinin sahibi ve fazıları kendisine çekiyor. Bu kendisine çektiği fazıları kendisine yapıştırıyor. Ve böylece nefsinizin kalbinde bir nur birikimi, fazilet birikimi başlıyor. %1, %2, %3 derken %7 nur birikimiyle nefsi emmare kademesinin sahibi oluyorsunuz. Bir rehine olan nefsiniz birinci gökkatının kapısını açıyor size ve ruhunuz birinci gökkatına kadar ulaşıyor. Nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikti. İşte bu biriken %7 nur nefsinizi tezkiye ettiğinizin delilidir. Daha henüz %7 noktasındasınız. %51 ile tezkiye, %100 ile tasfiye olacaksınız. Allah'a verdiğiniz yemininizi böylece tamamlayacaksınız. Ruhunuz böylece birinci kata ulaştı. Nefsi emaredesiniz %7 nur birikimini gerçekleştirdiniz. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Nefsinizi levmeden birisiniz artık siz. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham alıyorsunuz. İkinci kattaki ruhunuz böylece üçüncü kata ulaşıyor. Evvela birinci kata nefsi emmare, sonra ikinci kata nefsi levvame, sonra üçüncü kata nefsi mülkime. Sonra nefsi mutmainede dördüncü kata ulaşıyor ruhunuz. Nefsi radiyede beşinci kata, nefsi mardiyede altıncı kata, nefsi tezkiyede yedinci kata ulaşıyor. Ve yedinci katın yedi tane alemini geçerek sitetin müntahaya ulaşıyor. Oradan da yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor ruhunuz. Nefsiniz tezkiye oluyor. Nasıl oluyor? Demiştik ki mürşidinize ulaşmadan evvel bir huşu müessesesi oluşur. Ne diyordu Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve o zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, nurla, rahmet nuruyla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Bu huşu kişinin kalbinde sadece %2 nur oluşturabilir ve bu nur fazl olamaz.
Çünkü kişi henüz mümin olmamıştır, kalbine iman yazılmamıştır. Fazlımız sadece müminlere aittir diyor Allah Teala. Öyleyse mümin olmaktan evvelki bir kademe rahmetle fazl beraber geldiğine göre rahmet partikülleri, rahmet nurları kişinin kalbine geliyor ve yüzdeki nur birikimini gerçekleştiriyor. Kişi huşu sahibi oluyor. Nefsi emmarede bu %2 rahmete %7 fazl ilave ediyor, fazilet ilave ediliyor. Levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye kademelerinde 7 tane %7 nur birikimi tahakkuk ediyor. %2 ile beraber 7 kere 7 49 eder, 49 artı 2 51 eder. Onunla birlikte nefsinizin kalbine %51 nur birikimi gerçekleşiyor. %2 rahmet, %49 fazilet. İşte nefsinizi tezkiye ettiniz. Bir defa daha bakalım Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine ne diyordu Allah Teala? Ve levla fadlullahi ve rahmetehu mazekkâ minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine giremezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizin kalbini tezkiye edemezsiniz. Ve siz nefsinizin kalbini tezkiye edemezsiniz. Siz tezkiye olamazsınız. Siz kendinizi tezkiye edemezsiniz. Ancak Allah dilediğinin kalbini tezkiye eder. Nasıl? Eğer Allah Teala sizi mürşidinize ulaştırmasaydı, o zaman başınızın üzerine devrin imamı gelmeyecekti. Gelmezse Allah Teala kalbinize imanı yazmayacaktı. Bunlar hep Allah'ın şartlarına göre tahakkuk etmiş ve Allah kalbinize imanı yazmış. Zikir yaptığınız zaman iman kelimesinin çekim gücü sebebiyle nefsinizin kalbinde nur birikimi gerçekleşiyor. Bunlar olmasaydı olmazdı. Mümin olmasaydınız nefsinizin kalbine iman kelimesi yazılmayacaktı. Nefs tezkiyesi yapamayacaktınız. Yapamazsanız, %7 nur birikimini gerçekleştiremezseniz ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşamaz. İkinci bir %7 olmazsa ikinci kata ulaşamaz. %51 nur birikimini nefsinizin kalbinde siz gerçekleştiremezseniz ruhunuz Allah'a ulaşamaz. Öyleyse ruhunuzun Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmeniz de gene zikre vabeste bir olay. Zikir yoksa olmaz. Nefsiniz %51 nura kavuştu. Ruhunuz Allah'a kavuştu. Fizik vücudunuz ne olur? Nefsin afetlerine şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse başlangıçta şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibidir. Ama tezkiyeye ulaştığınız zaman, ruhunuz Allah'a ulaştığında şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a, yani yarıdan daha aşağı düşmüştür. Fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Allah'a %51 kul olmuştur. Şeytana olan kulluğu ise %49'a düşmüştür. Artık öyleyse fizik vücudunuz Allah'a kul sayılır. Çünkü hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Bundan sonra Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Burası fenafillah makamı. Burada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar ulaşır. Sonra beka makamına geçeceksiniz. Allah Teala size bir taht verecek indi ilahide ve nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den 71'e ulaşacak. Sonra zikriniz günün yarısını açacak, zahit olacaksınız. Bu ikinci makam beka makamıydı. Tahtın üzerinde baki kalacağınız için beka makamının sahibi oluyorsunuz. Velayetin, evliyalığın ikinci makamı. Birinci makam fenafillah, ikinci makam bekabillah. Üçüncü makam züht.
nefsiniz, zikriniz günün yarısını aşıyor. Aşarsa ne olur? Zahit olursunuz. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar 71'den 81'e kadar zühd makamında yükselir. 81'den itibaren fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması, nasıl ruhunuzun Allah'a teslim olması üzerinize farzsa, fizik vücudunuzun da Allah'a teslim olması üzerinize farzdır. Nefsinizin de Allah'a teslim olması üzerinize farzdır. İradenizin de Allah'a teslim olması üzerinize farzdır. 25. basamakta fizik vücudunuz nefsin kalbinde hala %9 karanlıklar olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez ve böylece fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu ikinci tesliminizdir. Önce ruhunuz Allah'a verdiği misaki gerçekleştirdi, Allah'a teslim oldu, Allah'a ulaşarak, Allah'ın zatında yok olarak, ifna olarak. Şimdi fizik vücudunuz Allah'a verdiği ahdi gerçekleştiriyor. Allah'a teslim oluyor. Nasıl? Muhsin olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanarak. Sonra daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Burada artık daimi zikirde ulul elbab oluyorsunuz. Lüplerin sahiplerinden oluyorsunuz. Bütün sahibe bundan 14 asır evvel lüplerin sahipleri olmuş. Beş duyumuzla duyamadığımız, hissedemediğimiz standartların sahibisiniz. Burada hikmet sahibi oluyorsunuz. Daimi zikrin sahibisiniz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılmış. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamış. Hayrın sahibisiniz, tezekkür sahibisiniz ve hüküm sahibisiniz. Ve size zemin kat gösteriliyor. Ulul Elbab makamı. Sonra birinci kat göstermeye başlanır. Birinci kattan yedinci kata kadar Allah'ın katları göstermesi boyunca siz ihlas makamındasınız. Nefsinizin kalbi artık %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur daimi zikir sebebiyle. Zülmani kapının üzerinde olan mührün üzerine zikirde olduğunuz için daima rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam edecektir. Öyleyse nefsinizin kalbindeki bu mühür hiçbir zaman oradan ayrılamaz. Şeytanın karanlıkları da bir daha nefsinizin kalbine giremez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın güzelliklerini yaşayabilmelisiniz. İşte hepiniz için bir muhteva, Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Ne zaman? Göğün yedinci katını gördüğünüz zaman, göğün yedinci katında bu muhtevayı durduğunuz zaman. Yani Allah Teala size göğün birinci katını, ikinci katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını gösterecektir. Ve böylece ihlas makamını bitireceksiniz. Nefsiniz Allah'a teslim olacak. Daimi zikirdesiniz. Ve burası beşinci safhasıdır İslam'ın. Burada beşinci kat cennetin sahibisiniz. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Sonra irşada ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi ulelbap makamında bir mertebe, ihlas makamında göğün yedi katı gösterilince yedi mertebe kalbiniz müzeyyen olacak ve tövbe-i nasuh'a davet edileceksiniz. Tövbe-i nasuh'ta dört mertebe daha kalbinizin müzeyyen olması söz konusu ve böylece irşada ulaşacaksınız. Bütün sahabe
bütün bu safhaları açmışlar, irşada da ulaşmışlar. Hücurat 7. Sonra mı? Sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Allah iradenizi kendi iradesine, ilahi iradeye bağlayacak. Siz artık o günden itibaren Allah-u Teala'dan devamlı emirler alan ve bu emirleri yerine getiren bir özellik kazanacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böylece bir insan için, normal standartlardaki bütün insanlar için ulaşılabilecek en üstün kademeye ulaştınız. Salah makamının 5. kademesi, Allah-u Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap ederek sizi irşat makamına tayin eder. İradeniz de Allah-u Teala'ya teslim olmuştur. İslam 7 safhadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediniz. Mürşide ulaşıp tabi olmak, oldunuz. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, teslim ettiniz. 3. safha. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. 4. safha. Ne oldu? 1., 2., 3., 4. kat cennetlerin sahibi oldunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. 5. safha. Dünya saadetinde bütününe ulaştınız. İrşada ulaştınız 6. safha. Ve iradenizi de Allah'a teslim ettiniz. 7. safha. Böylece gerçek bir İslam oldunuz. Neyle oldunuz? Zikirle oldunuz. Eğer zikir söz konusu olmasaydı, bu mertebelerin hiçbirisini yaşamanız mümkün değildi. Öyleyse zikir bu sebeple Allah-u Teala tarafından farz kılınmış, ama bugün İslam artık zikri farzlar arasında kabul etmiyor. Ve Allah'ın bütün güzellikleri yerle bir olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahain kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed neyzümle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahsen olmak. Allah Teala buyuruyor ki biz insanı, nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safiliğine reddettik buyuruyor. Allah Teala'nın insanı ahseni takvim içinde yaratması. Yani belli bir zaman parçasında ahsene, güzellerin en güzeline ulaşabilecek olan bir özellikle yaratması. Bütün insanlar Allah'ın bu hedefine yönelik olarak yaratılmışlardır. Herkes ahsen olabilmek imkanının sahibidir. Sırf insanlar kendilerine düşeni yapmadıkları için, Allah'ın yoluna intisap etmedikleri için, nefslerini tezkiye ve tasfiye etmedikleri için ahsene ulaşamazlar. Allah herkesin ahsen olmasını ister. Ama insanlar ahsen olmak konusunda kendilerini düşeni yapmadıkları için ahsen olamazlar. Allah Teala gerçekten bütün insanların ahsene ulaşmasını ister mi? İster tabii. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar diyor, nasıl bir hakkın takvanın, hakka tukati takvanın sahibi oldularsa, siz de hakka tukati takvanın, bir hakkın takvanın sahibi olun. Yani iradenizi de Allah'a teslim edin.

Allah Teala bu noktada buyuruyor ki ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani hakkul yakin kademesinde Allah'a teslim olun. Ondan sonra ölün. İşte bütün insanlar için söz konusu olan budur. Bütün insanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde Allah'ın bu hedef emrini yerine getirmekle Allah-u Teala tarafından hedefli kılınmışlardır. Hedef sahibi kılınmışlardır. Ama insanlar serbest iradelerinin sahibi oldukları için Allah'ın bu konudaki emrini hiçe sayarlar. Madem ki Allah-u Teala diyor, hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Bir hakkın takvanın sahibi olun. Böylece teslimi külliyle Allah'a teslim olun. Sonra ölün diyor Allah-u Teala. O zaman olay belli değil mi? O zaman Allah Teala herkesin hakka tukati takvanın sahibi olmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar her şey. 1. safa, 14. basamakta mürşidimize ulaşırız, tabiyetimizi gerçekleştiririz.

değiştireceğiz. Tabi olduğumuz anda ikinci safhadayız. Bu tabiyet ruhumuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar sürer. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman üçüncü safhaya ulaşırız. Birincisi üçüncü basamakta, mürşide tabiyet 14. basamakta, ruhun Allah'ta fani olması, ifna olması, yok olması 22. basamakta gerçekleşir. ...25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. ...26. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ederiz. ...27. basamakta irşad oluruz. ...28. basamakta ise irademizi Allah'a teslim ederek, iradesi Allah'a teslim edilmiş bir kul olmak şerefine ereriz. İşte sadece iradelerini Allah'a teslim edebilenler bir hakkın takvanın sahipleridir. Allah'a teslim hükmüyle teslim olanlardır. Şimdi Kur'an'ın standartları içinde bakıyoruz, bu safhaların hepsi farz mı diye. Hepsi farz. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz ve tavrımızı ortaya koyuyoruz. Herkes koyar. Herkesin bir yaptığı bir şey vardır. Bir hayatı vardır. Allah insanları senede birkaç defa musibetle imtihan eder. O musibetler karşısında kişinin takınacağı tavır Allah için önemlidir. Ve kişi tavrını ortaya koyar. Sonra Allah Teala tarafından insanların çok büyük bir kısmı seçilir. Üçüncü basamaktadır kişi. Bu seçilenlerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa geçenlerdir. O Allah'ın seçtikleri insanların %90'ından fazlasıdır. Ama bunlardan çok küçük bir kısmı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte onlar ahsen olmak için ilk adımı atmışlardır. Burası üçüncü basamaktır. Onlar Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Dördüncü basamakta Allah onlar üzerinde tecelliye başlar. Bu tecellinin neticesinde gözlerindeki veya görme hastalarındaki engeller alınır. Kulaklarındaki veya işitme hastalarındaki engeller alınır. Kalplerindeki ekinet kalbin mührü açılır. Kalplerindeki ekinet alınır ve kalbin içine iman ve kalbin içine Allah ihbat koyar. Böylece kişi ilk 7 basamağı aşmış olur. Gözlerdeki ekinnet, gözlerdeki ekinnet adlı engel ve görme hastasının üzerindeki kışavetin alınması. Kulaklardaki vakranın ve kulaklardaki vakranın alınması ve
işitme hassasının açılması. Kalpteki ikinetin alınması.

Kalbin içine, kalbin mührünün açılması ve kalbe Allah Teala'nın ihbatı koyması. 7 tane işlemi ifade ediyor. Kişi 7 mertebe ilk adımı atmıştır ve 7 basamak yürümüştür. Kişi böylece Allah Teala'nın dizaynında 7 basamak aşmıştır. 8. basamakta Allah kalbe ulaşıyor. Tegavün suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. 9. basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Onların kalbini Allah'a çevirir diyor Allah Teala. Burası 9. basamak. 10. basamakta Allah o kişinin gözünden kalbine bir nur yolunu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre hemen yuridillahi en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar diyor. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeye açar. Teslimlere açar. Göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. O nur yolundan kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kişinin göğsünden kalbine ulaşacak. Kalbinde de işlemleri sağlayacaktır. Bu aşamada o kişi zikir yaparsa, göğsünden kalbine nurun ulaşması mümkündür. Ama kalbe sadece rahmet nuru girebilir. Fazlalara kapı açık değildir. Nefsin kalbinde iman kelimesi yazılı olmadığı için fazlalar kalbe yerleşemezler. Nefsin kalbinde sadece %2 nur birikimi gerçekleşebilir. Burası 11. basamaktır. Kişi zikir yapar, nefsin kalbinde %2 nispetinde nur oluşur. Burası o kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Kişi 12. basamaktadır. Hacet namazını kılar. 13. basamaktadır. Hacet namazını kılmak için Allah Teala kişiye bu noktada müsaade verir. Kişi hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini ister. Ve de Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşır. Önünde diz çöker ve tövbe eder. Tövbe 14. basamakta gerçekleştirilen bir işlemdir. Ve Allah Teala mürşide ulaşmayı üzerimize farz kılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek de üzerimize farzdır. Mürşide ulaşmak da üzerimize farz kılınmıştır. Başlangıçta kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bu işlerden hiçbirisi gerçekleşemeyecekti. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mıdır? Elbette Allah Teala diyor ki minibine ilehi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve enabilallahi
ve eslimu lehu ve enübü ilallahi ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe buyuruyor Allah Teala Zümer 54'te.

Beynü billahi velek. Ve enabu ilallahü ve eslimu lehu min kable en yetekün azabe sümme la tunsarun. Allah Teala diyor ki Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol üzerine azap gelmeden önce, yoksa sonra yardım olunmazsın. Görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Allah Teala buyuruyor ve tebi sebila ben ena ve ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bana yönel. Lokman 15. Öyleyse Allah'a yönelmek hepimizin üzerine borç, farz ve farzı gerçekleştirenler sadece onlar cehennemden kurtulabilirler. Yunus suresinin 7-8 ayetleri, 7 ve 8 numaralı ayetleri. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ ve etmeyennü bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki bize mülaki olmayı kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar, mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala, cehennemdir. Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı denemekle başlıyor. Üçüncü basamak. Sonra söylediğimiz olaylar cereyan ediyor. Kişilerin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalplerindeki engeller birer birer alınıyor. Kişi ondan sonra sekizinci basamağa geliyor. Allah kalbine ulaşıyor. Kalbine kişinin kalbi Allah'a döndürülüyor. Kalbine Allah'ın ilk iki nurunda iki nuru ulaşıyor. Fakat sadece rahmet nuru kalbine giriyor. Ve %2 rahmet birikimiyle kişi mürşide ulaşıyor. Mürşide tabiyet Allah Teala tarafından farz kılınmış. Diyor ki ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a size ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Kişi böylece hacet namazını kılıyor. Mürşidini öğreniyor Allah-u Teala'dan. Hacet namazıyla mutlaka öğrenilir. Allah-u Teala diyor ki, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ sabırla ve namazla Allah'tan istani isteyin. İnne hale kebiretün illa alel haşiyin. Bu zor bir şeydir ama huşu sahipleri için zor değildir. Hacet namazını kılarak Allah'tan bir şey sormak. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Ve onlar ki, o huşu sahipleri ki, onlar Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu noktada o insanlar için Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onlara mürşitlerini tayin ediyor. Hacet namazını kılan kişi mürşidini görüyor, gidip tabi oluyor. Tabi olunca kalbine iman yazılıyor. Ve
başının üzerine Devrin İmamı'nın ruhu geliyor. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini söylüyor. Mü'min Suresi 15. ayet-i kerime, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderir diyor. O kişiye yevmit talakının geldiğini o kişinin ruhuna bildirmek üzere. Ve böylece ruh vücudu terk ediyor, ana dergaha ulaşıyor. Bütün ruhlar seyri süluklarını, Allah'a doğru yükselmelerini Devrin İmamı'nın dergahı olan ana dergahtan yapmak mecburidirler. Başka bir yol mevcut değildir. Dünyada verilen bu gezegende ana dergah bir tanedir. Devrin İmamı'nın dergahıdır. Ve seyri sülük sadece sağ kanat velisiyle ve sol kanat velisiyle oradan yapılır. Başka bir seyri sülük makamı mevcut değildir. Bu noktadan itibaren kişi mürşidine ulaşmıştır, tabiyetini tamamlamıştır, başın üzerine Devrin İmamı gelmiştir, kendi ruhu vücudundan ayrılmıştır, Allah'a doğru yola çıkacaktır ve bütün ruhlarla beraber bu ruhta yola çıkar. Birinci gök katına önce ulaşır. Açıkta bir secde söz konusudur. Sonra ikinci gök katına ulaşır. Suvarılma havuzlarına daldırılır. Bir süre orada bekletilir. Sonra üçüncü kata ulaşır. İki katlı çöşk dergahın içinde secde eder. Oradan dördüncü kata ulaşır. Burası Beyt-i Makdis'in aslıdır. Orada secde eder. Oradan beşinci kata ulaşır. Burası Beyt-i Haram'ın aslıdır. Orada secde eder. Ve bunları hep diğer ruhlarla birlikte yapar. Her kata kadar çıkabilen o katta kalır. Geri kalanlar yükselirler. Altıncı kata kadar çıkabildiği zaman altıncı kata çıkar. Altıncı katta Sıbkatullah olma mahalli vardır. Burada buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan nurla yüzleri ve elleri beyaz bir renge bürünür. Çok açık kişilimsi bir beyaz renge. Bu bürünme onların derilerini çatlatacaktır. Sonra bu nurlanma işleminden sonradır ki kişi ancak altıncı kattaki bu işlemden sonra yedinci kata çıkacaktır. Yedinci kata çıkabilmek için ana dergâhtaki yeri değişecektir. Asma kata geçecektir ruh. Yedinci kata çıktığı zaman yedi katta yedi tane alemden geçmesi gerekiyor. Önce birinci alem kader hücreleri, sonra ikinci alem ümmi kitap, sonra üçüncü alem burası kudret denizi, sonra dördüncü alem makam-ı Mahmud, sonra beşinci alem divan-ı salihin, sonra altıncı alem zikir hücreleri, sonra da yedinci alem indi ilahi. Bunların hepsini ruh belli sürelerde oralarda kalmak kaydıyla
ve tekrar aşağı inerek adım adım tamamlar. Ve zikir hücrelerdeki zikrini tamamlayan ruhlar oradan Sitt-i Minta'ya ulaşırlar. Sitt-i Minta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. Bu vuslattır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah olur. 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ta yok oluşu. 22. basamak. Sonra bu kişiye Allah-u Teala bir altın taht verir.

Bu altın tahtı alan kişi boşlukta, açıkta meleklerin tuttuğu bir altın tahtın sahibi olur. Orada kalır, huzur namazına oradan iner, tekrar namazdan sonra, her namazdan sonra tekrar tahtına yükselir. Burası 23. basamak. 24. basamakta kişinin zikri günün yarısını aşar. Kimin zikri günün yarısını aşmışsa, o kişi yeni bir kademenin sahibi olur. Yunus Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu az bir bedele sattılar diyor. Negatif zühtten bahsediyor. Buradaki konu ise bir pozitif zühtü ifade ediyor. Kişinin zikri günün yarısını açtığı zaman o kişi her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikreden bir hüviyet kazanır. İşte bu hüviyete ulaşan herkes zamanı kullanma açısından artık zahittir. Zühd sahibidir. Allah Teala'yı kendisinden daha çok sevdiğini ispat etmiştir. Zikre ayırdığı zaman her gün günün yarısından daha fazladır. Ve bu hedefe ulaştıktan kısa bir süre sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun Allah'a teslimi 25. basamağa geldiğini gösterir. Kişinin nefsinin kalbinde %81 nur birikimi gerçekleşir. Bu birikim sebebiyle kişinin öyle bir durumu olur ki o nefsinin kalbinde %19 afetin negatif taleplerine bu noktadan itibaren hiçbir zaman yüz vermeyecektir. Onları kabul etmeyecektir. Ve hep geri kalan %89 nurun istikametinde kararlar verecektir. Ve böylece bu kişi daimi zikre ulaşmak konusundaki bütün imkanların sahibi olacaktır. Bir süre sonra da Allah Teala onu daimi zikre ulaştırır. Ne olur daimi zikre ulaşırsa kişi? Daimi zikre ulaşan kişi ulul albab olur. İşte Allah Teala 26. basamakta olan ulul albabın standartlarını veriyor. Ulul albabın birinci özelliği daimi zikrin sahipleri oluşudur. Diyor ki Allah Teala li ulul albab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul albab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ulul albab onlardır ki onlar Allah'ı geceleri otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep zikrederler. Peki bundan sonraki durum? Bundan sonra bu kişi ulul olmanın ötesinde ihlas makamına ulaşacaktır. İhlas makamına kişinin ulaşması demek, onun muhlis olması demek. Muhlis olan kişinin ihlas kademesinde yaptığı son işlev Allah'ın önünde yeni bir tövbeyi gerçekleştirmektir. Bu kişi Allah'ın huzurunda, mürşidinin önünde, irşad makamının önündeki tövbesini gerçekleştirmiştir.
Böylece ruhu vücudundan ayrılmıştır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. O kişi ruhunu, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Burada ulvi makamında da nefsini Allah'a teslim etmiştir. Bu kişinin ulvi olması Allah Teala tarafından kişinin üzerine farz kılınmıştır. Baştan itibaren baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin üzerimize farz olduğunu söyledik. Meşruiyet tabiiyetin de farziyetini söyledik. Ruhun Allah'a ulaşmasının da üzerimize farz olduğunu söyleyelim. Allah Teala Rahat Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vellezine yasulune ma emerallahi bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emretmiş. Emir olduğuna göre bu farz hüküm doğurur. Ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşması üzerimize farzdır. O kadar da kalıyor mu Allah Teala? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki: "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmamız üzerimize burada da farz kılınıyor. Allah Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Ruha hitap ediyor. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize farz. Ve ne görüyoruz? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsinin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi söylüyor. Onlar ki sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine tabi olurlar. Ve Kur'an'ın hükümlerine tabi olurlar. İkisi de ahsendir. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Hidayete ermekte ruhun Allah'a teslim edilir. İşte Allah Teala buyuruyor: "İnnel hüda hüdallah." Alime 73. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Hepsi bunu gerçekleştirmişler. Farz. Fizik vücudun Allah'a teslimi farz mı? Allah Teala buyuruyor ki: Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim." Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanız için, bana teslim olmanız için ahd almadım mı diyor Allah Teala. Hepimizden, bütün Adem oğullarından, fizik vücutlarımız Adem oğullarının sülbünden gelen, sadece fizik vücutlarımız Adem oğullarının sülbünden gelir. O fizik vücutlarımızın Allah'a kul olmasını, teslim olmasını açık bir şekilde emretmiş. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücutlarının teslim edildiğini nereden biliyoruz? Allah Teala işte burada söylüyor. Fizik vücutlarımızı Allah'a teslim
etmişiz edenlerden bahsediyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik güçlerini Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve içimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz, sahabe gerçekleştirmiş. Mürşide tabiyet farz, sahabe gerçekleştirmiş. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Hangi ayet? Allah Teala açık bir şekilde söylüyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime, orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, gördük. Sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Nefsini Allah'a teslim eden insanlara ulul elbab deniyor. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Bu hedefe de ulaşmışlar. Üzerimize farziyetini söylemeden evvel sahabenin bu hedefe ulaştıklarını ortaya koymaması söz konusu. Hepsi ulul elbab olmuşlar. Zümer suresi 18. ayet-i kerime, onlar sözü dinlerler, asil olanına tabi olurlar, onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş, ulul elbab olmuş, bu hedefe ulaşmış. Burası 26. basamaktır. Üzerimize farz mı? Evet, Allah Teala diyor ki Feskurunallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Nisa 103. Herkesin bu hedefe ulaşması Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Bundan sonraki kademe ihlas kademesi. Bütün insanların üzerine Allah Teala ihlas kademesinde farz kılmış. Beyne suresi 5. ayet-i kerime Allah Teala nefsimizin kalbinin muhtevasını veriyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Dinde kalplerini muhlis kılmış, halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Ve bunu Allah'ın kulları olarak yapmakla emrolundular. Ve bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerime. Allah Teala orada diyor ki Habibim, o kafirlere ve
kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Görülüyor ki bütün sahabe üzerlerine farz kılınan ihlas kademesini de gerçekleştirmişler. Geriye sadece bir kademe kalıyor. Salah. Bu da en son durum. Salahta iradenin de Allah'a teslim olması söz konusu ve herkesin üzerine farz. Allah Teala salah kademesinin muhtevasını emrediyor. Onlar nasıl bir hakkın takvanın, hakka tukatli takvanın sahibi olmuşlarsa, siz de öyle yapın, siz de bir hakkın takvanın sahibi olun diyor. Ve siz ölmeyin. Önce bir hakkın takvanın sahibi olarak Allah'a bir hakkın takvayla teslim olun. Ondan sonra ölün diyor. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe bir hakkın takvayla tabi Allah-u Teala'ya teslim olmuşlar. Ve bunun tabi sonucu olarak da irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim? Bir hakkın takvayla takva sahibi olarak Allah'a iradesini teslim ederse o kişi salih makamının irşat makamına tayin edilir. İşte bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Tövbe 100 bunu ifade ediyor. O sabıkına evvelim var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine insanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşat makamı görevini yaptığını, irşat makamına ulaştığını görüyoruz. İradelerinde Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. İşte bu nokta kişinin ahsen olduğu yerdir. İnsanı ahseni takvimle yarattık, sonra onu esveli sahibine reddettik diyor. Sahabe esveli sahibine reddedilmeyenlerden yaratılma hedeflerine uygun sonuçlara ulaşabilenlerden. Onlar ahsen olmuşlar. Ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdi. Allah-u Teala'nın hepinizi ahsen kılmasını, ahsen olma noktasına ulaştırmasını, irşat makamına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt örüm.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'ın huzurunda hepinize sesleniyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi cennetine ulaştırmasını, dünya saadetini hepinize yaşatmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum inşallah. İslam'dan kopanlardan bir konumuz. Şifreyle yazılan bir. Bu kelimenin çoğulu ebrar kelimesidir. Bir, acaba muhtevasında bir müessesesi, bir kavramı muhtevasında acaba neler taşıyor? Bunu detaylarıyla görebildiğimiz ayet-i kerime Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesidir. Diyor ki Allah Teala orada لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلِّ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَإِقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ Be'sai ve darai ve hinel be'es. Ulaikellezine sadaku ve ulaikehumul muttekun. Diyor ki Allah Teala, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz hakiki imanı yansıtan bir, yani sizi ebrar kılacak bir davranış biçimi değildir. Kıble değişince Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrilince insanlar bir istikamete doğru namaz kılarken artık farklı bir istikamete doğru namaz kılmaya başladılar. Bu da onların yüzlerini doğuya veya batıya çevirmelerinin bir olmadığını ifade ediyor Allah-u Teala. Sadece bir yüzü bir tarafa çevirmek işareti bir değildir. Lakin asıl bir, kişinin Allah'a, yevmil ahire, meleklere, kitaba, peygamberlere iman etmesidir. Öyleyse kişinin bir, Allah'a imanı. Allah'a iman edecek, inanacak kişi. Yevmil ahire, yevmil ahir, İnsan ruhunun Allah'a ulaştığı güne. Yevmil evvel ruhumuzun Allah'a doğru yola çıktığı gün, mürşidimize tabi olduğumuz gün gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'tan birçok ihsan alacaktır. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşacaktır. Ve tabi olduğu gün yevmül evveldir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı gün yevmül ahirdir. Yevmül ahir, insan ruhunun Allah'a ulaştığı günün adıdır. Demek ki bir, kişinin Allah'a inanmasıyla iman açısından değerlendiriyor evvela bir müessesesini. Allah'a iman. Allah'ın varlığına kişi kesin olarak iman edecek. Bu bir. İkincisi, yevmil ahire iman edecek. ruhunu Allah'a ulaştıracağı güne, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanacak. Sonra bu iki, meleklere inanacak. Üç, kitaba inanacak, Kur'an-ı Kerim'e ve ondan evvelki bütün mukaddes kitaplara inanacak. Dört, peygamberlere iman etmesi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ondan evvel Hazreti İsa'ya, ondan evvel Hazreti Musa'ya, onların arasında geçmiş olan bütün peygamberlere ve Hazreti Musa'dan evvel gelmiş olan bütün peygamberlere, Hazreti Adem'den başlayarak hepsine iman etmesi gerekecek kişinin. Böyle olunca bu inanç varsa kişi birrin sahibi olabilir, ebrardan birisi olabilir. Bu kadar da kalmıyor. Allah'ın o kişinin, yani ebrardan birisi olan kişinin, onun sevgisine dayalı olarak, Allah'ın sevgisine dayalı olarak akrabalarına, yani yakınlık sahipleri, karip sahipleri, yetimlere, akrabalarına yardım etmesi bir, yetimlere yardım etmesi, akrabalarına yardım etmesi bir, yetimlere yardım etmesi iki, miskinlere yardım etmesi üç, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara yardım etmesi yani. Yolda kalmış yolculara yardım etmesi, dört, dilencilere yardım etmesi, beş, kölelere yardım etmesi, altı, esirlere yardım etmesi, yedi. Yedi tür insana yardım etmesi gerekiyor ebrarın. Birin sahiplerinin akrabalarına, yetimlere, yani annesi babası ölmüş olanlara, miskinlere, çalışamaz durumda olan, evde kalmış olan ihtiyarlar. Üç, yolda kalmış yolculara. Dört, dilencilere. Beş, kölelere. Altı ve esirlere. Yedi, onlara mal vermesi de kişinin ebrardan biri olmasının bir işaretidir. Bu kadar mı? Bunlar o kişinin bir başka cephesini gösteriyor. Evvela inanç açısından birini vermiş Allah Teala. Sonra davranış biçimi olarak yardım açısından birinin sahiplerini vermiş. Şimdi de ibadet açısından konuya giriyor. Namazını kılması bir, zekatını vermesi iki. Ahd verdiği zaman ahdini yerine getirmesi. Üç. Burada namaz, zekat ve ahdin yerine getirilmesi ifade ediliyor. Ahdin yerine getirilmesi tek başına bir bütün ifade eder. Çünkü Allah Teala bütün insanlardan ahd almış. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etsinler diye fizik vücutlar almış. Bütün insanların iradesinden ahd almış. O insanların ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair. Öyleyse bu ifade ahd verdiği zaman ahdini yerine getirmesi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda ahd vermiştir ve ahdini yerine getirmesi söz konusu olacaktır. Böyle bir noktada o kişi için Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren yeni bir hayat başlar. Hayatı derhal değişir. O kişinin üzerine Allah Teala 7 tane Furkan verir. Onun bütün günahlarını örter. Bu kişi böylece işiten, bilen, gören biri olur. Sonra Allah Teala onun üzerinde yaptığı değişikliklerle onu ruhunu Allah'laştıracak bir insan haline getirir ve o kişinin irşat makamına ulaşmayı dilemesini temin eder. Kişi mürşidine ulaşmayı diler, Allah onu mürşidine ulaştırır. Bu kişi mürşidine tabi olur. Ondan sonra Allah Teala onun ruhunu Allah'a doğru yola çıkarır ve 7 tane gök katını aşan ruh Allah'a ulaşır. Bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ahdin birinci bölümünü ifade eder. 25. basamakta fizik vücut Allah'a ulaşır. İkinci bölüm, ikinci teslim. Daha sonra nefs Allah'a teslim olur. Üçüncü teslim. Daha sonra irade de Allah'a teslim olur. Dördüncü teslim. İşte ahd burada tamamlanır. İrademizin Allah'a teslimiyle ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin birden Allah'a teslimi tamamlanmış olur. Ahd veren bir kişi Allah-u Teala'ya ezelde ahdini böyle yerine getirir. Kur'an-ı Kerim'deki ahd iki anlam ifade eder. Bir, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd var. Allah-u Teala diyor ki, elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Yasin suresi 61. ayet-i kerimesi. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Adem oğulları fizik vücutlarımız. Hazreti Adem'in sulbünden gelen onun oğulları fizik vücutlar. Hepimiz Allah'a ahd vermişiz. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağız diye. Bu fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahddir. İrademizin Allah'a verdiği ahd ise bir bütünü ifade eder. Allah-u Teala'nın bu ahdimiz konusunda bizden isteyeceği ruhumuzu ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmektir. Ama aslında irademizin verdiği ahit, bundan sonra nefsimizin Allah'a teslimini, daha sonra irademizin de Allah'a teslimini içerir. 7 safhada 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safha ruhu Allah'a teslim etmek, 3. safha 1. teslim.

Böylece bir kişinin Allah'a verdiği iki tane ahd da gerçekleşir. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ezelde Allah'a verdiğimiz fizik vücudumuzun verdiği ahd gerçekleşir. Burada Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. O zaman ki Allah sizden yemin, misak, ahd almıştı ve Allah Teala bu açıdan ben sizin Rabbiniz miyim, Rabbiniz değil miyim diyor. Galu dediler ki bela, evet diyoruz hepimiz, evet dediler diyor. Hepimiz birden Allah Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine evet cevabını vermemiz söz konusu. Evet dediler diyor. Ondan sonra da Allah Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler bana yemin verin teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar bana misak verin bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz, işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Yani bana yemin verin, misak verin, ahd verin. Ve ruhlarımız yemin veriyor. Ruhlarımız misak veriyor. Fizik vücutlarımız ahd veriyor. Nefslerimiz de Allah'a yemin veriyor. Ve bunun üzerine Allah Teala emrime diyor itaat ettiniz mi? Atana diyoruz hepimiz birden itaat ettik. Yeminde, misakta, ahde verilmiş durumda. Ama Allah Teala ondan sonra Allah'ın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden misak istiyor. Bu irademizin Allah'a verdiği misaktır. Sadece irademizin Allah'a teslimini içerir. Ve Maide suresinin bu 13. ayet-i kerimesinde hepimiz Allah-u Teala'ya bu irademizin misakini vermişiz. Ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim ettikten sonra en son irademiz kalıyor. Onun da teslimini içeriyor. İşte orada ahd verdiği zaman ahdini yerine getirmesi müessesesi kişinin bu misaki de kaplayan ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesinin hepsini ifade eden Allah'a ahdimizi içeriyor. O ahdi veren kişi ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmek üzere harekete geçen kişidir. Ve devam ediyor Allah Teala birinin sahipleri için zorlukta ve darlıkta ve sıkıntı halinde sabredenlerden olmasıdır. Yani kişinin sabrın sahibi olmasıdır. Bu da zaten ahdi ifade eder. Bir, sabırlı olmak var. Bir de sabrın sahibi olmak var. Sabrın gerçek anlamda sahibi olmak, nefsin sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 19 mertebe kalbin müzeyyen olmasıyla mümkündür. İşte böyle insanlara Allah Teala sadıklar diyor. Sadıklar peygamberlerle beraber onların gidecekleri Adn cennetlerinin gerçi peygamberlerin olmayan bir bölümüne gideceklerdir ama peygamberlerin olduğu cennet Adn cennetleri. İşte takva sahibi onlardır diyor. Burada en büyük takvanın sahipleri olduğunu görüyoruz.

işte Allah-u Teala'nın ebrar dediği kullar da bir Allah'a mutlaka ulaşmayı dileyenler olmayı gerektirir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ebrar olamaz. Ebrardan birisi olamaz. Birrin sahibi olamaz. Zekat da verse, oruçta tutsa, bir köleyi de kurtarsa ebrar olamaz. Onlar ebrar olmanın birer sebebi ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi birinin sahibi olamaz. Konulan vasıflar hayatın çeşitli açılardan değerlendirilmesi şeklinde tecelli ediyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse yaptıklarının hiçbirisi onu Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Çünkü amelleri sebebiyle kişinin kazanabileceği bütün dereceler yok olur. Amelleri heba olur. Öyleyse kişinin ahdini yerine getirmesi konunun temelini teşkil ediyor. Allah Teala bir konusundaki Mutaffifin suresinin 18. ayet-i kerimesinde dikkat edin biliniz ki ebrarın kitapları illiğindedir diyor ve ayet-i kerimesinde ise fücarın kitapları sicindindir diyor. Öyleyse ebrar ve füccar birbirinden kesin şekilde ayrılıyor. Ebrar birrin sahipleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı denedikleri andan itibaren ebrardırlar. Gidecekleri mutlak olarak cennettir. Yedi cennetin yedisindekiler de ebrardırlar. Her birinde ebrar bulunur. Birinci kat cennette Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetinde, mürşide ulaşanların cennetinde, ikinci cennet, ruhunu Allah'a ulaştıranların cennetinde, üçüncü cennet, fizik vücudunu teslim edenlerin cenneti, nefsini teslim edenlerin cenneti, muhlis olanların cenneti, iradesini teslim edenlerin cenneti, her biri ayrı bir cennet, hepsindekilerin müşterek adı ebrardır, birlerin sahipleri. Görüyorsunuz ki, bir olmak ayrı ayrı açılardan değerlendirilmiş. Evvela inanç açısından ebrar, sonra davranış biçimleri açısından ebrar, sonra da ahdin yerine getirilmesi açısından ebrar. Allah-u Teala ebrarın kader hücrelerini illiğine koymuş. Yedinci gökyüzüne çıktığınız zaman altın kapıdan geçtiğinizde üst kata çıkacaksınız. Kapı bulamazsınız. Tavandan geçileceğini öğrenene kadar da orada beklemek mecburiyetindesiniz. Ve neden sonra tavandan geçilebileceğini görürsünüz. Tavan geçirgendir. Durumunu hiç değiştirmez ama ruhlar oradan rahatça yukarıya çıkarlar. Çıktıkları zaman sol tarafları bir duvarla kaplıdır. Bu duvar sıvasızdır. Taştan oluşan bir duvar. Sağa döndükleri zaman kader hücrelerini görürler. İşte onların kitapları dediği Allah-u Teala hayat filmleri illiğindedir burası. İlliğindir. Yan yana duran insan ruhlarının her birinin kader hücreleri yani o günden sonraki yaşayacakları günlerin nasıl yaşanacağı orada o günlerin her birinde bellidir. Bu dünya hayatında Allah-u Teala o kader hücrelerini defalarca gösterir kişiye. Ve Allah-u Teala'nın uygun gördükleri de o kader hücrelerinden içeriye
Allah'ın emri üzerine girerler, gelecekte neler olacağını görürler. Öyleyse Allah Teala'nın yolunda insanların bugünleri de belli, yarınları da belli, kıyamete kadar geçecek olan bütün günler orada mevcut. Kıyamet bir sondur, kıyamet başa dönüştür. Zaten eleğinin ebrarın kalacağı yer olma, ebrarın kadercilerini teşkil etmesi, tağutun dostlarınınsa, fücarınsa 7 kat aşağıda, 14 kat aşağıda affedersiniz, 7. cehennem katında bir kitaplarının olması, hayat filmlerinin olması durumu açıkça ortaya koymaktadır. Yani kıyametten sonra hayat filmleri alınmış, buralara gitmiştir. Kimin cennete gideceği, kimin cehenneme gideceği önceden belli olmuştur. İşte idiğinin ve siciğinin birbirinden ayrı oluşları, herkesin gideceği yerin belli olması kıyametten sonraki bir olayı kesinleştirmektedir. Kıyametten sonra kader hücreleri ait olduğu yerlere yerleştirilmiştir. Ama şimdi oradaysalar demek ki kıyametten sonraki dönüşün neticesini Allah Teala oraya yerleştirmiş. Demek ki Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuş. O zamanın zamanı sıfırlayandır. Bu sebeple kimlerin cennete girecekse onlara Allah Teala mutlaka, eğer Allah'ın yoluna girmişlerse ve de ihlas makamına gelebilmişlerse göğün 7 katını da gösterecektir. 7. katında daha ilk alemi kader hücreleridir. Burası sadece Ebrar'a aittir. Ebrar, Allah'ın cennetine girecek olan herkesin adıdır. Âl-i İmrân suresinin 92. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Len tenalul birre hatta tunfiku mimma tuhibbun ve ma tunfiku min şeyin fe innallahi bihi alim." Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, yani Allah için başkalarına vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiği şeylerden neyi infak ettinizse hiç şüphesiz Allah onu bilen alimdir. Öyleyse infak, birrin sevdiğiniz şeylerden infak edilen bir dizaynı içermesi söz konusudur. Allah Teala burada bize çok açık bir şekilde sahabeden ikinci bölümü hatırlatıyor. Ensar ve muhacirinden ikinci bölüm muhacirindir. Nereye gitmiştir? Ensar'a gitmiştir. Mekke'den kaçmış ve Medine'ye ulaşmıştır. Orada Ensar onlara yardımcı olmuştur. İşte rızıklarını yeni gelen kardeşleriyle mutlak olarak paylaşmışlar. Onlara eşler bulmuşlar, evlendirmişler. Onların Allah'ın güzelliklerini yaşamasına imkan verecek evlerinden yer vermişler. Onları ev sahibi kılmışlar. İşte bu
kendilerinde olanı başkalarıyla paylaşmak olayının en güzelini insanlık tarihinde Ensar gerçekleştirmiştir. Muhacirinden hiç kimse açıkta kalmamıştır. Herkese yer bulunmuş, ev bulunmuş ve mevcutlar aileler arasında taksim edilmiştir.

Allah Teala Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki etemur murunen nase bil birri ve tensevne enfisekum ve entüm tetlûne el kitab efela takilûn. İnsanları birri, yani tezkiye olup temizlenmeyi emrediyorsunuz da kendinizi unutuyorsunuz. Oysa kitap da okuyup duruyorsunuz. Hala akıl etmiyor musunuz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birrin temeli tezkiye olmaktır. Nefs tezkiyesidir, daha sonra da nefsin tasfiyesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler nefslerini tezkiye ve tasfiye edebilirler. Ebrar olmanın yaşantısını onlar verebilirler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu 14. basamakta mutlaka mürşidine ulaştırır. Nefs tezkiyesi kişinin Allah'ın huzurunda gerçek anlamda ebrar olabilmesi bundan sonra başlar. Ama nefs tezkiyesinden evvel de bir insan cennete giremez mi? Cennete girenlerin hepsi aslında ebrardır. Ama ebrar olmak derece derecedir. Vasfı kişi kazandıkça ebrar olmasının derecesi yükselir. 7 derece ebrardan birinciler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ebrar olmanın ilk basamağı. Mürşidine ulaşıp tabi olan daha üst basamaktadır. İkinci basamağa geçmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü basamağa geçmiştir. Dördüncü basamakta fizik vücudun teslimi vardır. Beşinci basamakta nefsin teslimi vardır. Altıncı basamakta irşad olmak vardır. Yedinci basamakta da iradenin teslimi vardır. Böylece 7 tane safhada 4 tane teslim ebrar olmanın 7 tane kademesini oluşturur. Hepsi ebrardırlar. Öyleyse ebrar olmak Allah Teala'nın temel hedefi, birinin sahibi olmak mutlaka nefsin tezkiyesini ifade eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ebrar olamaz. Mürşidine ulaşmadıkça nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Ebrarın temel fonksiyonunu eda edemez. Kim mürşidine ulaşırsa ulaştığı anda 12 tane ihsan alarak oraya ulaşmıştır. O günde, mürşidin ulaştığı günde ebrar olmanın üst standartlarını yaşamak için kişi ehil olduğu cihetle mürşidine ulaşmıştır. Allah ona mürşidini göstermiştir hacet namazı kıldığında. Kişi de gitmiştir. O mürşide tabi olmuştur. Bu tabiyet kişiyi mutlak olarak bir asli hedefe doğru yaklaştıracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde o kişi için bundan sonra güzellik başlar. Çünkü nefs tezkiyesi kişinin cennet saadetinin yanı başında o kişiye dünya saadetini de sağlar. Dünya saadeti nefsin tezkiyesiyle paralel olarak yürür. Ebrar olmak da nefsin tezkiyesine paralel olarak artan bir mazhariyet taşır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçici bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah Teala şeytanla ilişkisini kurduğu için
kişi mutluluğun boyutlarını yaşayacaktır. Mürşide ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Nefsinin kalbinde bir takım değişmeler olacaktır. Bu değişmelerin olabilmesi için mürşide ulaşmak asıldır. Bir insan mürşidine ulaşırsa, hangi şartlarda mürşidine ulaşırsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişi hacet namazı kılarsa, gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. O mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman ne olur? Bakınız ne oluyor. Bir, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. İki, o kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların başlarının üzerine devrin imamının ruhu gönderilir. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Ve gelen devrin imamının ruhu o kişinin ruhunu Allah'a gönderir. Mücadele suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah ne demek istiyor? Dereceleri yükselten o gün kişinin tabiyet gününü ifade ediyor bu. Çünkü o gün o kişiye Allah Teala dereceler verecektir. O kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Bu sebeple ona çok büyük ölçüde derecat verecektir Allah Teala. Dereceni yükselten ve arşın sahibi olan Allah deyince Allah Teala o seremonide devrin imamının ruhunun hazır bulunduğunu, arşı tutan meleklerle beraber olduğunu ifade ediyor ve kişinin derecelerinin artışını da dereceleri arttıran Allah diye bahsediyor. Kullarından layık olanların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor Allah Teala. O kişiye yevmit talakının geldiğini, o kişinin ruhuna yevmit talakının geldiğini ihtar etmek için, haber vermek için. Yevmit talak Allah'a milaki olma gününün geldiği, devrin imamının ruhu tarafından o kişinin ruhuna ihtar edilir. Senin yevmit talakın Allah'a milaki olma günün geldi, Allah'a ulaş emri verilir. Ruh sadece bu şekilde Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk edebilir. Bunun dışında bir terk olayı, Allah'a ulaşmak üzere terk olayı hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuz her an vücudunuzu terk eder, her an tekrar vücudunuza girer, hiç hissedemezsiniz. Ama ruh hiçbir zaman kendi kendine vücuttan çıktı diye Allah'a geri dönemez. Mekanı bu fizik vücuttur, tekrar geri dönmek mecburiyetindedir. Ne zaman ki 14. basamakta devrin imamının ruhu o ruha Allah'a dönüş günün geldi dön derse, o zaman ruh Allah'a geri dönecektir. Nefs tezkiyesi diye bir olayla geri dönecektir. İşte onun için burada Allah Teala insanlara bir emrediyorsunuz da kendinizi unutuyorsunuz diyor. Nefsinizi tezkiye etmeyi emrediyorsunuz manası çıkıyor buradan. Nefs tezkiyesi ise ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine tabi olduktan sonra tahakkuk eder. Bu noktada o kişinin kalbine Allah iman kelimesini yazmıştır ve kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Bunun için kişi fizik vücut zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Bu zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki grup nur indirir aşağı. O kişinin göğsüne gelir bu nurlar. Allah'ın göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşır. Nefsin kalbinde iman kelimesi yazılmıştır. İman kelimesi gelen rahmet, faz ve salavat isimli nurlardan fazıları kendisine çekecek olan manyetik alanın sahibidir. Yani iman kelimesinin manyetik alanıyla
fazla manyetik alanı ters manyetik alanlardır. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin kalbinde iman kelimesi tarafından çekilip kendisine yapıştırılır. Böylece kalbin fazıllar tarafından işgal edilmesi başlar. İşte nefs-i emarede bu fazıl birikimi %7'yi ifade eder ve sonra daha üst boyuta devam eder. Demek ki üçüncü işlem o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Dördüncü işlem o kişinin ruhunun Allah'a doğru vücudundan ayrılıp yola çıkması. Birinci işlem kalbe iman yazılması. İkinci işlem devrin imanının ruhunun o kişinin başının üzerine ulaşması. Ayetleri söyledik. Üçüncü işlem tembih üzerine ruhun vücudu terk ederek devrin imamının dergahına ulaşması. Dördüncü işlemde o kişinin nefsinin nefs tezkiyesine başlaması. Nefsin nefs tezkiyesine başlayabilmesi fizik vücudunun onu infak etmesiyle mümkündür. İşte Allah Teala bu manevi infakla o kişinin nefsinin kalbinin tezkiye olacağını ve ona bir başağında 7 tane, bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kurumu kadar o kişiye Allah'ın lütufta buyuracağını söylüyor. Lütufta bulunacağını söylüyor. Ve bunun için de o kişinin fizik vücudunun nefsini infak etmesi gerektiği açıklanıyor. Ve aleni veya gizli bir infakla nefsin infak edilmesi fizik vücut tarafından. Fizik vücut zikir yapıyor ama Allah'tan gelen rahmet faz ve rahmet salavat isimli nurlar göğüse geliyor, fizik vücudun göğsüne, oradaki yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşıyor. Allah Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde bu hususları söylüyor ve o kişinin infaka nail olabilmesi için, Allah'tan gelen nurların o kişinin kalbine girebilmesi için mutlaka o kişinin infak etmesi lazım geldiği ve fi sebilillah olması, yani ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olması ifade ediliyor. Öyleyse ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefs tezkiyesine başlaması hepsi bu dizaynın içerisinde. 4 oldu. 5.'si nefs tezkiye oldukça fizik vücut güçlenir. 6.'sı nefs tezkiye oldukça irade güçlenir. 7.'si de o kişinin dereceleri arttırılır. O kişinin bütün günahları Allah Teala tarafından sevaba çevrilerek arttırılır. Furkan suresi 70. ayet-i kerime, hayır onlar cehenneme girmezler. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyip de nefs tezkiyesi yapanlar ve tabi olanlar, tabiyetini gerçekleştirenler. Kim tabi olur da böyle mümin olursa, kalbine iman yazıldığı için Allah Teala bu seviyedeki müminlere imanı artan mümin diyor. İmanı artan mümin olur da nefs tezkiyesine başlarsa, amenü salihat yaparsa o kişinin günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi başlar. Ebrarın faktörlerinden bir tanesi mutlaka nefs tezkiyesinin sahibi olmasıdır.
Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki fazıl birikimine bağlı bir olaydır. Yüzde ilk 7 fazıl birikimiyle o kişinin ruhu birinci gök katına çıkar. Nefsi emare tamamlanır. İkinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katına çıkar, nefsi levame tamamlanır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katına çıkar, nefsi mülkime tamamlanır. Dördüncü kata çıkar, dördüncü defa %7 nur birikiminde, nefsi mutmainne tamamlanır. Beşinci gök katında radiye, altıncı gök katında varlığa ve Allah'a kişinin ulaşacağı yedinci gök katında tezkiye kademesine gelinir, ruh da Allah'a ulaşır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasını, nefsin tezkiyesiyle ulaşmasını Allah Teala şöyle açıklıyor. Onların diyor, "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o kişi ezelde Allah'a misak vermiştir. Ruhunu Allah'a ulaştıracak diye yemin vermiştir. Nefsini tezkiye ve tasfiye edecek diye. Ve ahd vermiştir fizik vücudunu Allah'a teslim edecek diye. İşte kişi Allah'a verdiği nefs tezkiyesini burada gerçekleştiriyor. Nefsini tezkiye ediyor. Tezkiye demek, bir kişinin nefsindeki %100 afetin %51'inin değişmesi, %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuruyla değiştirilmesi, böylece kişinin kalbini Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemeyen faziletlerle doldurmak, %51 oranında doldurmak söz konusu olmuştur. Nefsin tezkiye olduğu noktada. Bu birin yarı yoludur. %51 nur birikimi. Asıl bir, nefsin kalbinin %100 afetlerden kurtulmasıyla gerçekleşir. Nefsin kalbi %51 nurla doldu. Ruh Allah'a ulaştı ve teslim oldu. Birinci teslim. 25. basamakta nefsin kalbi %81 nurlarla dolur, dolar ve o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim eder, teslim olur. Bu ikinci teslimidir birrin. Ve kişi daimi zikre ulaşır, nefsini de Allah'a teslim eder. Bu birrin üçüncü teslimidir. Burası artık o kişi için üst seviye bir kurtuluşu ifade eder. Neden? Kişi daimi zikirdedir. Daimi zikre ulaşan bir insanın birinci özelliği daimi zikre ulaşmasıdır. İkinci özelliği, o kişinin kalbindeki bütün afetlerin daimi zikir sebebiyle yok olmasıdır. Artık o kalbe yeniden karanlıkların girmesi ve hakim olması mümkün değildir. Kalbe devamlı olarak daimi zikir sebebiyle kesintisiz bir şekilde nurlar girmekte, ama bunlar Rabbani kapıdan gelirken Zülmani kapının üzerine baskı yapan rahmetle, fazl-ı rahmetle salavat nurları Zülmani kapının açılmasını o kişi hayatta olduğu sürece engeller. Böylece karanlıklar asla o kişinin kalbine giremezler. Kalbin içi nurlarla doludur. İşte burada böyle bir ortamda kişinin dizaynına baktığımız zaman o kalp gözü açılmış olan, kalp kulağı açılmış olan biridir. Allah-u Teala'nın kalp gözüne birçok fizik ötesi şeyi mutlaka gösterecektir ve kalp kulağına da söyleyecektir o gösterdikleri şeylerin neler olduğunu. Böylece kişi
Her an Allah'la konuşabilen ehli tezekkür hüviyetine gelecektir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanan birisi olacaktır. Ehli hayır olacaktır. Bir de bu kişi Allah'la her zaman konuşabildiği için, cevaplar alabildiği için ehli hikmet olacaktır. Hangi ayete baksa Allah Teala ona o ayet konusundaki bilgiyi ulaştıracağı için o ayet konusundaki neticeyi hemen söyleyebilir. Ayet 28 basamaktan hangisiyle ilgilidir? Hemen onun cevabını verebilir. Bu kişi aynı zamanda hakim veya hakem olursa mutlaka adaletle hükmeder. Çünkü Allah'tan soracaktır. Bu noktadan sonra, daimi zikir noktasından sonra kişi ihlasa ulaşır. Yani irşad olur. Daha sonra ise iradesini Allah'a teslim ederek birrin ebrar olmanın son noktasına ulaşır. Burası iradenin teslimidir. Salah makamının 7. kademe, 5. kademesinde irade Allah'a teslim olur ve kişi Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınan cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İrşat görevine başlar. İşte burası ebrar olmanın bütün insanlardaki en üst noktasıdır. Bütün ebrarın kadercileri illiğindedir. Bütün ebrarın gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraber bir sohbeti tamamladık. İslam'dan kopanlar, İslam'dan kopan kavramlardan birisi de bu bir kavramıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Kağıt.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha bir sohbette beraberiz. Sohbet güzel şey değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların kalplerini ısıtan, birbirine yaklaştıran, sevgi bağlarını kuran, hep bu Allah'ın sohbeti. Allah-u Teala başkalarından bahsetmenizi değil, Allah'tan bahsetmenizi istiyor. Biz de size hep Allah'tan bahsediyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hep Allah'tan bahsetmek söz konusu olan işte bu. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz insanın üstün yaratılışı. Kod numarası 3.1.11.39. İslami ve tasavvufi konularda. Ne oluyor? İnsan neden üstündür? Olay son derece açık olarak Allah-u Teala tarafından ifade buyuruluyor. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ve diyor ki ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona topraktan yaratarak vücuda getirdiğim bu mahlukuma hepiniz secde edin. Bütün melekler hiç istisnasız hepsi secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. İblis bir cindir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala iblisin o cinlerdendi şeklinde tanımını veriyor. Bütün şeytanlar da cinler gibi enerjiden yaratılmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de ateş diye geçiyor. Dumansız ateş, yani enerji. Allah-u Teala buradaki dizaynı net olarak veriyor. İblis secde etmiyor. Ve Allah-u Teala'ya diyor ki şu topraktan yarattığın mahlukuna bir bak diyor, ben ona mı enerjiden yarattığın bu mahlukun o topraktan yarattığın mahluka mı secde edecek? Hiç ona secde eder miyim diyor. Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım diyor. İblis de cevap veriyor Allah Teala, diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar ertele. Kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bunu yaparsan, kıyamet gününe kadar beni yaşatırsan, onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Öyleyse iblisin insana düşman oluşunun başlangıcında bu olay var. Bilin ki şu anda kainattaki en büyük düşmanınız iblistir. Her insanla ayrı ayrı uğraşır. Bütün gayretiyle insanları tuzağına düşürmeye ve kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmaya çalışır. Şeytan Şimdi Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam hakkında söylediği söze bir defa daha bakalım. Ona topraktan yarattığım bu mahlukuma ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Şimdi ona secde edin diyor. Ne demek bu? Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılan fizik vücuduna değil, o fizik vücut bir mekan. O mekanın içindeki muhtevaya bakın. O fizik vücut bir zarf. Zarfın içindeki mazrufa bakın. O ruhtur. Ve Allah'ın bir mahluku olan ruh, insandan başka hiç kimseye Allah-u Teala tarafından verilmemiştir. İnsandan başka dünya üzerinde Allah'ın ruh üfürdüğü ikinci bir mahluk söz konusu değildir. Ne hayvanlarda, ne meleklerde, ne havada uçan kuşlarda, ne sudaki canlılarda, hiçbirinde ruh mevcut değildir. İnsanı üstün kılan da işte bu ruhtur. Öyleyse insan başka bütün mahluklardan üstün yaratılmıştır. Bütün kainatı yaratan, 6 tane alem yaratan kimdir? Allah'tır. 6 tane alemin sadece birinde yaşıyor insanlar. Biz insanlar 6 alemin zahiri alem bölümünde yaşarız. Nefsimiz berzah aleminin malıdır. Cinler gayb aleminin, cinlerin nefsleri gayb aleminin, berzah aleminin mahluklarıdır. Emr aleminin varlığı ruhtur. Şeytanlar da, cinler de, cinlerin şeytanlar bölümü emr aleminin karşıtı olan zulmani alemde yaşarlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şey Allah'ın söylediği standartlarda cereyan ediyor. O standartlara dikkatle bakın. Her şeyi en güzel dizayn eden Allah'tır ve sadece insanı ruh ile teçhiz etmiştir. Allah'tan gelen bir emanetin sahibi işte o insandır. Allah-u Teala buyuruyor, biz emaneti göklere, dağlara ve yere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik, o kabul etti. Çünkü insan zalim ve cahildir diyor Allah Teala. Öyleyse neden zalim ve cahil diye iki tane vasıf eklemiş insana? Bir hedefi var. Orada fizik vücudun yalnız olmadığını, afetlerinden iki tanesi geçen nefsin de fizik vücutla beraber emaneti kabul ettiğini söylemiş oluyor. Öyleyse biz insanlar üç tane vücuttan oluşmuşuz. Şu mekan olan fizik vücudumuz, onun içinde Allah'tan gelip tekrar Allah'a geri dönecek olan, istediği zaman vücudumuzdan çıkmak, istediği zaman vücudumuza girmek yetkisinin sahibi olan ruh var. Üçüncüsü ise nefsimiz. Bir üçlüden oluşan başka hiçbir mahluk yok. Bu da insanın bir başka üstünlüğü. Sadece insan üç vücuttan oluşur. Ruhu, veçi ve nefsi vardır. İnsandan başka hiçbir mahluk üç tane vücuda sahip değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki insan olarak yaratılmışsınız. Yani kainatın en üstün mahluku olarak. Öyleyse insanı üstün yapan ikinci açıdan baktığımızda sadece insanın üç tane vücudu olduğunu görüyoruz. Üstünlüğün bir başka simgesi de burada. Ve gelin sizinle beraber bir ayet-i kerimeye bakalım. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Affedersiniz, 13. ayet-i kerimesi. وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Odur ki, o yüce Allah'tır ki, katından bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından, kendisinden iradesiyle, yani bizim sizlerin emrine musahhar kıldı diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün yerlerde, arzlarda yarattığı her şeyi, canlı ve cansız her şeyi sizlerin, insanların emrine musahhar kıldı diyor Allah Teala kendisi için. Bütün göklerde, bütün arzlarda ne varsa hepsi, ama hepsi insan için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başka bir mahluk yok. Bütün mahluklar, canlılar, cansızlar, güneşler, dünyalar, kainatlar, hepsi insanlar için yaratılmış. Hepsindeki mahluklar insanlar için yaratılmış. Öyleyse insanın üstünlüğünün bir başka simgesi bu. Eğer başka bir mahluk insandan üstün olsaydı, Allah Teala biz kainatı, oradaki bütün mahlukları ve insanları o mahlukumuz için yarattık diyecekti Allah Teala. Biz de bilecektik ki biz de Allah'ın başka bir mahluku için yaratılmışız. Ama öyle demiyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda, yani bütün kainatlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Her şey, bütün kainat biz insanlar için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse uğruna her şeyin yaratıldığı bir mahluk var kainatta. O mahlukun adı insan. İnsan başka bir açıdan daha en üstündür. Yeryüzünün halifesi insandır. Allah Teala sizi yeryüzünün halifesi kıldık diyor. Yani yeryüzü insanın halifeliğinde, insanın idaresinde bir arz oluşturuyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın ifadesi böyle: sizleri yeryüzünün halifeleri kıldık diyor. Yani biz insanlar yeryüzünde Allah'ı temsil ediyoruz. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk insandır.

Öyleyse insanın halife olması da bir üstünlüktür. Biz yeryüzünün halifesiysek, şu yeryüzünde mevcut olan, dünyada mevcut olan bütün mahlukat, hepsi biz insanların emrine verilmiş durumda. Bütün kainat, Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesine göre insanın emrine verilmiş durumda. Bu dünya da insanoğlunun üstünlüğüyle dizayn edilmiş. Evvela yeryüzünün halifeleri olduğu için insanoğlu yetmez. Aynı zamanda diyor ki Allah-u Teala, sizi yeryüzüne varis kıldım diyor. Yeryüzünün mirasçısı insanoğludur. Yeryüzünün varisleri, yeryüzünün sahipleri, nasıl bir evin baba öldüğü zaman veraseti, mirası oğullara geçiyorsa, eşlere geçiyorsa, kendisinden sonra hayatta kalanlara geçiyorsa, onlar o mülkün sahibi oluyorlarsa, dünya adı verilen bu mülkün de sahibi Allah-u Teala tarafından insan olarak ortaya konuluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz yeryüzünün varislerisiniz. Yeryüzü mirası insana aittir. İnsan başka bir açıdan da en üstündür. Muhtevasında olan bir varlık, Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmak imkanına sahiptir. İnsan ruhu, Allah'a geri dönüşü üzerimize 13 defa farz kılınmıştır. Ve ruhumuz mutlaka biz istesek de istemesek de sahibi olan yere, Allah'ın zatına geri dönecektir. Allah Teala bunun istekle yapılmasını istiyor ve üzerimize 13 defa farz kılıyor. Ruhumuzun Allah'a teslim edilmesini. İlk teslim, ruhun Allah'a teslimi. İkinci teslim, fizik vücudun Allah'a teslimi. Üçüncü teslim, nefsin Allah'a teslimi. Dördüncü teslim, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse başka hiçbir mahlukun hiçbir parçası veya vücudu veya herhangi bir şeyi o Allah'a dönüp ulaşamaz. İnsanın ruhundan başka hiçbir varlığın, hiçbir vücudu Allah'ın zatına ulaşamaz. Böyle bir yetki hiçbir mahluka verilmemiştir.

Allah'ın katındaki huzur namazının imamı her zaman insandır. Çünkü o namaz insan ruhları tarafından kılınır. Öyleyse sadece insan huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan namazın imamıdır ve sadece insan ruhları o namazı kılabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cennet veya cehennemden önceki hayatlarında Allah'ın zatını görebilme yeteneği insanlara da verilmiştir. Cinlerden de Allah'ı görenler vardır. Şeytan da Allah'ın huzurundan inmiştir. Allah'ın katında yaşayan melekler de Allah'ı görenlerdir. Ama Allah'ın huzurunda namaz kılmaya gelince, orada kılınan namazı sadece insan ruhları kılar. Öyleyse bu da insanoğlunun üstünlüğünü ifade eder. İnsandan başka hiçbir yetkiliye, hiçbir mahlukuna Allah Teala kendi indinde, indi ilahide namaz kılmak imkanı vermemiştir. Ve o namazın imamı da mutlaka insandır. Hem de hayatta olmak kaydıyla. Sadece hayatta olan insanlar imamlığı sürdürebilirler. Hayatta olmayan, ölmüş olan insanlar vasıfları, makamları ne olursa olsun öldükten sonra huzur namazının imamı olamazlar. Hay olmak, insanoğlunun hay oluşu, hayatta oluşu bu sebeple bir ayrıcalıktır. Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir salahiyettir, yetkidir. Ve insanı üstün kılan bir müessesedir. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en yakınıdır.

cinlerin de tabiyetleri anında başlarının üzerinde oluşan ruh bir cine ait değildir. Devrin imamının ruhudur. Nasıl insanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'ın yoluna girdikleri zaman başlarının üzerinde devrin imamının ruhu oluşuyorsa, cinlerden de her kim tabi olursa mürşidine, tabi olduğu anda devrin imamının ruhu, insanın ruhu cinlerin de başlarının üzerinde koruyucu olarak oluşur. Aynı müessese, yani büyü, hüddam, zulmani ilimler cinleri de etkileyebilecek olan bir müessesedir. Ve başların üzerinde bir muhafız taşımayan bütün cinler tehlikededirler. Yanma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Öyleyse neden insan üstündür? İster bir insanın üzerinde olsun devrin imamının ruhu, onu mutlaka zülmani ilimlerin hepsinden korur. İster

bir cinin üzerinde olsun Devrin İmamı'nın ruhu, onu mutlaka zulmani ilimlerden, büyüden, hüddamdan mutlak olarak korur. Öyleyse buraya kadar çok güzel. Ama Allah Teala diyor ki fazıl bakımından biz insanı mahluklarımızın, diğer mahluklarımızın pek çoğundan daha üstün kıldık diyor. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, insanın üstünlüğü tartışılamaz bir boyutta. Her açıdan insanın üstün olduğunu görüyoruz. İnsanoğlu öyle bir yaratılmış ki Allah Teala tarafından bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ehil oluyor. Cinlerde bir ruh olmadığı için böyle bir dilekle Allah'ın cennetine ehil olmaları, ben ruhumu Allah'laştıracağım diye bir düşünceyle cinlerin Allah'a doğru yola çıkmaları, Allah'ın kurtuluşuna ulaşmaları, ruhumu Allah'a ulaştıracağım hedefiyle mümkün değil. Çünkü cinlerin ruhu mevcut değil. İnsan burada da üstün bir durumda. Cinleri kurtaracak olan şey ruhlar olmadığı için nefsin tezkiyesidir. Nefslerinin kalbindeki %51 nurun oluşması o cinin hidayete ermesini ifade ediyor. Başın üzerinde ise Devrin İmamı'nın ruhu var, bir insanın ruhu var. Ama Allah Teala acaba ne demek istiyor? Fazilet bakımından insanları birçok kullarımızdan, birçok yarattığımızdan üstün kıldık. Yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık diyor. Yani insanların üstün olanda fazlalar bakımından var. Elbette var sevgili kardeşlerim. Hatta hayvanlar bile insandan üstün olabiliyor. Kainattaki en üstün mahluk fazilet açısından kainat en üstün mahluku değil. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri var diyor Allah-u Teala ama görmezler, kördürler. Onların kulakları var ama işitmezler. Onların diyor Allah-u Teala kalpleri var ama o kalple idrak etmezler diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanın kalbinin olması ne yazık ki kör, sağır ve dilsiz olmasına mani olmuyor. Bu insanlar kim? Cehennemin kendileri için yaratıldığı insanlar veya cehennem için yaratılmış insanlar. Allah Teala ezelden bilir kim cennete gidecektir, kim cehenneme gidecektir. Yaratıklarının bir kısmı bu sebeple, insanların bir kısmı cehennem için yaratılmış olur, bir kısmı da cennet için yaratılmış olur.
o kişi dünyaya daha gelmeden evvel Allah-u Teala o kişinin cehenneme gideceğini bilir, cennete gireceğini de bilir. İnsana biraz daha yaklaşalım bu fazilet bakımından, üstünlük açısından. Ne diyor Allah-u Teala Araf 179'da? Onlar hayvanlar gibidir. O gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz olan insanlar, onlar hayvanlardan da daha aşağıdırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse şu dünyadaki kainattaki en zalim mahluk kimdir dersek, insan çıkıyor karşımıza. Nefsinin afetlerinden zulüm afeti insanı zalim kılıyor. Dünyadaki bütün hayvan nesillerinin, bitki nesillerinin yok olmasının arkasında sadece insanı görüyoruz. En büyük zulüm makinesi. İnsan adı verilen mahluk hayvanlardan daha aşağıda olabiliyor. Kainatın en üstün mahluku da olabiliyor. Neye bağlı? Nefsinin, kalbinin yapısına bağlı. Ruhunun Allah'a ulaşıp ulaşmadığına bağlı. Kimdir acaba? O kişi ki hayvanlardan daha aşağı, o kişi ki kainattaki en üstün kişi. İki ayrı grubu birbirinden ayıran bir muhteva var. Cennet ve cehennem. Cinler cennetlere de girerler, cehenneme de girerler. Cinlerin arasında da irşat makamının sahipleri var. Cinlerin arasında da resuller var. Ama cinlerin arasında devrin imamı olma yeteneği yok. Nebi olma yeteneği yok. Öyleyse Resul ve Nebi olmak açısından da insan üstün. Nebilerin bulunmadığı devrede her kavimdeki Resullerden birisi devrin imamlığına tayin ediliyor Allah-u Teala tarafından. Ama devrin imamlığına tayin edilen bir cin mevcut olmamış hiç. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,

muhtevaya baktığımız zaman insanların cinlerden üstün olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda cinlerden de hayvanlardan da daha aşağıda olan bir mahluk insan. Cehenneme de gidecek olan insan, cennete de gidecek olan insan. Öyleyse hayvanlardan daha aşağıda olan mahluk kim? İnsan. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan. Cehenneme gidecek olan bir insan. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi kördür, sağırdır, dilsizdir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek Allah-u Teala o zaman Rahim Esması ile tecelliye başlar. Bir, gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi bakıp da görmememizi sağlayan gözlüğü, gözümüzde bulunan örtüyü alır. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Kalbimizdeki ekinneti alır. Yerine ihbat koyar. Böylece eskiden sağır, dilsiz ve kör olan insanoğlu artık sağır değildir, dilsiz değildir ve kör değildir. Buradan başlayarak 10 tane insanla mürşidine ulaştırılan insanın tövbe etmesi halinde bütün günahları sevaba çevriliyor. Cinler için de aynı şey söz konusu. Bir cinin nefsi tezkiye edildiğinde onun ulaştığı yerle insanın nefsinin tezkiye edildiğinde ulaştığı yer aynıdır. İkisi de Allah'ın evliyası olmuşlardır. Öyleyse insan ne zaman hayvanlardan daha aşağıdır? Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece. İki melek, Harut'la Marut, Allah'ın Adem Aleyhisselam'a secde etme emrinden çok sonra Allah'a gidiyorlar. Diyorlar ki, Ya Rabbi biz insandan üstünüz. Biz sana üstünlüğümüzü ispat etmek istiyoruz. Allah Teala diyor ki, ben insanı üstün yarattım. Melekler soruyorlar, Allah'ın Ya Rabbi sen Adem Aleyhisselam'ı hangi sebeple ona verdiğin neyle bizden üstün kıldın? Nefsi sebebiyle ona verdiğim nefsle sizden üstün kıldım diyor Allah Teala. Melekler daha evvel de söylemişler geleceği bildikleri için. Yeryüzünde kan döksün diye mi? Her şeyi, kuşları, hayvanları öldürsün diye mi? İnsanları öldürsün de yeryüzünde kan döksün diye mi yarattın? Biz sana her an saygıyla överek seni tesbih etmemize rağmen sana hamd ile şükürle müracaat etmemize rağmen buna rağmen mi? İnsanı yaratacaksın, insanı yaratıyorsun. Allah Teala o zaman diyor ki, siz benim bilmediğimi ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor Allah Teala. Harut ile Marut Allah'a ısrar ediyorlar, Ya Rabbi diyorlar. Biz mutlaka
nefs istiyoruz. Madem ki bu nefsini tezkiye edenler üstün oluyormuş, tezkiye etmeyenler hayvanlardan daha aşağı oluyormuş, sen bizi Adem Aleyhisselam'a secde ettirdiğine göre onu bizden üstün kabul ettiğin kesin. Biz de o nefsi istiyoruz ve nefsine ne kadar başarılı olduğumuzu sana ispat etmek istiyoruz. Allah Teala diyor ki siz yapamazsınız. Melekler de ısrar ediyorlar. Allah Teala bunun üzerine diyor ki tamam. Madem öyle istiyorsunuz peki size nefs verdim diyor. Hadi inin bakalım diyor. Babil şehrine iki melek iniyorlar. Harut'la Marut. O kavimdeki pek çok insan zülmani ilimleri bu Harut'la Marut'tan öğreniyor. Onlar her ne kadar kendinize zulmedersiniz, bu ilmi öğrenip de başkalarına zarar verirseniz Allah Teala sizi büyük cezalara çarptırır. Onun için ya almayın, bu ilmi öğrenmeyin ya da öğrenirseniz tatbik etmeyin demedikçe kimseye zünvan ilimleri öğretmezlermiş. Bu iki melek sevgili kardeşlerim gidiyorlar Babil şehrine, ancak iki ay kalabilmişler orada. Nefsin ne olduğundan habersiz olan cinler, nefslerin afetleriyle oraya gittikleri zaman bir kadına kötü davranmışlar, bir kötülük yapmışlar. Arkadan da kadının eşi gelip siz benim karıma nasıl bunu yaparsınız diye bizim meleklere çatınca meleklerin nefsleri kabarmış ve o adamı öldürmüşler. Meleklerden cinayet işleyen iki melek bu. Harut'la Marut. Ve insandan üstün olamayacaklarını anlamışlar. İşte insanlardan her kim nefslerine tabi olurlarsa, nefsine tabi olan herkes için aynı şey söz konusudur. Nefs insanları hayvanlardan daha aşağı kılar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hayvanlardan daha aşağıdır ve kördür, sağırdır, bedilsizdir ve idraksizdir. Allah'ın güzelliklerini idrak edemez. Bu sebeple de Allah'a mahluklarının pek çoğundan hayvanlardan bile daha aşağıdır. Öyleyse insanın üstünlüğüne dikkatle bakın. En üstün olduğu nokta neresi? En üstün olduğu nokta devrin imamlığına tayin edilmesi noktası. En üstün olduğu nokta neresi? Nebi olarak Allah Teala tarafından peygamber olarak vazifelendirilmesi. Daha aşağıda olan peygamber olmayan resuller. Bütün kavimlerde şu anda da resuller yaşamakta, peygamber olmayan resuller. 14 asırdır dünya üzerinde peygamber yok. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse dediği an en üstün olma standartlarına yeniden adım atmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah-u Teala bu talebi gördüğü andan itibaren mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Mutlaka 10 tane ihsan alacaktır. Mutlaka kalbine iman
yazılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insan nefsinin hevasına %100 tabidir. Gizli şirktedir. Öyleyse nefsinin hevasından kişinin kurtulmaya başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Gözlerin açıldığı, kulaklarının açıldığı, kalbinin açıldığı noktada kişi hayvanlardan daha aşağı olma statüsünü geçmiştir. İnsan olmanın şerefine layık bir varlık olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda gözlerindeki hicab-ı mestur alınır, kulaklarındaki vakra alınır, kalbindeki hikmet alınır kişinin. Ve her şey en güzele ulaşır. Yani kişi hayvanlardan daha aşağı bir mahluk olmanın standartlarından çıkmıştır. Öyleyse Allah Teala insanı en üstün varlık olarak mı yaratmış? Evet. Kainattaki en üstün varlık kimdir? Allah'ın mahlukatından sadece devrin imamı. Bütün kainatlar için geçerlidir ve en üstün odur. Ne yapmıştır o? İnsan olarak yaratılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ruhunu ve içini, nefsini, iradesini teslim etmiştir. Sonra Allah Teala onu ya resullük payesiyle, nebi olmaksızın devrin imamı yapmıştır. O zaman kendi devrindeki Allah'a en yakın, Allah'ın en üstün kabul ettiği kişidir. Ya da nebidir, bir evvelkinden daha üstündür. Yani bütün nebi resuller veli resullerden üstündür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse insanoğlunun fazilet bakımından üstün olması fazla açısından geçerli. Kişinin nefsinin kalbindeki %2 rahmet birikimi kişi huşudayken olur. 10 insandan sonra kişi tabiyetini tamamladığı zaman devrin imamın ruhu başına geliyor. Ondan başka 9 tane nimet oluyor kişi ve nefs tezkiyesine başlıyor. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Böyle bir ortamda bir hedefe yürümek, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimiyle mümkün. Teslimiyet boyunca daha üstün, daha üstün, daha üstün bir insan olunuyor. İşte daha Allah'a ulaşmayı dilediği an hayvanlardan üstün olan, Allah'a ulaşmayı dilediği an meleklerden üstün olan bir mahluk söz konusu, insan. En üstün olduğu nokta
huzur namazının imamlığına Allah Teala tarafından tayin edildiği nokta. Öyleyse insanoğlu için üstünlük müessesesi onun nefsinin tezkiyesine ve teslimlerine paralel bir seyir gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üstündür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamına ulaşıp teslim olan ve kalbine iman yazılan kişidir. Ondan üstün olan Allah'a ulaşma konusunda tezkiyeye başlamış kişidir. Kademe itibariyle Allah'a ulaşan kişidir. Ulaşan ve Allah'ın zatında yok olan kişidir. Ondan üstün olan fizik vücudunu Allah'a teslim eden, ondan daha üstün olan nefsini Allah'a teslim eden, daha üstün olan irşada ulaşmış, daha üstün olan iradesini de Allah'a teslim etmiş olan kişidir. Bir hakkın takvanın, hakkul yakın takvasının sahibi olan kişidir. İnsanoğlu Allah'ın yoluna girdiği andan itibaren artık o üstündür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse insan olduğumuz için Allah'a çok hamd edelim. İnsan olduğumuz için Allah'a çok şükredelim. Ve Allah-u Teala bizi en güzele ulaştırsın diye hep dua edelim. Görüyorsunuz ki insanın daha üstünlüğü nefsinin kalbindeki afetlerin azalmasına, yani faziletin çoğalmasına bağlı. Öyleyse insanı üstün kılan nefsinin kalbindeki faziletlerdir. Allah-u Teala onun için insanı fazilet bakımından birçok mahlukatımın çoğundan üstün kıldım diyor. Ama hepsinden demiyor. İşte neticede de kişinin nefsinin kalbindeki faziletler sebebiyle insanın birçok mahluktan üstün olacağını, neticede de en üstün olacağını anlıyoruz. Öyleyse insan yaratıldığı anda nefsinin emrindedir ve hayvanlardan bile daha aşağı bir seviyede görüyor Allah-u Teala onu, nefsinin emrinde olduğu için. Ve o insanın Allah'ın güzelliğine ulaşması lazım. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın İsra Suresi'nde söylediği fazilet açısından birçok insandan, birçok mahluktan, mahluklarımın çoğundan üstün kıldık ifadesi buna dayalı. Öyleyse Allah-u Teala hamd edelim, şükredelim ki şu kainattaki en üstün varlık olan insanlardan biri olarak kılmış bize. Bizleri yaratılış itibariyle bu vasıfta yaratmış ve bütün mahlukattan üstün olan insanın asıl üstünlüğü fazilet açısından. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek
sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın yollarından bahsetmek üzere birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yollardan bahsediyor. Bir yol var, Allah'a ulaştırır. Bir yol var, şeytana ulaştırır. Bir yol var, cennete ulaştırır. Bir yol var, cehenneme ulaştırır. Bu iki yolda kendi içerisinde birçok kısımlara ayrılır. İki ayet-i kerime bize Allah'a ulaştıran yolla kişiyi dalalette bırakan ve dolayısıyla cehenneme ulaştıran, şeytan ulaştıran yolu tarif ediyor. Bakara suresi, affedersiniz, Araf suresi 146. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Se'asrufu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi galil hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebila. Zalike biyennehüm kezzebu ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likâil ahireti habitat amaluhum. Allah Teala diyor ki onları ayetlerimizden, ayetlerimizin manasını anlamalarından çevireceğiz ki onlar haksız yere yeryüzünde kibirlenirler. Haksız yere kibirlenirler. Ve onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Demek ki Allah Teala bir takım insanlardan bahsediyor. İnsanlar zenginlikleri sebebiyle kibirlenirler. İnsanlar ilimleri sebebiyle kibirlenirler. İnsanlar sahip oldukları diplomaları sebebiyle kibirlenirler. Hep bir kibirlenmenin arkasına saklanırlar bu zavallı insanlar. Aslında sevgili kardeşlerim, kibir nefsinizin afetlerinden en büyüklerinden biridir. Ve sizi hep Allah karşısında küçük düşürür. Bir insanın cennete girmesine engel olan, Allah'a ulaşmasına engel olan en büyük afeti kibirdir. İşte zamanımızda da alimler var. Allah'a ulaşmak mı diyorlar? İnsana diyorlar, hayat veren ruhtur. Ve ruh vücuttan çıktığı anda kişi ölür. Öyleyse hiç kimse şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah Teala ise
üzerimize tam 12 defa farz kılıyor. Allah'laşmayı dilememizi, ruhumuzu Allah'laştırmamızı, fizik vücudumuzu Allah'laştırmamızı, nefsimizi Allah'laştırmamızı ve irademizi Allah'a teslim etmemizi ayrı ayrı ayetlerde, ayrı ayrı hüviyette sunuyor bize. Ve Allah'a teslim söz konusuysa bu ayrı ayrı 7 tane yoldan geçerek mümkün olan bir vesiledir. Şimdi Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakıyoruz Araf 146'da. Allah-u Teala diyor ki onlar, yani bu yeryüzünde kibirlenenler, haksız yere kibirlenenler, rüşt yolunu irşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran, manevi olgunluğa ulaştıran yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz edinirler. On beş yaşına kadar olan insanlar Allah-u Teala tarafından teklife muhatap değildir. Yani onlar mükellef değildirler. 15 yaşında mükellefiyet başlar. Bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse o gay yolundadır. Bir kısmı irşat yolunu seçmedikleri için otomatik olarak gay yolundadırlar. Akil ve bali olan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde mutlaka Allah-u Teala tarafından gay yolunda kabul ediliyorlar. Dalalette kabul ediliyorlar. Öyleyse dalalette olanlar gay yolundadır. Ve onlar gay yolunu gördükleri zaman kendilerine o yolu kabul ederler. O yolu yol ittihaz ederler. Aslında daha evvel sorumlulukları olmadığı için, çocuk oldukları için iki yoldan bir tanesinde değillerdi. Ama sorumluluğu doğduğu andan itibaren kişinin, 15 yaşından itibaren eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o gay yolundadır. Seçmesi gerekmiyor, ittihaz etmesi gerekmiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediyse gay yolunu yol ittihaz etmiş demektir. Bunun sebebi de onların Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. İşte nice din alimleri var ki bizim sizlere öğrettiğimiz hidayeti bilmezler, profesör olmuşlardır. Ama hidayetten haberleri yoktur. Onları kınamaksa dediğinde söylemiyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara öğretilmediği için bilmiyorlar. Yani kendi hocaları, kendi öğretmenleri, onları yetiştiren profesörler onlara hidayeti öğretmediler. Çünkü bunların hocalarına da öğretmediler. Asırlardan beri hidayet kaybolmuş bir durumda. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, bunun manası faydasız ilmin sahibi olmaktır. İşte iki tane yol, gay yolu ve rüşt yolu. Sonucunu getiriyor Allah Teala 147. ayet-i kerimesinde Araf suresinin. Kim Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı yevmil ahiri tekzip ederse, yalanlarsa
onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Amelleri boşa gitmiştir diyor. Yani onun için o kişinin kendi kazançları sebebiyle hiçbir ameli mevcut değildir. O zaman buradan bir hüküm çıkarmamız lazım. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan Allah'ın muradı Allah'a mülaki olmayı yalanlamak. Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar hiçbir zaman Allah'ın ruhlarını ulaştırmayacaklar. Bu konuda hiçbir zaman bir talebin sahibi olmayacaklar demektir. O zaman onların böyle bir talebi olmamasının arkasında Allah'ın ayetlerini yalanlaması geliyor. Allah diyor ki bana ulaşacaksınız. Bunu üzerinize farz kılıyorum diyor Allah Teala. Ve adamlar diyorlar ki hayır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılınca insan ölür. Bir insan canlıyken ruha Allah'a ulaşamaz. Ancak ruh ölümden sonra Allah'a ulaşır. Hepimizin ruhu da zaten Allah'a ulaşacak. Aslında söylediklerinin bu kesimi doğru. Herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. Ama marifet o ruhu kişi hayattayken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu rüşt yolu ve gay yolu Allah'a ulaştıran ve şeytana ulaştıran yollar. Bir grup ayet-i kerimede daha açık bir şekilde anlatılıyor. Bakara 256 ve 257. Allah Teala buyuruyor, La ikrahe fiddini. Kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseyi zorlan dine alamaz, dinden de çıkaramaz. Kişinin kendi iradesiyle bunu kabul etmesi veya etmemesi söz konusudur. Allah iradenin kullanılıp kullanılmadığına bakar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu irşat yolları ve gay yolları size mutlaka bir şeyler söylemeli. Kim irşat yolunu seçer, kim gay yolunu seçer? Ayet-i Kerime söylüyor. Femen yu'min billahi. Kim Allah'a amin olursa, Allah'laşmayı dilerse ve tağutu inkar ederse, yekfur inkar ederse, femen yu'min billahi ve tağutu da Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve tağutu inkar ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah Teala. Bu yol birinci kulp Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci kulp birinci kulbun kişiyi ulaştıracağı mürşide tabi olmaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hemen yekfur bit taguti ve yu'min billahi. Kim tagutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı denerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar. Nisa 103'te Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. İşte bu, kişinin bir fırkayı seçmesi manasına gelir. O fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. O zaman kişi, Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah-u Teala diyor ki onların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılan bundan müstesnadır diyor. İnsanlardan bir ipte Allah'ın mürşidi. Onlar kurtulmuştur. Bu Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak kişiyi nereye ulaştırır? Allah Teala buyuruyor ki Allahu velilezine amenu yurecuhum min zulumati ilen nure ve lezine keferu evliyaum tagute yurecuhum min en nure ile zulumati. Allah amin olanların yani tagutu inkar edip de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin böyle olan müminlerin, Allah'a ulaşmış, Allah'a inanmış olanlar, amin olanlardır. Amin olanlar, Kur'an-ı Kerim'de iki bölümde tezekkür ediliyor. Bir, Allah'a inanmış olanlar ama Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar. İki, Allah'a inanmış olan ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a iman ettiği için amin olan kişiden bahsediyor. Ey amin olanlar diyor. Takva sahibi olun. Allah'a yönelerek takva sahibi olun ki Allah size fırkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Öyleyse buradaki amin olanlar henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a inanmışlar sadece. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi doğuşundan itibaren gay yolunun üzerindedir. Ama görüntüsü onun üzerine düşmez. Çünkü 15 yaşına kadar mükellef değildir. Ama 15 yaşından itibaren o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse mutlaka gay yolunun üzerindedir. Burada rüşt yoluyla gay yolunun mensuplarının ayrımını yapıyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Rüşt yolunun mensupları amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah onların dostudur diyor Allah Teala ve onları zulmetten nura ulaştırır. Yani nefslerinin kalbini kapkaranlık bir dünyadayken aydınlık bir ortama ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki amel olan kişi belli ki Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onun dostu olmuş. Yoksa dilemeseydi, amel olsaydı Allah Teala'nın dostluğunu kazanamayacaktı. Sadece Allah'a inanan birisi olacaktı ama cennete girmesi mümkün olmayacaktı. Allah'a inanıyor diye. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah Teala ona nefs tezkiyesi yaptırıyor. Nefs tezkiyesi sebebiyle de iç dünyası karanlıktan nura ulaşıyor. Kafirlere gelince diyor onlar tagutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Onlar da tagut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani kalpleri Allah'a ulaşmayı dilemişler önce Allah kalplerini nurlandırmış. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.
O zamana kadar Allah koruyucu kalkanını onların üzerinde tutmuş, başarmışlar. Sonra da serbest bırakıldıkları zaman yollarına devam etmemişler. Etmeyince yoldan düşmüşler. Tağutun tekrar kulu olmuşlar. Ve kalpleri nurdan tekrar zümrete götürülmüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı, dizaynların en güzelidir. Rüşt yolunu seçenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren, birinci sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Birinci sırat-ı müstakim, kişiyi üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar ulaştırır. Neyi ifade eder bu? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah da bunu işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasında tecelliye başlar kişinin üzerinde. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestireyi alır. Görme hassasının üzerindeki kışaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hassasının mührünü açar. Kişi işitmeye başlar. Kalplerindeki ekinleti alır. Kalplerinin mührünü açar. Ve kalplerine ihbat koyar. Bu kişiler Allah'ın açıkladığı biçimde idrak etmeyi öğrenenlerdir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dördüncü basamakta Allah-u Teala'nın Rahim Esma'sına tecellisine mazhar olur. Üçüncü basamaktan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Ey Allah-u Teala, kör, sağır ve dilsiz olan ve aynı zamanda ölü olarak kabul ettiği bu kişiyi diriltir, gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Yedinci basamağa kadar ulaştırır. Burası birinci sırat-ı müstakimdir. Dikkat edin ki insanlar bunu diledikleri andan itibaren Allah'a ilk teslimlerini gerçekleştirmişlerdir. Yedi tane teslimden birincisi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an gerçekleşir. Onlar Allah'a teslim olanlardır diyor Allah-u Teala. Aslında sırat-ı müstakime ulaşanlardır bu. Birinci sırat-ı müstakimdir. Bizi üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar götürür. 6-7 dakikalık çok kısa bir sırat-ı müstakimdir. Sonra ne olur? Sonra sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah-u Teala ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolu açar. Ve kişiyi mürşidine ulaştırır kişinin talebi üzerine. Bu nur yolu açmasının üzerine kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmet ve faz nurları kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalpten içeriye rahmet nurları girmeye başlar. Burası 11. basamaktır. 12. basamaksa kişi huşuya ulaşır, nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşir. Kişi huşu sahibi olur. 13. basamakta huşu sahibi olan bu kişi Allah'tan mürşidini talep ettiğinde mutlaka o kişiye Allah mürşidini gösterecektir. Huşu sahibi olduğu için. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Kişinin mürşidini görmesi ve mürşidine tabi olması olayı
Mürşidini görmek 13. basamakta gerçekleşir. Tabiyet 14. basamaktaki bir işlemdir. On dördüncü basamağa kadar geçen bu süreç ikinci sırat-ı müstakimi ifade eder. İkinci teslim, ikinci sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde iki tane teslim oldu, iki tane de

13. basamak. 14. basamağa ulaştırır kişiyi, kişi mürşidine ulaşır, taviyetini gerçekleştirir. 14. basamak o kişinin 7 tane nimet aldığı bir basamaktır. 2. sırat-ı müstakimin bitişidir. İster sırat-ı müstakim deyin, ister sebil deyin, ister tarık deyin, her biri yol anlamına geliyor Arapçada ve her birinin manevi yol manası da mevcut. Sırat-ı müstakim, Allah'a istikametlenmiş yol demek. Sırat-ı ileyye müstakim diyor Allah Teala. Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş olan yol diyor. Yani ruhunuzun bana ulaşmak üzere içinde bulunduğu yol demek. Bu yola ancak 14. basamaktan sonra ulaşabilirsiniz. 3. sırat-ı müstakim. Sevgili kardeşlerim, birinci sırat-ı müstakime bakıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. basamaklar. İkinci sırat-ı müstakime bakıyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. basamaklar. Ve tabiiyetle beraber, ki tabiiyet mutlak olarak üzerimize farzdır. Herkes tabi olmak mecburiyetindedir. Allah Teala tabiiyeti üzerimize farz kılmış. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine amenü ittekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu ilmi bizlere öğrettiği için. İşte yolun ikincisi, 14. basamakta mürşide tabiiyetle tamamlanır. Ve 3. tarik başlar. Allah Teala burada 4 tane sebilden bahsediyor. Kişi tabiiyetini gerçekleştirdi. Ne olur? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ne olur? Allah o kişinin kalbini açar. Kalbinin içine iman kelimesini yazar. Kalbinin içine iman kelimesini yazar. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Onların üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor onların başlarının üzerine. Bu ruh o kişinin başının üzerine gidip o kişinin ruhuna yevm-i telakının geldiğini, Allah'a doğru yola çıkması gerektiğini söyler, bunu emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevadan sonra Allah-u Teala o kişiye o güne kadar verdiği bir 10 nimeti o gün 1'e 100'e çıkarır. Ve bu 1'e 100 ruh Allah'a doğru yolculuk yaptığı sürece, seyri sülükte bulunduğu sürece, İkinci katta 1'e 200'e, 3. 4. 5. 6. 7. katlarda 1'e 700'e kadar yükselecektir. İşte böyle bir dizayn ruhun Allah'a ulaşmasına kadar devam edecek olan bir muhtevayı taşır. Burada 15. basamaktan itibaren

kişinin Allah'tan aldığı nimetler, ve onların neticesini bize ifade ediyor. Kişinin Allah'tan aldığı nimetler burada kalmıyor. O kişiyi Allah Teala o güne kadar, o kişinin bütün günahlarını Allah orada tabiyet anında sevaba çeviriyor. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Ve sevgili kardeşlerim, o kişinin nefsi, nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmetli salavat nurları kişinin göğsüne giriyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Göğsünden Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Kalbin içine giriyor ve mührü, kalbin mührünü zulmani kapıyı kilitleyecek şekilde aşağı itiyor. Zulmani kapı kilitleniyor, şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi engelleniyor. Ve Allah'ın nurları, rahmet fazla salavat nurları bütün kalbi birkaç dakika içinde tamamen işgal ediyor. Bütün karanlıklar kapı dışarı ediliyor. Bu işgal müessesesi bir sonuca ulaşıyor. Rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar, kalbe yazılan iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahip, kalp pozitif alanın sahibi, fazıl negatif alanın sahibi ve geliyor kalbe yapışıyor. Kalpteki bu iman kelimesine yapışıyor ve ard arda gelen fazıllar kalbi işgal etmeye başlıyor. Yapışıyor, yapıştıktan sonra bir daha oradan ayrılması mümkün değil normal şartlar altında. Ve ondan sonra 7 defa %7 nur birikimiyle kişinin nefsinin kalbinde bu nurlar birikecektir. Birikince Allah'a doğru bir yolculuk yapılacaktır. Şimdi bu yolculuğun başlangıç noktası tabiiyettir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan, devrin imamının bulunduğu ana dergâha bu gözlerle görünmesi mümkün olmayan sebiller vardır. Yani ruhların yolları. Düz çizik şeklindeki yollar her dergâhtan oraya ulaşır. Her mürşit dergâhından devrin imamının dergâhına ulaşır. Onun için dünyada ne kadar mürşit olursa olsun bütün mürşitler kendilerine tabi olanları mutlaka ana dergâha göndermek mecburiyetindedirler. Başka bir alternatifleri yoktur. Çünkü altın kapı sadece oradadır. Yani zemin kattan birinci kata çıkabilecek olan, ondan sonra da yedinci kata kadar çıkaracak olan tarikimizde kimin altın kapısı oradadır. Öyleyse üçüncü sıratımızdaki bir yatay sevilden oluşuyor. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının dergâhına kadar. Bunlar sebiller. Her dergâhtan oraya gönderilir. O kişilerin ruhları ve orada önlerinde Kur'an rahleleri olan bir kesimde onarlık sıralar halinde bir eğitim görürler ya da tecrübe kazanırlar. Bu eğitimleri tamamlananlar gene orada kalmaya devam ederler ama artık yolculuğa başlayacaklardır. Bu bütün mürşitlerin dergâhlarından ana dergâhın, ana dergâh uzanan yollar birinci sebillerdir. Yüzlerce, dünyadan yüzlerce, binlerce sebil mevcuttur. Her mürşidin veya mürşit vekilinin bulunduğu dergâhtan ana dergâha. Sonra bir başka müessese oluşur. Yükselme sırası gelenler altın kapının bulunduğu yerde sıraya girip secde ederler. Sonra
Önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan olmak üzere. Herkes, bütün oradaki ruhlar altın kapıdan uçarak girerler ve yerden 8-10 metre yükseklikte tek bir sıra oluştururlar boşlukta. Hepsi ayaktadırlar. Yan yana ayaktadırlar. Ama sıraları, ayak hizaları aynıdır. Ve de oradan saf halinde yukarıya doğru yükselirler. Bu yükselmede hiç kimse önde değildir. En sağda sağ kanat velisi, en solda Hanım Sultan vardır. Ve de çıkanlar 7 tane gök katının zeminden birincisine ulaşırlar. Burası ikinci sebilidir. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin adı tarik-i müstakimdir. Allah Teala buyuruyor ki وَلَكَتْ هَلَكْ نَافَفْ كَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ. Andolsun ki üzerinize 7 tane tarik halk ettik diyor, yarattık diyor Allah Teala. 7 tane yol zemin kattan birinci gök katına, gökleri de 7 kat yarattığını söylüyor Allah Teala. Birinci gök katından ikinci gök katına, böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına 7 tane tarik, bu tarik-i müstakimdir. Allah Teala buyuruyor ki Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّ عَلُدَ لَعَنْ بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan meylederler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Bunlar başkalarını Allah yolundan ayırmasalardı, kendileri Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka neticede mürşitlerine ulaşacaklardı. Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Ama bunlara, başkalarını da Allah yolundan çevirenlere asla Allah mağfiret etmez. Ve onları tarika, bu bahsettiğimiz tarika müstakime ulaştırmaz diyor Allah Teala. Sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte bu tarika müstakimdir. Birinci katta secde edilir. İkinci katta önce suvarılma işlemi tamamlanır. Ondan sonra secde edilir. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte secde edilir. Üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezinden çıkılır. Dördüncü katta Beyt-i Makdes'in aslında secde edilir. Beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslında secde edilir. Altıncı katta suvarılma işlemi. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi tahakkuk eder. Ve kişinin derilerinin çatlamadığı gün o kişi elbiseleri değiştirilerek eline bir kılıç verilir ve yedinci kata ulaşmak üzere kubbeden Evz-i Besmele ile yola çıkar. Ve yedinci kata ulaşır. Yedinci katın giriş kapısı da altın kapıdır. Zemin kattaki kapıyla aynıdır üstü ama altı değişiktir. Altında 7 tane beyaz mermer merdiven söz konusu. Ve beşinci basamakta da Trabzon'dan öteki Trabzon'a ulaşan 7 baklılı bir altın zincir söz konusu. Elindeki kılıçla o altın zincire bir defa vurur. Allah'ın evliyası zincir ikiye ayrılır ve kapı otomatik olarak açılır. Kişi uçarak oradan içeriye girer. Tavandan yukarıya çıkacaktır. Bir özel bir kapı mevcut değildir. Tavandan çıkacaktır. Ve sağ tarafına döndüğü zaman önünde kader hücrelerini görecektir kendisine ait. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde burada ikincisi bilin. Bitip bitmediğini dikkatle inceleyin. İkincisi bil ya da tarik-i müstakim burada tamamlanıyor. Bu nokta yedinci katın levh-i mahfuzun girişidir. Soldan sağa doğru yedi tane alem geçilecektir. Bu üçüncü sebildir. Birinci sebil yataydır. Ana dergaha ulaştırır. İkinci sebil dikeydir. Yedinci gökyüzüne ulaştırır. Adı tarik-i müstakimdir. Diğerlerinin adı hep sebildir. Üçüncü sebil yedi tane alemi geçen yoldur. Önce zikirciden kişi kadericilerine ulaşır. Sonra ümmi kitaba, sonra kudret denizine, sonra makam-ı mahmuda, sonra divan-ı salihine, sonra zikircilerine ve nihayet indi ilahiye ulaşır kişi. Ve ne zaman indi ilahideki setir-i müntaha'ya ulaşırsa, buradaki görevi tamamlanmıştır. Zikir görevini tamamlamıştır. Ve Allah'a ulaşmak için gerekli olan şartların sahibi olmuştur kişi. Setret-i müntaha'dan direkt olarak yukarıya yolculuk eder. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte soldan sağa olan yedi tane alem geçecek olan yolculuk üçüncü sebildir, yataydır. Ve setret-i müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşan dördüncü sebil dikeydir. Demek ki Allah'a ulaştıran tarikimizdeki iki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşuyor. Bunlardan yedi tane gök katını aşan, sonsuz uzunlukta olan en uzun, en büyük yol tarik-i müstakim adını alır. Yedi tane gök katını birbirine bağlar sizi yedinci kata. Her katta ayrı ayrı secde ettirdikten sonra mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde yollara dikkatle bakın. Bu yol üçüncü sırat-ı müstakimdir. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşan tarik-i müstakimi de muhtevi olan bu yol üçüncü sırat-ı müstakimdir. Zemin kattan bulunduğunuz noktadan ruhunuzu Allah'a kadar ulaştırır. Allah'a ulaştıran yol işte budur. İki yatay, iki dikey sebilden oluşan, yedi tane gök katını aşan, hepsini birden tarik-i müstakim diyoruz. Hepsini birden, affedersiniz, sırat-ı müstakim diyoruz. Yedi tane gök katını aşan bir tanesine tarik-i müstakim diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu yol, tekrar edelim, üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci sebil, yedinci basamaktan on dördüncü basamağa kadar ikinci sebil, on dördüncü basamaktan 21. basamağa kadar üçüncü sebil, üçüncü sırat-ı müstakim ve Allah'a ulaşma söz konusu. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Allah ruhumuza meap olur, sığınak olur. Ruhumuz Allah'ta yok olur. Ezeli hasret tamamlanmıştır. Allah'a ait olan ruh, o kişinin fizik vücudunda
geçerli süre kaldıktan sonra Allah'a geri dönmüştür. Herkesin ruhu mutlaka Allah'a geri döner. Burası üçüncü sırat-ı müstakim. Sonra o kişiye Allah-u Teala bir taht ihsan eder. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşar. Kişi ruhu Allah'ta yok olduğu zaman Allah'ta ifne olmuş olan fenafidah makamının sahibidir. Velayetin birinci makamı. Kendisine taht ihsan edildiği zaman Allah-u Teala'nın katında beka makamının sahibidir. Allah'ın katında baki olacaktır ruh. Sonra o kişi günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrettiği zaman zahit olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman kişinin fizik vücudun teslimi söz konusu olacaktır. Fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Bu ruhun Allah'a ulaşıp teslim olmasından sonraki sırat-ı müstakim fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimidir. Dördüncü sırat-ı müstakimdir. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve yerlerin melekatı gösterilir kendisine. 7 tane kalp özelliğinin sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. 4. Ehli tezekür olmuştur kişi. 5. Ehli hayır olmuştur. 6. Ehli hikmet olmuştur. 7. Bu kişi böylece bütün bu muhteva içerisinde kendisine düşen görevi layık olduğu veçile yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, burada kişinin yerlerin melekutuna sahip olması söz konusudur. Zemin kattaki devrin imamının dergahı o kişiye gösterilir. Ne zaman birinci gökkatı gösterilirse kişi ihlas makamına geçmiştir. Ulvelvap makamı sona ermiştir. Ve kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği yer, nefsini halis kıldığı noktadır. İşte burası kişinin muhlis olduğu nokta, nefsinin kalbini Allah'ın nurlarıyla halis kıldığı nokta, bu noktadır. Bütün göklerin melekutu gösterilmiştir. Ve yedinci katın yedi alemi de gösterilmiştir. En son gösterecek olan sitedin müntahadır. Sitedin müntahı gösterilince kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamına geçer. Burası beşinci sırat-ı müstakimdir. Yani nefsimizi halis kılarak Allah'a teslim ettiğimiz nokta, fizik vücudunu teslim ettikten sonraki sırat-ı müstakim, beşinci sırat-ı müstakimdir. Sitetin müntahaya kadar devam eder. Sitetin müntahada altıncı sırat-ı müstakim söz konusu olur ve irşada ulaşmak söz konusudur. Kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Bir, günahları örtülür. İki, ona salah nuru verilir. Üç, günahları sevaha çevrilir. Dört, böylece bu kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşır.

Ve bir tek hedef kalır. Allah'a iradenin teslimi. Allah iradeyi teslim alır. Ve o kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim edince Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle o kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Fizik vücudun teslimi dördüncü sırasındaki nefsin teslimi, nefsin kalbini o hedefe ulaştırmak, halis kılmak, muhlislerden olmak, beşinci sırasında kimi ifade eder. Bu noktadan sonra kişinin irşada ulaşması, altıncı sırasında kimi ifade eder. Ve irşada ulaştıktan sonra irşat makamına tayini, iradenin teslimi, yedinci sırasında kimi ifade eder. Böylece herkes için sadece yedi tane sırat-ı müstakim söz konusudur. Bunlar Allah'ın yolları. Bu yedi sırat-ı müstakim Allah'a götüren yollar, sırat-ı cehimse şeytana götüren ve cehenneme götüren yollar olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, o konuda Allah-u Teala fazla izahat vermeye gerek görmemiş. Sırat-ı cehim demiş, cehennem yolu demiş, bitirmiş işi. Nisa suresinin 169. ayet-i kerimesinde sırat-ı cehim diyor. Orada ebediyen kalacaklarını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah ile olan ilişkilerinizde yedi grup yol söz konusu, Allah'ın bütün merhalelerden sizi geçirmesini sağlayan ve sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bütün yolların sahibi oluyorsunuz. Yedi tane yolu tamamlamış oluyorsunuz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a ve salavat. Dalin, amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve onun arkasından onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indiriciler de olmadık. Onların cezası sadece bir sayha, şiddetli ses dalgası oldu. O zaman onlar sönen kimseler oldular. O kullara yazıklar olsun. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. Hepsiyle alay ettiler. Ondan önceki nice nesillerden kimleri helak ettiğimizi, onların helak edilenlerin kendilerine dönmediklerini görmediler mi? Ve ancak herkes toplandığı zaman onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır. Ve ölü toprak onlara bir ayettir, mucizedir. Onu dirilttik ve ondan habbeler, taneler çıkarttık. Böylece ondan yerler. Ve orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık, yaptık. Ve orada pınarlar fışkırttık. Onun ürünlerinden, meyvelerinden ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hala şükretmezler mi? Arzın yetiştirdiği her şeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler, eşler yaratan o Allah Sübhan'dır, her şeyden münezzeh. Ve gece onlar için bir ayettir, ibrettir. Ondan gündüzü sıyırırız, çekip alırız. O zaman onlar karanlıkta kalanlardır. Ve güneş onun için istikrarlı kılınan yörüngesinde akar gider. İşte bu aziz ve alim olan en iyi bilen Allah'ın takdiridir. Ve ay kurumuş hurma salkımı dalı gibi bir şekil, Bedir şeklinden hilal haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik. Güneşin aya yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz. Ve hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler, seyrederler. Ve onların zürriyetlerini, nesillerini dolu gemide taşımamız onlar için bir ayettir. Ve onlar için onun gibi gemiler gibi binecekleri şeyler yarattık. Ve dilersek onları boğarız, o zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz. Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları, faydalanmaları hariç. Ve onlara, önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz denilmişti. Ve Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar. Ve onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak edin verin denildiği zaman kafirler, amenü olanlara Allah'ın dileseydi doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir delalet içindesiniz dediler. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler. Onlar tartışırken onları alacak, yakalayacak olan tek bir sayhadan, şiddetli ses dalgasından başka bir şey gözlemiyorlar, beklemiyorlar. Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez ve ailelerine dönemezler ve sura üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine koşarlar, uçarlar, yükselirler. Eyvahlar olsun bize. Mezarlarımızdan bizi kim beyaz etti, kaldırdı? Bu, Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Ve Resuller doğru söylemişler, dediler. Sadece tek bir sayha, şiddetli ses dalgası. İşte o zaman onlar, hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır. İşte o gün hiçbir kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Muhakkak ki cennet ehli o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır. Orada onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır. Rahim olan Rab'den selam sözü vardır. Ve ey mücrimler, suçlular! Bugün ayrılın, bir kenara çekilin. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı?
Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı mustakim üzerinde bulunmaktır. Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz? Size vaat edilmiş olan cehennem işte budur. İnkar etmeniz sebebiyle bugün ona cehenneme yaslanın, girin. Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını, yaptıklarını bize onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder. Ve eğer dileseydik, elbette gözlerini mahvederdik, kör ederdik. O zaman yolda sağa sola koşuştururlardı. Bundan sonra nasıl görürler? Ve eğer dileseydik, elbette onları mekanlarında bulundukları yerde değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi. Ve kimin ömrünü uzatırsak onun yaratılışını tersine çeviririz, kuvvetini gideririz. Hala akıl etmezler mi? Ve biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz. O, ona indirilen sadece zikir ve apaçık Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi, hay olanları inzar etmek, uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Ellerimizle, kudretimizle yaptığımız şeylerden onlar için hayvanları nasıl halk ettiğimizi görmediler mi? Onlar, böylece onlara, hayvanlara malik olurlar. Ve biz onları, hayvanları, onlara zelil, itaatkar yaptık. Böylece onlardan kendilerinin binekleri olduğu onlara binerler ve onlardan etlerinden yerler. Ve onlarda kendileri için birçok menfaatler, yararlar ve içecek şeyler, süt vardır. Hala şükretmezler mi? Ve yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. O ilahlar onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri onlar o ilahlar için onlara yardıma hazır askerlerdir. Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki biz sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz. İnsan onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da bize karşı apaçık hasım, düşman oldu. Ve kendi yaratılışını unutup bize misal getirdi. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek dedi. De ki, onu ilk defa inşa eden yaratan ona hayat verecek. Ve o bütün yaratılışları en iyi bilendir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş, oksijen kılan, çıkaran odur. Böylece siz ondan yakarsınız. Gökleri ve yerleri yaratan, onların bir eşini daha yaratmaya kadir değil midir? Evet, o yegane yaratıcı ve en iyi bilendir. O Allah, bir şey irade ettiği, dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. İşte o Sübhan'dır, her şeyin melekutu, mülkü ve hükümdarlığı onun elindedir. Ve ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 182 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve saf bağlayarak huşu ile Allah'ın huzurunda saf halinde bulunanlara andolsun. Toplayıp sevk edenlere sağ ve sol kanat velilerine. Zikrederek Kur'an tilavet edenlere, okuyanlara andolsun. Muhakkak ki sizin ilahınız mutlaka tektir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların da Rabbidir. Muhakkak ki biz dünya semasını, yıldızları zinet kılarak süsledik. Ve marit, azgın ve asi şeytanların hepsinden muhafaza ederek. Mele-i âlâya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar, kovulurlar.
kovulmuş olarak onlar için kesilmeyen sürekli azap vardır. Ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o takdirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder, ona ulaşır, yok eder. Hayır, onlardan fetva iste, sor. Onlar mı yaratılış bakımından daha kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Muhakkak ki biz onları yapışkan, nemli topraktan yarattık. Evet, sen hayret ettin ve onlar ise alay ediyorlar. Ve onlara hatırlatılınca, anlatılınca tezekkür etmezler, dinleyip hükme varamazlar. Ve bir ayet mucize gördükleri zaman alay ederler. Ve bu sadece apaçık bir sihirdir dediler, derler. Öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka beyaz edilenler, diriltilenler mi olacağız? Ve evvelki babalarımız, atalarımız da mı? Evet, ve siz yeniden yaratıldığınız zaman hor ve hakir olacak olanlarsınız de. İşte o sadece tek bir çığlıktır. Onlar işte o zaman diriltilince bakacaklar, görecekler. Ve eyvahlar olsun bize. İşte bu din günüdür dediler. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz fasıl, haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme günüdür. Zulmedenleri ve onların eşlerini, zevcelerini haşredin, bir araya toplayın. Ve onların tapmış oldukları şeyleri de. Allah'tan başka taptıkları. Artık onları cahim, cehennem yoluna hidayet edin, ulaştırın. Artık onları tevkif edin, tutuklayın. Muhakkak ki onlar mesuldürler, sorumludurlar. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Hayır, onlar bugün teslim olanlardır. Ve karşılıklı yönelip birbirlerine hesap sorarlar. Gerçekten siz bize sağ taraftan Allah taraftarıymış gibi geliyordunuz dediler, derler. Hayır, siz mümin olmamıştınız. Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz dediler, derler. Ve bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, hükümranlığımız olmadı, yoktu. Hayır, siz azgın bir kavim olmuştunuz. Artık Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu, azabı mutlaka tadacak olanlarız. Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. İşte muhakkak ki onlar izin günü azapta ortak olanlardır. Gerçekten biz mücrimlere, suçlulara işte böyle yaparız. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyorlardı. Ve onlar Mecnun deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk edenler mi olacağız diyorlardı. Hayır, o hakkı getirdi ve mürselleri, gönderilmiş olan resulleri tasdik etti. Muhakkak ki siz elim azabı mutlaka tadacak olanlarsınız. Ve yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Allah'ın muhlis, halis kulları hariç. İşte onlar için malum, bilinen, belirlenmiş bir rızık vardır. Ve meyveler, onlar ikram olunanlardır. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde. Onların etrafında akan sudan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berrak, içenler için lezzetli. Onun içinde aklı gideren bir şey yoktur. Ve onlar ondan, o maiden sarhoş olmazlar. Ve onların yanında bakışlarını saklayan, sadece onları çeviren güzel gözlü kadınlar vardır. Onlar muhafaza edilmiş, el değmemiş yumurta gibidir. Bundan sonra karşılıklı yönelip birbirlerine sorarlar. Onlardan konuşan birisi, "Gerçekten benim bir yakınım vardı," dedi, der. "Sen gerçekten tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" der. "Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka cezalandırılacak olanlar mıyız?
Siz muttali olanlar mısınız? Onun halini yakinen bilenler misiniz?" dedi. O zaman onun haline muttali oldu. Ve böylece onu ateşin ortasında gördü. "Allah'a yemin olsun ki sen az daha beni de gerçekten helak edecektin," dedi. "Ve eğer Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehennemde yanmak üzere hazır bulundurulanlardan olurdum. Artık biz bir daha ölecek değiliz, öyle değil mi? Bizim ilk ölümümüz hariç ve biz azap görecek olanlar da değiliz. Muhakkak ki bu gerçekten fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Artık amel edenler bunun fevzül azim hedefine ulaşmak için çalışsınlar. Nüzul, Allah'tan indirilen karşılık olarak bu mu, yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Muhakkak ki biz onu, zakkum ağacını zalimler için fitne, imtihan kıldık. Muhakkak ki o zakkum ağacı, cahimin, cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Onun meyveleri şeytanların başları gibidir. Muhakkak ki onlar mutlaka ondan, zakkum ağacından yiyecek, böylece onunla karınlarını dolduracak, doyuracak olanlardır. Sonra da muhakkak ki onlar için onun üstüne mutlaka hamim, kaynar su karıştırılmış içecek vardır. Sonra muhakkak ki onların mercileri, dönüşleri kesinlikle cehennemedir. Muhakkak ki onlar babalarını, atalarını dalalette buldular. Onlar onların babalarının izleri üzerinde koşuyorlardı. Andolsun ki onlardan önce evvelkilerin çoğu da dalaletteydiler. Ve andolsun ki onlara nezirler, uyarıcılar gönderdik. O zaman uyarılanların akıbetleri nasıl oldu bak. Ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselam bize nida etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel, ne güzel bir durumdadırlar. Ve onu, Hazreti Nuh'u ve onun ailesini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onun, Nuh aleyhisselamın zürriyetini kıyamete kadar baki kalanlardan kıldık. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. Alemler içinde Nuh aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Sonra diğerlerini suda boğduk. Ve muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim aleyhisselamdır. O Rabbine selim bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine "Nedir bu sizin taptıklarınız?" demişti. İftira ederek mi, Allah'a karşı yalan söyleyerek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Sonra yıldızlara nazar ederek baktı. Bunun üzerine "Ben gerçekten hastayım," dedi. Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler. Onların ilahlarıyla ilgilendi ve "Yani siz yemek yemiyor musunuz?" dedi. "Yoksa siz konuşmuyor musunuz?" Sahiliyle vurarak onları devirdi, kırdı. Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler. İbrahim aleyhisselam, "Siz yonttuğunuz şeyleri mi tapıyorsunuz?" dedi. "Ve oysa ki sizi de, yaptığınız şeyleri de Allah yarattı. Onun için yüksek binalar, mancınık inşa edin. Sonra da onu alevlerle yanan ateşin içine atın," dediler. Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelin, çok sefil olanlar kıldık. "Ve muhakkak ki ben Rabbime ulaşan olacağım. O beni hidayete erdirecek," dedi. "Rabbim, bana salihlerden evlatlar bağışla." Böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki, "Ey oğulcuğum, gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak, bir düşün, bu konudaki görüşün nedir?
İsmail aleyhisselam, "Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca İbrahim aleyhisselam onu alnı üzerinde yatırdı ve ona "Ey İbrahim," diye nida ettik, seslendik. "Sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu kesin olarak apaçık bir imtihandır." Ve ona büyük bir kurbanı fidye, oğluna karşı bedel olarak verdik. Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İbrahim aleyhisselama selam olsun. Biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve biz onu salihlerden bir nebi, peygamber olan İshak'la müjdeledik. Ve ona Hazreti İbrahim'e ve İshak'a bereket verdik, mübarek kıldık. Ve ikisinin zürriyetinden muhsin olan da nefsine apaçık zulmeden de var. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ve Harun aleyhisselamı nimetlendirdik. Ve ikisini ve onların kavimlerini Kerbil Azim'den, büyük üzüntüden kurtardık. Ve onlara yardım ettik. Böylece galip gelenler onlar oldu. Ve ikisine hakikati açıklayan kitabı verdik. Ve ikisini de sırat-ı mustakime hidayet ettik, ulaştırdık. Ve sonrakiler arasında ikisine şerefli bir anı bıraktık. Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki ikisi de bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki İlyas aleyhisselam mutlaka gönderilen resullerdendir. İlyas aleyhisselam kavmine, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız?" demişti. "Siz bir put olan Baal'e mi tapıyorsunuz? Ve yaratıcıların en güzelini Allah'ı terk mi ediyorsunuz? Vaz mı geçiyorsunuz? Allah sizin ve evvelki babalarınızın, atalarınızın Rabbidir. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple muhakkak ki onlar gerçekten cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır. Allah'ın muhlis kulları hariç." Ve sonrakiler arasında ona şerefli bir anı bıraktık. İlyas aleyhisselama selam olsun. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o bizim mümin, Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Ve muhakkak ki Lut aleyhisselam gerçekten gönderilmiş olan resullerdendir. Onu ve onun ailesini, hepsini kurtarmıştık. Geride kalanlar arasında acuze bir kadın hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık, kökünü kazıdık, yok ettik. Ve muhakkak ki siz sabahları onlara mutlaka uğruyorsunuz. Ve geceleyinde. Hala akıl etmez misiniz? Ve muhakkak ki Yunus aleyhisselam gerçekten gönderilmiş resullerdendir. O Yunus aleyhisselam dolu bir gemiyle kaçmıştı. Böylece kura çekti. Sonunda kaybedenlerden oldu. Onu Yunus aleyhisselamı hemen bir balık yuttu. Ve o levmedilen biriydi. Kendi kendini kınıyordu. Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı. Muhakkak ki o beyaz gününe, kıyamet gününe kadar onun balığın karnında kalırdı. Bunun üzerine onu bitkin, hasta bir halde boş bir alana, sahile attık. Ve onun üzerine gölgelik olarak kabak cinsinden geniş yapraklı bir ağaç bitirdik, yetiştirdik. Ve onu 100 bin veya daha fazla kişiye Resul olarak gönderdik. Böylece amenu oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine onları bir süre kadar metalandırdık, faydalandırdık. Haydi, onlardan fetva, açıklama iste.
Kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı? Yoksa melekleri biz dişi olarak yarattık da onlar şahit mi oldular? Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi? Allah doğurdu. Muhakkak ki onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Allah kızları oğlanlara tercih mi etti? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Hala tezekkür etmeyecek misiniz? Yoksa sizin apaçık bir sultanınız, deliliniz mi var? Eğer siz sadıklardansanız, o takdirde kitabınızı getirin. Ve Allah'la cinler arasında nesep, soy bağı kıldılar, uydurdular. Ve andolsun ki cinler, cehennemde mutlaka hazır bulundurulacaklarını biliyorlardı. Allah, onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Allah'ın muhlis kulları hariç. Bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. Siz onun Allah'ın aleyhinde kimseyi fitneye düşürecek değilsiniz, düşüremezsiniz. Ama cehenneme girecek olanlar hariç. Ve bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ın huzurunda saf saf duranlarız. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ı tesbih edenleriz. Ve onlar mutlaka sadece şöyle diyorlardı. Keşke bizim yanımızda, elimizde evvelkilere verilenlerden bir zikir, bir kitap olsaydı. O zaman mutlaka biz Allah'ın muhlis kullarından olurduk. Buna rağmen onu, zikri, Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiler. Fakat yakında bilecekler. Ve andolsun ki gönderilen kullarımız için bizim daha önce bir sözümüz geçti, onlara söz vermiştik. Muhakkak ki onlar yardım edilecek olanlardır. Ve muhakkak ki galip gelecek olanlar mutlaka bizim ordularımızdır. Artık bir süre kadar onlardan yüz çevir ve onları gözle. Yakında onlar da görecekler. Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Onların sahasına bulundukları yere azap indiği zaman işte o gün uyarılanların sabahı ne kadar kötü oldu olacak. Ve bir süre kadar onlardan yüz çevir ve gözle. Yakında onlar da görecekler. Senin izzet sahibi Rabbin onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir. Ve gönderilen Resullere selam olsun. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sad Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sad, zikrin sahibi Kur'an'a and olsun. Hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Fakat kurtuluş vakti geçmişti. Ve onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi acayiplerine gitti, şaşırdılar. Ve kafirler, bu çok yalancı bir büyücü dediler. İlahları bir tek ilah mı kılıyor? Muhakkak ki bu gerçekten acayip, şaşılacak bir şey. Ve onlardan ileri gelenler, yürüyün, ilahlarınıza karşı sabırlı, kararlı olun. Muhakkak ki sizden istenen mutlaka budur diyerek ayrıldılar. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bu konuda bir şey, bütün ilahların tek bir ilah olduğunu işitmedik. Bu

te uğramış olan fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur. Onlardan önce Nuh aleyhisselamın kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Ve Semud kavmi, Lut aleyhisselamın kavmi ve Eyke halkı. İşte onlar yalanlayan fırkalardır. Onların hepsi resulleri sadece yalanladı. Böylece ikabım, cezalandırmam hak oldu. Ve bunlar kendileri için başka hiçbir fırsatın olmayacağı tek bir sayhadan, çok şiddetli ses dalgasından başka bir şey beklemiyorlar, gözlemiyorlar. Ve Rabbimiz, hesap gününden önce bizim payımızı bize acele ver dediler. Onların söylediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud aleyhisselamı zikret, hatırla. Muhakkak ki o evvab idi, Allah'a ulaşmıştı. Muhakkak ki biz dağları ona musahhar, emrine amade kıldık. İşrak vakti ve akşam vakti onunla beraber tesbih ederlerdi. Ve kuşları da bir arada toplanmış olarak ona musahhar kıldık. Onların hepsi ona evvab idiler, yönelmişlerdi ve sığınmışlardı. Ve onun mülkünü, idaresini güçlendirdik. Ve ona hikmet ve fasla hitap, hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme, hitap etme yeteneği verdik. Ve o hasımların, davacıların haberi sana geldi mi? Mihraba Davud aleyhisselamın ibadet ettiği yere duvarın üstünden aşarak gelmişlerdi. Davud aleyhisselamın yanına girdikleri zaman Davud aleyhisselam onlardan dehşete kapıldı, korktu. Korkma, birbirine haksızlık etmiş iki hasımız davacıyız. Artık aramızda sen hak ile hükmet. Aşırı gitme, haksızlık etme. Bizi orta yola, adaletli çözüme ulaştır. Gerçekten bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var ve benim bir koyunum var. Buna rağmen ona beni kefil kıl, onu da bana ver dedi. Söyledikleri ile beni yendi. Davud aleyhisselam, andolsun ki koyunlarının arasına senin koyununu istemekle sana zulmetti dedi. Ve muhakkak ki ortaklardan çoğu mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz ediyorlar. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. Onlar ne kadar az. Ve Davud aleyhisselam onu imtihan ettiğimizi zannetti, anladı. Bunun üzerine Rabbinden mağfiret istedi ve rükû ederek secdeye kapandı. Ve Rabbine yöneldi. Sözleriyle ve Rabbini görerek Allah'a ulaştı ve cevap aldı. Böylece bu konuda ona mağfiret ettik. Muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ey Davud! Muhakkak ki biz seni yeryüzünün halifesi kıldık. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet ve hevaya, nefse tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Ve gökyüzünü, arzı ve ikisi arasındaki şeyleri batıl, boşuna yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline. Hiç amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla ya da takva sahiplerini facirlerle bir tutar mıyız? Bu mübarek kitabı sana indirdik. Ayetleriyle tedbir alsınlar ve ulul elbab tezekkür etsin diye. Ve Davud aleyhisselama oğlu Süleyman'ı armağan ettik. Ne güzel kul! Muhakkak ki o evvaptı, Allah'a ulaşmıştı. Ona bir akşam vakti koşmaya hazır iyi cins atlar sunulmuştu. Bunun üzerine dedi ki, muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için hayır, hayra daimi zikre ulaşanların sevgisiyle seviyorum. Atlar tozu dumana katıp koşarak toz perdesinin arkasında kaybolunca

onları bana geri getirin dedi. Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Ve andolsun ki biz Süleyman Aleyhisselam'ı imtihan ettik. Ve onun kürsüsü tahtı üzerine ceset olarak ulaştırdık. Sonra yöneldi, ayrıldı. Rabbim, beni mağfiret et. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bağışla, hediye et. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, çok bağışlayıcısın dedi. Bunun üzerine rüzgarı ona musahhar, emre amade kıldık. Onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserek giderdi. Ve şeytanları da hepsini ki onlar bina yapanlar ve dalgıçlardır. Ve diğerlerini de zincirlerle birbirine bağlı olarak emre amade kıldık. Bunlar bizim atamızdır, ihsanımızdır, verdiklerimizdir. Artık dilediğine hesapsız olarak ver veya verme. Ve muhakkak ki onun katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Ve kulumuz Eyüp Aleyhisselam'ı zikret, hatırla. Rabbine şöyle seslenmişti. Muhakkak ki şeytan bana dert ve azap dokundurdu. Ayağın ile yere vur. İşte bu serin, yıkanılacak ve içilecek su. Ve bizden bir rahmet ve ulul elbaba zikir olarak ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha bağışladık. Ve ey Eyüp! Eline bir demet sap al, onunla vur. Yeminini bozma. Muhakkak ki biz onu sabırlı bulduk. Ne iyi, ne güzel bir kuldu. Muhakkak ki o Allah'a ulaşmıştı. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp teslim etmişti. Ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim Aleyhisselam'ı, İshak Aleyhisselam'ı ve Yakup Aleyhisselam'ı zikret. Muhakkak ki biz onları ahiret yurdunu zikreden halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Ve muhakkak ki onlar katımızda gerçekten hayırlılardan ve seçilmişlerdendir. Ve İsmail Aleyhisselam'ı ve İlyas Aleyhisselam'ı ve Zülkifli Aleyhisselam'ı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır. Bu Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Ve muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için sığınakların en güzeli Allah'ın zatı vardır. Kapıları onlara açılmış olan adn cennetleri vardır. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. Ve onların yanlarında bakışlarını saklayan, yalnız eşlerine bakan, aynı yaşta kadınlar vardır. Hesap günü konusunda size vaat edilen budur. Muhakkak ki bu, gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır. Cennettekilerin durumu bu. Ve muhakkak ki azgınlar için elbette şerli, kötü bir meab, sığınak vardır. Cehennem ona girerler. İşte o ne kötü bir döşektir. Cehennemdekilerin durumu bu. Böylece artık hamimi kaynar su ve kassakı irini tatsınlar. Ve onun şeklinden başka zevç ve zevceler, çifte azaplar da vardır. Bu grup da sizinle beraber azaba dayanacak olandır. Onlara merhaba yoktur. Muhakkak ki onlar ateşe girecek olanlardır. Hayır, asıl size merhaba yok. Onu bize siz takdim ettiniz. Azaba uğramamıza sebep oldunuz. Artık o ne kötü bir karargâh, cehennem dediler. Rabbimiz, bunu bize kim takdim ettiyse, biz buraya kimin yüzünden geldiysek ona ateşte azabı kat kat arttır dediler. Ve cehennemdekiler, biz niçin şerlilerden addettiğimiz adamları burada cehennemde görmüyoruz dediler. Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlarımız onlardan kaydı ki onları göremedik. Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle gerçektir. De ki, ben sadece uyarıcıyım. Vahid, tek, kahhar,
kahredici olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, yüce ve üstündür, gaffardır, çok mağfiret edendir. De ki, o Kur'an büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çevirenlersiniz. Mele-i Âlâ'da onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu. Benim sadece apaçık bir nezir, uyarıcı olduğum bana vahyolunuyor. Rabbin melekleri, muhakkak ki ben tinden, nemli topraktan, balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secde ederek yere kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. İblis hariç ki o kibirlendi ve kafirlerden oldu. Allahü Teala, ey iblis, ellerimle, kudretimle halk ettiğim şeye secde etmenden seni men eden şey nedir? Kibirlendin. Yoksa sen yücelerden mi oldun? Dedi. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu tinden, nemli topraktan, balçıktan yarattın, dedi. Allahü Teala, haydi oradan, cennetten çık. Artık muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın, dedi. Ve muhakkak ki din gününe, kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse beyaz, yeniden dirilme gününe kadar beni inzar et, bana mühlet ver, dedi. Allahü Teala, öyleyse muhakkak ki sen tehir edilenlerdensin, dedi. Vakti malum olan, bilinen güne kadar. İblis, bundan sonra senin izzetine andolsun ki, onların hepsini mutlaka azdıracağım, dedi. Onlardan senin muhlis kulların hariç. Allahü Teala, işte bu haktır ve ben hakkı söylerim, dedi. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. De ki, sizden ona tebliğe karşılık bir ecir, ücret istemiyorum. Ve ben mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim. O Kur'an ancak alemlere zikirdir. Ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Zümer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona halis kılarak, muhlis olarak Allah'a kul ol. Halis din Allah içindir, öyle değil mi? Ve ondan Allah'tan başka dostlar edinenler, biz onlara, putlara, sadece bizi Allah'a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz, dediler. Muhakkak ki Allah, hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah, yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O Sübhandır, her şeyden münezzehtir. O Allah, vahittir, tektir, kahhardır, kahredicidir. Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar yörüngelerinde akar gider. O, aziz, yüce ve üstün, gaffar, çok mağfiret eden değil midir? Sizi tek bir nefsten halketti. Sonra ondan, onun zevcesini, eşini. Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla, halden hale geliştirip dönüştürerek
üç karanlık içinde yaratır. İşte bu sizin Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz muhakkak ki Allah sizden ganidir, size ihtiyacı yoktur. Ve O kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer siz şükrederseniz sizden razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki O sinelerde olanı bilendir. Ve insana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah kendinden bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler kılar. De ki, küfrün ile biraz daha metalan, faydalan. Muhakkak ki sen cehennem ehlindensin. Veya gece boyunca secde ederek ve kıyamda ayakta durarak kanitin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen mi? De ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ancak ulul elbab, daimi zikir sahipleri tezekkür eder. De ki, ey amenü olan kullar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. De ki, muhakkak ki ben Allah'a dini ona halis kılarak kul olmakla emrolundum. Ve teslim olanların ilki olmakla emrolundum. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime asi olursam büyük günün azabından korkarım. De ki, ben Allah'a dinimi ona halis kılarak kul olurum. Artık ondan başka dilediğiniz şeye tapın. De ki, muhakkak ki kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenler, kıyamet günü hüsrana uğrayacak olanlardır. Bu apaçık bir hüsran değil mi? Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Ve onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinap ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele. Onlar sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bir kimse üzerine azap sözünü hak ettiği takdirde ateşte olanı sen kurtarabilir misin? Lakin Rablerine karşı takva sahibi olanlar için üst üste inşa edilmiş, altından nehirler akan köşkler, yüksek makamlar vardır. Allah'ın vaadidir ki Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten su indirdiğini, böylece onu, suyu, yerin su pınarlarına akıttığını görmedin mi? Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarır. Daha sonra kurur. Artık onu sararmış görürsün. Sonra onu kuru bir çöp kılar. Muhakkak ki bunda ulul elbab için mutlaka zikir, ibret vardır. Allah kimin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yarmışsa artık o Rabbinden bir nur üzere olur değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. İşte onlar apaçık dalalet içindedirler. Allah ihtas ettiği nurların ahsen olanlarını rahmet, fazıl ve salavatı ikişer ikişer salavat fazıl ve salavat rahmet
kitaba müteşabih benzer olarak indirdi. Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan ürperir. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar, sükunet bulur, yatışır. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Dilediğini onunla hidayete erdirir ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. O halde kıyamet günü onun vecihini, fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduğunuz şeyi, günahlarınızın cezasını tadın denir. Onlardan öncekiler de yalanladı da, böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti, horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Bu çelişkisi, eğriliği, kusuru olmayan Arapça Kur'an'dır. Umulur ki onlar böylece takva sahibi olurlar. Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç ortağa birden bağlı kişi ile tek bir adama teslim olan kişinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki sen de meyyitsin, ölümlüsün. Ve muhakkak ki onlar da meyyit, ölümlüler. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalı ve davacı olacaksınız.

0: 200'le bir saat konuşuyorum. Allah mı iyi düşünürsün, iyi düşünürsünüz. Biliyorum dedi affedelim, tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sözünden daha iyi konuşturabileceğinizi aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem derecesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman, emrolanlara sesleniyorum, size bir emir verildiği zaman, onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala size bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer İslam mutfağını size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem içinde olsa size bir emir verirsek o emre dikkat alırsınız. Kendiniz bir şey saklayın. Bakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onun kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehd ederseniz bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adama bir emir ediyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Ona diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor, ben de öyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi, bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki, bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki, sana söyledi bana diyor, rüyamda diyor, parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız diyen adamla orada vahidete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki, şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ben size diyorum ki, ben onlara, evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticiliği jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra teftişe gidiyoruz. Sadece iki kişi görüyorum orada. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendisine, kendinize az kişiler tanıştırmadan hayırını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sığınır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Yaksın. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, müsteyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyoruz biraz? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
1: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
0: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olayları götürür.
1: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmezdi Allah Teala tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mürtebasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlık göstermeye hazır olursanız.
0: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. her cümlem Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredildikten başka bir insan reylif değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratı sekin üzerinde yücelerek, nikatın yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
2: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Ölçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Öyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

قد من بعد سبوتها و تزو كسوء بما سادتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Kelimelere bakıyoruz. وَلَا تَتَّهُوزُ ve edinmeyin, ittihaz etmeyin. اَيْمَانِكُمْ yeminlerinizi dehalen, hile, tuzak, aldatma. بَيْنَكُمْ kendi aranızda فَتَزِلَّ o takdirde, o zaman kayar. Ve o zaman تَزِلَّ kayar. Kademun ayak, bade sonra subutiha, onun subut bulması, sebat etmesi, yere sağlam basması. Ve tezuku, tadarsınız. Essu'e, şer, kötülük, fenalık. Bima'den dolayı, sebebiyle, saadettüm, men ettiniz, saptınız, yüz çevirdiniz. Alekum, ve sizin için size vardır azabun azab, azimun büyük, azabun azimun büyük azab. Ve cümlecikler ve la tettehizu eymanekum yeminlerinizi edinmeyin, kılmayın. Dehalen beynekum aranızda hile, yani hile konusu kılmayın. Fetezille kademun, öyle yaptığınız takdirde ayak kayar, yani dalalete düşer. Bade subutiha, yere sağlam bastıktan, hidayete erdikten sonra. Fetezikussu'e ve kötülüğü, kişinin yoldan çıktıktan sonra yaşayacağı huzursuzlukları, yani tadarsınız. Bima saadettum an sebilillahi, Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı. Ve lekum azabun azim, ve sizin için büyük azap vardır. Ve cümleciklerin cümleler haline getirilmesi. Yeminlerinizi aranızda hile edinmeyin, yani hile konusu edinmeyin, kılmayın. Öyle yaptığınız takdirde yere sağlam bastıktan, yani hidayete erdikten sonra ayak kayar, yani dalalete düşersiniz. Ve kötülüğü tadarsınız. Yani kişinin yoldan çıktıktan sonra yaşayacağı huzursuzlukları tadarsınız. Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı sizin için büyük azap vardır.

Allah-u Teala Nail Suresinin bu 94. ayet-i kerimesinde yeminlerinizi aranızda hile edinmeyin, kılmayın diyor Allah-u Teala. İnsanların arasında Allah'a verdikleri yeminleri, misakları, ahdleri hile konusu kılmaları. Yemin, misak ve ahd, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bunları aranızda hile konusu kılmayın diyor Allah-u Teala. Yani yolda olmadığınız halde yolda oldum demeyin. Yoldan düştüğünüz zaman da gene yoldayım demeyin. Yani insanoğlunun nefsi her zaman üstün çıkmak ister başka insanlara. Bunun için de o kişinin ulaşabileceği bir tek hedef vardır. Yalan söylemek. O yalanla nefsinin tesiri altında başkalarından üstün olduğunu ispatlamaya çalışır kişi. Ve Allah'ın yeminleri var. Allah'ın ahdi var her şeyden evvel ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a ulaştırmak. Ama Allah'ın yemini bunlar değildir. Allah'ın yemini bize İslam'ın 5 şartını uygulatmaktır. Böyle söyleyen kişiler varsa işte bunlar Allah'ın yemin, misak ve ahdini hile konusu edinenlerdir. Şimdi hilenin ikinci standardına ulaşıyoruz. Öyle yaptığınız takdirde diyor Allah-u Teala, yere sağlam bastıktan yani hidayet erdikten sonra ayak kayar, delalete düşersiniz diyor. Öyleyse kişinin ayaklarının sağlam olarak yere bastığı bir zemin var. Nerede başlar? Üçüncü basamakta başlar. Nerede biter? 21. basamakta biter. 22. basamakta biter demek daha doğru. 3. basamaktan 28. affedersiniz 22. basamağa kadar 19 basamaklık bir dizayn. Burada emniyet içindesiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yemininizi, misakinizi ve ahdinizi ya da Allah'ın ahdini yerine getirmek üzere harekete geçtiniz. Siz üzerinize düşeni yaptınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size 10 tane ihsan verdi, mürşidinize ulaştırdı. Ondan sonra nefs tezkiyesine başladınız. Fizik vücudunuz Allah'a kul olmaya başladı. Ruhunuz Allah'a doğru yolculuğa çıktı. Ruhunuz Allah'a ulaştı. 21. basamaktasınız. Buraya kadar ve ruhunuz Allah'ta kaybolduğu 22. basamağa kadar sağlam bir teminat altındasınız. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ulaştırdı size Allah-u Teala kendisine. Bundan sonra şeytan bütün gücüyle size çullanır. Ve sizi Allah'ın yolundan saptırmak için her şeyi yapar. İşte 93. ayet-i kerimede Allah-u Teala bade tevkidiha diyordu. Yani sağlamlaştıktan sonra, biz ruhunuzu kendimize ulaştırdıktan sonra Allah'ın kefaletini bozmayın diyordu. Allah'ın kefaleti oraya kadar. İşte Allah-u Teala burada da aynı şeyi söylüyor. Öyle yaparsanız eğer diyor, hile konusu kılarsanız yeminlerinizi, yeminleriniz konusunda etrafa yalan söylerseniz, o zaman hidayete erdikten sonra
mutlaka ayağınız kayar. Ve dalalete düşersiniz. Ve kötülüğü tadarsınız. Yani hidayete erdikten sonra insanın yaşayacağı, düşme sebebiyle, hidayetten düşme sebebiyle yaşayacağı dursuzlukları yaşarsınız, başa dönersiniz. Allah size verdiği bütün ihsanları ve nimetleri geri alır. Hem ihsanlar geri alınır, hem nimetler geri alınır. Her şey tersine döner. Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı sizin için büyük bir azap vardır. Neden? Allah'ın yolundaydınız, hidayete erdiniz. Ama hidayete erdikten sonra şeytan sizi kandırdı ve Allah'ın yolundan saptınız. İrşat makamından veya Allah'tan şüpheye düştünüz. Şeytanı kendinize dost ediniz. Netice mi? Netice Allah'ın yolundan düşmektir. Allah bütün verdiklerini geri alacak ve sizi ikinci basamağa iade edecektir. Yani 22. basamağa ulaşan, merdivenin 22. basamağına ulaşan siz 22. basamaktan 2. basamağa düşersiniz. Aslında 0. basamağa, yani yere düşersiniz demek daha doğru. Çünkü 1. 2. basamakta herkes bulunur, siz de bulunursunuz. Öyleyse ayağınızı yere sağlam bastığınız yer, nefsinizi tezkiye ettiğiniz, ruhunuzu da Allah'a ulaştırdığınız yerdir. Allah'ın sizi çıkarmaya söz verdiği yere çıkardığı noktadır. Ayağınızı yere sağlam bastığınız yer orada biter. Artık ayaklarınız sağlam olarak yerde değil. Eğer Allah'tan şüphe ediyorsanız, irşat makamından şüphe ediyorsanız, o zaman düşersiniz. Devam ediyor Allah Teala 95'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la teşteru bi ahdillahi semenen kalila. İnnemâ indallahi huve hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Ve la teşteru, ve satmayın bi ahdillahi, Allah'ın ahdini, semelen bir bedel, değer kalilen az. İnnema ancak, fakat oysa, indallahi Allah'ın indinde, katında, yanında, hüve o hayrın, daha hayırlı, lekum sizin için, in kuntum eğer siz iseniz, talemun biliyorsunuz. Ve la teştürü bi ahdillahi, cümleciklere geçtik. Ve Allah'ın ahdini satmayın. Semenen kalilen, az bir bedelle. İnnemâ indallâhi, oysa o ahd Allah'ın indinde, katında, hüve hayrun lekum, sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum talemun, bilseniz. Cümleciklerin neticesi şöyle oluyor. Ve Allah'ın ahdini az bir bedelle satmayın. Oysa o, yani o ahd, Allah'ın indinde, katında sizin için daha hayırlıdır. Bilseniz.

Allah'ın ahdi sizi zirveye taşıyacak olan bir ahdir. Ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz hali. Böyle bir durumda hepiniz için bir hedefe gitmek söz konusudur. Bütün teslimler. Ama siz bu istikameti yola çıkmanıza rağmen hidayet erdikten sonra Allah'ın zırhı, koruyucu zırhı sizden kalktıktan sonra eğer şeytanın ivasına kapılmışsanız, Allah'tan veya yaşat makamına şüpheye düşmüşseniz, yoldan şüpheye düşmüşseniz, Allah'a teslim olmakla ben ne kazanacağım diye bir saçma fikre kapılmışsanız, o zaman düşersiniz. Ve az bir bedelle satmış olursunuz. Ve sizin için hayırlı olan o ahdin, Allah'ın ahdinin yerine getirilmesidir. Ve 96. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ma indekum yenfedu ve ma indallahi bak ve le neziyen nellezine saberu ecrehum bi ahseni ma kanu ya'melun. Ma kanu ya'melun. Ma indekum, sizin yanınızda olan şeyler. Yenfedu, tükenir, biter.

Fema indallahi, indallahi, inde Allahi ve Allah'ın indinde katında olan şey, bakın, bakidir, kalıcıdır, tükenmez. Böyle nezziyenle ve mutlaka karşılığını vereceğiz, mükafatlandıracağız. Ellezine sabiru, onlar ki sabrederler. Veya sabredenler. Ecrühüm, onların ecirleri, bedelleri, ücretleri, bir ahseni, en güzeliyle, daha ahseni, daha güzeliyle, hakânı yâmilûn, yapmış oldukları ameller, şeyler. Ma indekum yenfedû, sizin yanınızda olan şeyler ter, tükenir. Sona erer.

Öyle nezihennellezine saberu ve sabredenleri mutlaka mükafatlandıracağız. Sabredenlere karşılığını vereceğiz. Ecrehum bi ahseni. Onların ecirlerini daha güzeliyle. Mâ kânû ya'melûn. Yapmış oldukları ameller.

sizin yanınızda olan şeyler biter cümlecikleri, cümleler haline getirdik. Sizin yanınızda olan şeyler tükenir, sona erer.

Allah indinde katında olan şeyler bakidir, tükenmez. Ve sabredenleri yapmış oldukları amellerinin ecirlerini, bedellerini mutlaka daha güzeliyle mükafatlandıracağız.

yapmış oldukları amellerin ecirlerini, bedellerini mutlaka daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Karşılığını vereceğiz.

sabredenleri mutlaka mükafatlandıracağız. Sabredenler, sabır sahipleri. Yani üst noktalara ulaşanlar.

Allah Teala sizin yanınızda olan şeyler tükenir diyor. Ama Allah'ın yanında olan şeyler tükenmez diyor Allah Teala.

amile salihan min zekerin ev ünsa ve huve mu'minun.

fele nuhyiyennehu hayaten tayyibe, yani tayyibeten. Ve le neziyennehum ecrehum bi ahseni ma kânû ya'melûn. Men kim? Amile salihan, salih amel. Nefsi tezkiye edici amel. Min zekerin, erkeklerden. Ev insa veya kadınlardan. Ve hüve ve o müminun, mümin. Kalbine iman yazılmış olan. Fele o takdirde mutlaka nuhiyennehu, ona hayat veririz, yaşatırız. Hayaten, hayat, tayyibeten, tayyib, temiz, güzel, helal bir hayat yaşatırız. Öyle ve mutlaka elbette neziyennehum, onlara karşılığını vereceğiz, mükafatlandıracağız. Ecehum, onların ecrini, bedelini ve ahseni, en ahseni ile, daha ahseni, daha güzeli ile. Mekânu yâmilûn, yapmış oldukları ameller, şeyler. Cümlecikler, men âmile salihan min zekerin, ev ünsa, min zekerin, mümin olan kadın ve erkekten, kim salih amel, yani nefsini tezkiye edici amel işlerse. Fele nuhiyennehu hayaten tayyibeten, o takdirde ona mutlaka tayyib, temiz, helal bir hayat yaşatırız.

ve le neziyennehum ve onları mutlaka mükafatlandıracağız. Ecrehum bi ahseni ma kanu yamelun. Onların yapmış oldukları amellerin ecirlerini

onların yapmış oldukları amellerin ecirlerini, bedellerini daha ahseni, yani güzeli ile. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Mümin olan kadın ve erkekten kim salih, nefsini tezkiye edici amel işlerse, o takdirde ona mutlaka tayyip, temiz, helal bir hayat yaşatırız. Ve onları mutlaka yapmış oldukları amellerin

ecirlerini, bedellerini daha ahseni güzeliyle mükafatlandıracağız. Ne demek bu? Bir güzel amel, 10 derecelik bir amel işlediniz. Allah ile hiçbir ilişkiniz olmamasına rağmen 1'e 10 alırsınız. 10 derecelik bir amelin karşılığı amel defterinize 100 derece olarak kaydedilir. Ama ya Allah'ın yoluna girmişseniz de yola çıkmışsınız, bu 100, bu 10 derece, yani Allah Teala 1 dereceye 10 derece verirken başlangıçta onu 100'e çıkarır. Sonra ruhunuz 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarındayken bu 100, 200, 300, 400, 500, 600 ve 700'e dönüşür. Onun için Allah Teala burada

onların bedelini daha ahseniyle öderiz. Her kat çıktıkça daha ahsen, daha ahsen, daha ahsen. Netice, bir derecelik bir sevaba, kazanılan bir dereceye karşılık amel defterinize 700 derece yazılır. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bir insanın cennete girişi kazandığı derecelerin, kaybettiği derecelerin fazla olmasıyla mümkün. Cehenneme girişi de tam tersine kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıyla mümkün. Öyleyse ahsen dereceler, üst seviye dereceler sizi mutlaka Allah'ın daha üst, daha üst, daha üst cennetine alacağı için önemli. Ve burada bir şeye daha dikkat etmeniz lazım. Salih amel işlediği takdirde daha ahseniyle mükafatlandırırız diyor. Yani aslında salih amel işlemeyenleri de Allah-u Teala mükafatlandırır. Her kazandığı derece ona 10 kat mutlak ödenir. Kim olursa olsun, ne kadar büyük günah işlerse işlesin. Sevap işlediği takdirde mutlaka 1'e 10 alır kişi. Kim bir günah işlerse diyor, ona misliyle yazılır. Ama kim bir sevap işlerse ona 10 katını veririz diyor Allah-u Teala. Burada bir ayrım yapmamış. Sevap işleyenler, günah işleyenler. Kim olursa olsun kişi, onlar mutlaka 1'e 10 alıyor. Ama burada dikkat edin. Burada nefsi ıslah edici amel işleyenlerin durumu var. Bu nefsi ıslah edici amel işleyenler 1'e 10 yerine 1'e 100 almaya başlıyorlar. Nefsi emmarede 1'e 100. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'tan 10 tane ihsan almış, mürşidine ulaşmış, tabi olmuş. Bu tabi olmadan evvelki noktaya kadar kişi gene 1 derecesine karşılık 10 derece alıyordu. Ama tabi olduğu andan itibaren onun bütün günahları sevaba çevriliyor ve mükafatın daha ahsenini alıyor. Yani bütün günahlarının sevaba çevrilmesi mükafatın, eskiden böyle bir mükafatı yok kişinin. Burada mükafatın ahsenini alıyor. Yetmez. Ruhu kişinin derhal vücudundan ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Tabi olduğu andan itibaren her sevabı 100 kat almaya başlıyor. Artık 10 kat değil. Ruhu birinci kata ulaştı, gene 100 kat. Ama ikinci kata ulaştığı zaman 200 kat. Üçüncü kata ulaştığı zaman 300 kat. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 700 kata kadar çıkıyor kişinin kazandığı dereceler. Yani Allah-u Teala yapmış oldukları amellerin ecirlerini, bedellerini, mükafatlarını daha ahseniyle mükafatlandırıyor. Evvela zaten herkese 10 kat veriyor. O bir ahsen sayılabilir. Ama bu noktadan itibaren 1'e 10, 1'e 100 oluyor ve yüzer yüzer büyümeye başlıyor. Neticeleri karşılaştırın, 1'e 10 alırken 1'e 700 almaya başlıyorsunuz. 70 kat arttırıyor Allah-u Teala.

Allah Teala kanunlarının açıklamasını çeşitli ayet-i kerimelerle oluşturuyor. Burada daha ahsen ücret alması kişinin, günahlarının sevaba çevrilmesi ve 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, daha ahsenini almaya başlaması şarta bağlı. O kişinin nefsi ıslah eden ameller, amülü salihat işlemesiyle mümkün. Amülü salihat. Salih amel, nefsi ıslah edeceği. Ve Nahl Suresi 98. ayet-i kerime fe iza kara tel kur ane fes te iz billahi mineş şeytanir recim. O zaman artık İza karete okuduğun zaman el Kur'an'e, Kur'an'ı fe isteyiz hemen önce sığın Allah bi Allah'ı Allah'a sığın. Mineşşeytanirracim taşlanmış, kovulmuş şeytandan.

Feyza karetel Kur'an'e, artık Kur'an'ı okuduğum zaman Feyza'yız billahi mineşşeytanirracim, vecmedilmiş şeytandan hemen Allah'a sığın. Öyleyse. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman recmedilmiş, taşlanmış şeytandan hemen Allah'a sığın. Recmedilmiş, kovulmuş anlamını da taşıyor, taşlanmış anlamını da taşıyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'i okumaya baştan başlıyorsak, başladığımız an Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamamız lazım. Allah razı olsun. Nahl Suresinin 99. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu leyse lehu sultanun. Alellezine amenu. Ve ala rabbihim yetevekkelû. İnnehu, çünkü o, muhakkak ki o, leyse, değil, yoktur. Lehu, onun, sultanın, sultanlık, yaptırım gücü. Alellezine, ala ellezine, onların üzerinde, aminu, aminu olanlar, aminu olanlar üzerinde. Ve ala ve üzerine, rabbihim, onların Rableri, kendi Rableri, yetevekkelûn, tevekkül ederler. Şimdi cümlecikler. İnnehu leyse lehu sultan. Çünkü onun bir sultanlığı, yaptırım gücü yoktur. Alellezine aminu, amin olanlar üzerinde. Ve ala rabbihim yetevekkelûn. Ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde. Allah Teala ne kadar muhteşem bir dizayn koymuş. Amini olanlar üzerinde şeytanın bir yaptırım gücü yok diyor Allah Teala. Birinci ve ikinci basamaklarda olayları yaşarsınız, değerlendirirsiniz. Ama amini değilsiniz. Şeytan sizin üzerinizde bütün gücüyle hakimdir. Size çaktırmadan, sizi uyutup, iç sesinizi taklit etmek suretiyle sizin düşüncelerinizmiş gibi kendi düşüncelerini size yutturur. Ve doğruyu yapıyorum diye yanlışları ard arda işler insanoğlu. Ve böyle bir konuda meselenin farkına da varmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah Teala şeytanın bir yaptırım gücünün sultanlığının kimler üzerinde olmadığını söylüyor. Sadece iki grup: amel olanlar ve Rablerine tevekkül edenler. Rablerine tevekkül edenler de amel olanlardır. Amel olanların daha üst safhası. Allah-u Teala'nın amel olma kademeleri 7 tane safha içerir. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukâdihi diyor Allah-u Teala. Ey amel olanlar, hakka tukâdihi takvanın sahibi olun diyor. Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukâdihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Hakkül yakin takvası olsun diyor Allah-u Teala. Burada da amin olsunuz. Ama Allah'a tevekkül etmiş bir ameni oluş bu. Kişi kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Allah'a ulaştıktan sonra oradan düşmeyen kişidir. Oraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah mutlaka sizi kendisine ulaştıracaktır. Üçüncü basamaktan 22. basamağa. Bundan sonra da yolunuza devam ediyorsanız işte siz Allah'a tevekkül etmiş bir insansınız. Peki tevekkül etmemiş olsaydınız ne olacaktı? Oradan düşecektiniz. Bir insanın Allah'a tevekkül edip etmediği, Allah'a güvenip güvenmediği, Allah'ın onu kendi zatına ulaştırmasından sonra belli olur. Allah'a tevekkül edenler fıska düşmezler. Diye zikirlerini arttırırlar, ibadetlerini tam yaparlar, her gün biraz daha Allah yolunda ilerlerler. Peki Allah'a tevekkül etmeyenler, Allah'a güvenmeyenler, onlar işte Allah'tan şüpheye düştükleri için, Allah'ın bir kendi önlerindeki bir temsilcisi olan Allah'ın Resulüne iman etmedikleri için. Baştan iman etmiş, Allah-u Teala'ya ulaşmış olmalarına rağmen ondan şüpheye düştükleri için ona da tevekkül etmiyorlar. Allah'tan şüpheye düştükleri için Allah'a da tevekkül etmiyorlar. İşte onlar Allah'a tevekkül etmeyenlerdir. Öyleyse tevekkül müessesesinin oluştuğu yer 22. basamaktır. 22. 13. basamaktan Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 21. basamağa kadar onu ulaştıran devre içerisinde kişi Allah'a tevekkül etmişse, Allah'a güvenmişse, ben Allah'a mutlaka ulaşacağım, o benim Rabbim, ben ondan vazgeçmem diyerek Allah-u Teala'ya ulaşmışsa, o kişi Allah'a tevekkül etmiştir. O, oradan düşmesi mümkün olmayan bir insandır. Daha ötelere mutlaka gidecektir. Tevekkül seviyesi arttıkça daha üst, daha üst, daha üst kademelere gidecek, nihayet daimi zikrin sahibi olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala iki kıstas veriyor. Şeytanın sultası yoktur. Kimin üzerinde? Amin olanların üzerinde, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerinde. Nereye kadar? Allah'a ulaştığı yere kadar. Ondan sonra o kişi yoldan çıkmamışsa Allah'a tevekkül etmiştir. O zaman onların da üzerinde şeytanın sultası yoktur. Allah razı olsun.

Nahl Suresinin 100. ayet-i kerimesi. Aminu olanlar ve Allah'a tevekkül edenler üzerinde şeytanın sultası yoktur.

Allah'a tevekkül edenler 22. basamak. Amine olan kişi 22. basamağa otomatik olarak ulaşacaktır. Eğer Allah'a tevekkül etmişse 22. basamaktan öteye geçecektir. Şeytanın sultası ondan sonra da olmayacaktır. Şimdi 100. ayet-i kerime. 20'yi 199 yazmamız lazımdı. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ sultanuhu alellezîne yetevellevnâhu vellezîne hum bihi müşrikûn. İnnemâ, fakat sadece sultanuhu, onun sultanlığı, yaptırım gücü, alellezine, ala enlezine, onların üzerindedir. Yetevellevnehu, ona yönelenler, vellezine ve o kimseler, hüm onlar, bihi onunla, ona, müşrikun, Allah'a ortak koşanlar, müşriklerdir. İnnemâ sultanühü, onun, şeytanın sultanlığı, yaptırım gücü sadece alellezîne yetevellevnehu, ona yönelenlerin üzerindedir. Ona, yani şeytana

ona yönelenlerin üzerindedir. Vellezine hum bihi müşrikun ve onunla, şeytanla Allah'a şirk koşanların üzerinedir. Öyleyse bütün insanlar doğuşlarından itibaren gizli şirktedirler. Hevasına tabi olan kişi şeytanın adımlarına tabi olandır. Heva, şeytanın adımları istikametinde kullanılıyor. Şeytanın dilekleri istikametinde kullanılıyor. Öyleyse heva müessesesini yerlerine oturttuğunuz zaman bir muhteva göreceksiniz. Orada Allah'a insanlar, şeytana kul oldukları sürece bir gizli şirktedirler. Şeytanla Allah'a şirk koşmaktadırlar. 100. ayet bunu söylüyor net olarak. Nahl 100. Şeytanla Allah'a şirk koşanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar şeytanla Allah'a şirk koşanlardır. Câsiye 23'te Allah Teala onları söylüyor. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, hevalarını yani şeytanın üzerlerindeki tesirlerini kendilerine ilah edinenler, şeytanı kendilerine ilah edinenler demiş oluyor Allah Teala. Heva şeytanın adımlarına tabi olmak olduğu için. Bu sure, bu Nahl ayet 100. ayet-i kerimesi Nahl suresinin Nisa 23 ile doğrudan alakalı. Gizli şirkin aslında şeytana tabi olmak anlamına geldiği çıkıyor ortaya. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu şirkin içinde olabilirler. Ve 101. ayet-i kerime ve izâ beddelnâ ayeten mekâne ayetin vallahu a'lemu bima yunezzilu kalu innema ente müfter bel ekserehum la ya'lemun. Ve izâ olduğu zaman beddelnâ, biz değiştirdik, ayeten bir ayet, mekâne yer mekan, ayetin bir ayet, vallahi ve Allah âlemu bilir, şey bima şeyi yünezülü indirir. Galu dediler ki innema sadece ancak ente sen müfterin, iftira eden, kendisi uyduran. Ben hayır, tam aksi, bilakis ekserehum, onların çoğu la ya'lemun, bilmezler, bilmiyorlar. Cümlecikler ve izâ beddelnâ ayeten mekâneki ayetin, biz bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman vallahu âlemu bimâ yünezzilû, ve Allah neyi indireceğini bildiği halde galu ennemâ ente müfterun, sen sadece bir müfterisin, iftira edensin dediler. Bel ekseruhum la ya'lemun, hayır onların çoğu bilmezler. Bilmiyorlar. Biz bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman Allah neyi indireceğini bildiği halde sen sadece bir müfterisin, İftira edensin dediler. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Burada Allah Teala'nın bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman sen uydurdun diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah ayet değiştirmez. Sen bu ayeti uydurdun. Şimdi yerine yerleşmeyince onu değiştiriyorsun.
Oysa ki Allah Teala diyor ki biz değiştiririz ayetleri. Ve Allah neyi indireceğini bildiği için, bildiği halde diyor. Ve 102. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul nezzelehu ruhul kudusi min rabbike bil hakkı li yusab bitellezine amenu ve hudan ve büşra lil müslimin. Kul de ki söyle ki nezzelehu onu indirdi ruhul kudüs, ruhul kudüs Cebrail aleyhisselam min rabbike senin Rabbinden bi el hakkı hak ile li yusebbite sağlamlaştırmak, sebat ettirmek için ellezine kimseler aminu Allah'a ulaşmayı dileyenler aminu olanlar ve yüden ve hidayete erdiren ve büşra ve müjde olarak li el müslimin Müslümanlar teslim olanlar için. Cümlecikler kul nezzelehu ruhul kudüsü de ki onu Kur'an-ı Kerim'i ruhul kudüs Cebrail aleyhisselam indirdi. Min rabbike bil hakkı Rabbinden hak ile li yusebbitellezine amenu amin olanları sebat ettirmek için ve hüden ve büşra ve hidayet olarak ve müjde olarak lil müslimin Müslümanlara teslim olanlara. De ki onu Kur'an-ı Kerim'i Rabbinden hak ile amin olanları sebat ettirmek için ve Müslümanlara, teslim olanlara hidayet ve müjde olarak Ruhul Kudüs Cebrail aleyhisselam indirdi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Cebrail aleyhisselam tarafından indirildiğini, Peygamber Efendimiz aleyhisselam olsun veya kime indirilmiş olursa olsun o kitabın insanlar tarafından değiştirilmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Allah-u Teala diyor ki bu Kur'an'ı biz indirdik diyor. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesi. Bu kitabı biz indirdik diyor onu. Ve onun değiştirilmesine müsaade etmeyiz diyor. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an'ın ayetlerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hiçbir zaman değişiklik yapılmadığını Allah-u Teala ayet-i kerimesiyle ispat ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde bir arada olduk. Ve böylece Allah-u Teala'nın indinde bir güzelliği yaşadık sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece bir tek maksatla yaratmıştır. İstediği tek şey var hepinizden: sizin mutlu olmanız. Bütün kullarının mutlaka mutlu olmasını diler Allah Teala. Herkesin mesut olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması ve sonsuza kadar cennette mükafatlanması Allah'ın bütün insanlar için temel hedefidir. Ama insanlar Allah'ın bu temel hedefinin gerçekleşmesi talebine hep şeytanın onlara verdiği yanlış telkinler sebebiyle sırtlarını dönerler ve mutlu olmak yerine mutsuz olmak gibi bir sonuçla karşılaşırlar. Mutlu olan insanların arkasında Allah vardır. Mutsuz olanların da şeytan. Öyleyse Allah ne ister? Hepinizin mutluluğunu, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi. Allah bunu ister. Peki şeytan ne ister? Şeytan hepinizden sadece cehenneme gitmenizi ister. Dünyada da mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir hayat geçirmenizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Eğer mutsuzsanız sorun kendinize, ne işim var deyin benim şeytanın yanında. Şeytanın beni mutsuz etmesine neden müsaade ediyorum deyin. Allah Teala size mutlu olmanın bütün formüllerini vermiş. Biz günler boyu, geceler boyu size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'ın sizden istediği şey, tek şey mutluluk. Ama mutsuz olanlar, sizlere sesleniyorum. Ama mutsuzsunuz. Arkasında ne var sanıyorsunuz? Arkasında sizden başka hiç kimse yok. Siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk uzanamayacağınız, ulaşamayacağınız bir yerde değil. Hemen yanı başınızda, sizin iradi yapınızla ona ulaşmanızı bekliyor. Kim mutlu olmayı isterse mutlu olur. Nasıl mutlu olur? Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece basit. Evvela çevre ilişkileri açısından mutluluk. Sevgili kardeşlerim, siz bir insansınız. Başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu hayatınızı o insanlarla bir dizaynın, bir güzelliğin içine sokabilirsiniz.
Allah'ın sizden istediği hedefe, mutluluk hedefine ulaşabilirsiniz. O hedefi dikkatle yerli yerine oturtun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah'ın dizaynı. Hepinizin Allah-u Teala sadece mutlu olmasını ister. Siz bir gayretin içindeyseniz, mutlu olmayı istiyorsanız, mutluluğun kanunlarını biliyorsanız, o zaman mutsuz olmanız için sebep kalmaz. Mutluluğun en üstün faktörü zikirdir. Bütün ibadetlerin ötesinde zikirdir. Elbette namaz kılacaksınız. Elbette oruç tutacaksınız. Elbette zekat vereceksiniz. Elbette zikir yapacaksınız. Bütün bunların arasında mutluluğunuzun faktörü, en büyük faktörü zikirdir. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleridir. Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi şeytanın nefsinizin afetlerine tesir ederek size yanlış şeyler düşündürtmesi ve yanlış tatbikat yaptırmasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda iblisin imkanının ne olduğunu gelin beraberce ortaya koyalım. Nedir imkanı? Nefsinizin afetlerine tesir etmeye çalışmak ve yapabilirse sizi kandırmak. Elindeki silah ne? Yalan söylemek. Süslü göstermek, kötü göstermek. Yalan söyleyerek Allah'ın güzelliklerini çirkin göstermeye çalışır. Yalan söyleyerek şeytanın kendisinin sizi yönetmek istediği kötülükleri güzel gösterir. Sadece yalan söyler ve kandırmaya çalışır. Ve kıyamet günü Kur'an'daki ifade şöyle, size şöyle söyleyecektir. Allah da size vaatlerde bulundu, ben de. Allah vaadini yerine getirdi, ben yerine getirmedim. Yaptığınız bütün yanlışlıkları siz kendiniz yaptınız. Sizin üzerinizde benim bir nüfuzum, sultanlığım yoktu. Sadece size teklif ettim, siz de kabul ettiniz, davetime icabet ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın diyor İblis kıyamet günü bütün insanlara. Öyleyse her şeytanın tuzağına düşüşünüzde arkasından mutlaka o ezikliği, o burukluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Yaşarsınız da vazgeçmezsiniz. Gene şeytan size her devrede kandırmayı başaracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'ın sesi değil de şeytanın sesi? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın sesine açık. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse şeytanı hayatınızdan bütünüyle kovmak istiyor musunuz? Size hiçbir sataşmasının kalmadığı bir noktaya, ondan hiç korkunuzun olmadığı bir noktaya ulaşmak istiyor musunuz? O zaman daimi zikrin sahibi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız gün şeytan sizin elinizde bir oyuncaktır. Elbette siz ona hiçbir kötülük yapmazsınız. Ama onun sizi kandırması da artık mümkün olmaz. Hangi daveti yapsa mutlaka yenilecektir. Mutlaka mağlup olan odur. Öyleyse işte meydan sizin. Daimi zikre ulaşın. Şeytanı %100 devre dışı bırakın. Bu süreç içerisinde
ulaşmaya çalıştığınız süreç içerisinde zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacağı için onun üzerinizdeki nüfuzu azalacak, azalacak, azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman da sıfırlanacaktır. Ondan sonra size ne söylese sizin tarafınızdan kabul edilmeyeceğini o bilir. Gene de söylemekten geri durmaz. Ama hiçbir başarıya ulaşması artık mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Bu kanunlara göre de formüller var. Madem ki şeytan sizin nefsinizin sadece afetlerine tesir edebiliyor, şeytanın hakimiyetini yok etmek mi istiyorsunuz? Nefsinizdeki afetleri temizleyeceksiniz. Bir tek reçetesi var, zikir. Allah'ın yolunda olanlara sesleniyorum. Onlar için bu reçete. Allah'ın yolunda olmayanlar ne kadar zikir yaparlarsa yapsınlar, onlar nefslerinin kalbinde aklanma oluşturamazlar. Neye benzer bu biliyor musunuz? Tıpkı zulmani yolda olanların transandantal meditasyonuna. Meditasyon yaparak uğraşır dururlar ama şeytanı hiçbir devrede yok edemezler. Her zaman tehlike vardır onlar için. Her zaman şeytan onların beyinlerini çekişlemeye hazırdır. Allah'ın yolundaki hiç kimse de bunu gerçekleştiremez iblis. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu handikapı aşmıştır. Arkasından hemen mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu andan itibaren şeytanın onun üzerinde vücuda getirebileceği büyü, hüddam, buna benzer bütün zulmani ilimler sıfırlanmıştır. Artık o hiçbir kötülük yapamaz. Allah'ın yoluna girip muhafaza altına alınan kişiye ne büyü yapabilir, ne hüddam yapabilir. Ama onu Allah'ın yolundan ayırmak için bütün gücüyle uğraşır. Bilir ki Allah'ın yoluna giren kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Nefsinin afetlerini de %50'den daha fazla azaltacaktır. Kendi hakimiyeti böylece %100'den %49'a düşecektir. Yani %50'nin altına. Böyle bir durumda şeytanın en çok uğraşacağı kişi siz olursunuz. Siz Allah'ın yolunda değilken şeytan sizinle hiç uğraşmazdı. Çünkü zaten her şeyi size, sizi kandırarak devamlı yaptırmaktaydı. Velayete kadar, Allah'a ulaşmayı siz diledikten sonra, Allah'ın evliyası olana kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. Yani ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanıza engel olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Öyleyse şeytanın tehlikesi sevgili kardeşlerim bundan sonra başlar. En çok uğraştığı insanlar hidayete ulaşanlardır. Onları Allah'ın yolundan vazgeçirebilmek için olağanüstü gayretler gösterir. O ana kadar ona bir şey yapamamanın hıncını alacaktır. Gerçekten kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bu talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi aynı anda oluşur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Gördüğü, bildiği, işittiği andan itibaren o kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Allah Teala ona bu hayata
ulaşacak kadar bir imkan vermişse, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak süreç içinde bir hayatı varsa kişinin, o süreç boyunca kişi Allah'a yaklaşacak, yaklaşacak, yaklaşacak ve sonunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bunun manası, üçüncü kat cennetin sahibidir o kişi. Bunun manası, o kişi dünya saadetinin de yarısının sahibidir. Şeytan nefsinin afetlerinin yarısına artık tesir edemez. Nefsin afetlerinin yarısı, ruhun hasletlerine paralel bir hüviyete girmiştir. Ne olmuştur? O kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yerini faziletler almıştır. Ruhun %100'ü Allah'ın emirlerine itaat eder, yasaklarını asla işlemezken, buna karşılık nefsin de %100'ü Allah'ın bütün emirlerini ne isyan edip yerine getirmez, yasak ettiği bütün fiilleri de işlerken başlangıçta, bir süre sonra nefsin afetlerinin de %50'den fazlası Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Yani 200'de 150 faktör Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor artık. Ne olmuştu? Başlangıçta kişi kulvara, hayat yarışına eşit şartlarda çıkmıştı. Yani nefsinin afetleri %100 Allah'ın bütün emirlerine karşı yasakları işler durumda. Ruhun bütün hasletleri de Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte. Devamlı bir kavga var iç dünyanızda. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi ister. Hem emirler cephesinde birbirine zıttırlar, ters düşerler, hem de yasaklar cephesinde. Bu yüzden iç dünyanızda devamlı bitmeyen bir kavga vardır. İçinizdeki iki ses birbiriyle devamlı mücadele halindedir. Sevgili kardeşlerim, birisi nefsinizin sesi, yani aslında şeytanın nefsinizde yankılanan sesidir. Allah neyi emretmişse yapmamanızı ister, yasak ettiği her şeyi işlemenizi ister. Yasakları süslü göstererek, emirleri kötü göstererek. Bütün söyledikleri yalandır. Ve siz Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar sizi parmağının ucunda oynatır. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren Allah'ın muhafazası altına girdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık iblis size yolunuz üzerinde engel teşkil edemez. Gene yalanlar ile sizi kandırmaya çalışacaktır. Gene günahlar işletecektir, tamam. Ama sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına hiçbir şekilde engel olamaz. Ve 3 ay, bilemediniz 4 ay, haydi haydi 6 ay içerisinde Allah'a doğru yola çıkan herkesin ruhu Allah'a ulaşır. 33 bin zikir bunun işaretidir. Öyleyse binlerce evliyaya sesleniyorum şu anda. Ey benim evliya kardeşlerim, Allah'ın sevgilileri, Allah'ın dostları, Allah'a çok şükredelim, hamd edelim ki Allah bu noktaya sizleri ulaştırdı. Öyleyse yerinizi sadece muhafaza etmeyeceksiniz. Daha ileri hamlelerle oradan aşağıya hiç düşmemeye çalışacaksınız.
ve gayretiniz devam ettiği sürece her geçen gün daha yeniye doğru bir yolculuğunuz olacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey bir açıdan cennet mutluluğudur, bir açıdan dünya mutluluğudur. Bu cennet mutluluğu dediğiniz şey ise inanılmaz derecede kolay bir çözüme kavuşturulmuş Allah-u Teala tarafından. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve onu üçüncü kat cennetime alırım. Ve onu dünya saadetinin yarısına sahip kılarım. Nefsinin kalbindeki afetleri %50'den daha fazla yok ederim. Ve onu kulluğuma kabul ederim. Benim kulum olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Siz ruhunu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz Allah'a. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan buraya gelene kadar, yani üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar, tesliminizde 22. basamakta 22. basamağa kadar hiçbir kuvvet sizin evliya olmanıza mani olamaz. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisini bırakın, Allah gerçekleştirir. Peki gerçekleştirdi, bir güzelliği yaşadınız, Allah'ın evliyası oldunuz. Ondan sonra tehlike vardır. O tehlikede de eğer siz gözünüzü daha ilerilere dikmişseniz, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmek istiyorsanız, her geçen gün daha çok zikir yapıyorsanız, şeytanın size yapabileceği hiçbir şey yoktur. O artık bundan sonra size hep yenilecektir. Sizin o iradenizle asılmanız işe ve zikri devamlı bir hüviyet içerisinde şeytanı yenecek bir disiplin içinde arttırarak, zikrinizi arttırarak yolunuza devam ediyorsanız, fizik vücudun teslimi de sizindir, nefsin teslimi de sizindir, irşada ulaşmak da sizindir, iradenizi Allah'a teslim etmek de sizindir. Bir yerden sonra Allah'tan büyük kolaylıklar göreceksiniz. Önemli olan dik yokuşu tırmanmaya azmedin ve bütün gücünüzle asılın. Mutlaka başaracaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hepinizi daha büyük başarılar için daimi zikre ulaşmak konusunda büyük gayretlere davet ediyorum. Vazgeçmeyin. Kendinize acımayın. Sizi kendinize acındıran iblistir. Ve göreceksiniz ki acımazsanız başaracaksınız. Sevgili kardeşlerim, gayretleriniz sizin için geçerlidir. Sizin mutluluğunuz için. Sizin saadete ulaşmanız için. Her şey sizin için. O Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için yaratmış. Bu saadete layıksınız, insan olduğunuz için. Ama sizi liyakatinizden ancak şeytan ayırır. Kim hangi ölçüde liyakatin sahibi ise, yüksek liyakatlerde o kişinin gayreti, Allah'ın yardımı, aşağı doğru indikçe şeytanın gayreti kişi üzerinde etken olur.
İnsan ve cin şeytanlar Allah'ın yolundan kendileri uzak olan bu insanlar, uzak bir dalalet içinde olan bu insanlar, bütün başka insanları da kendi emellerine alet etmek isterler. Emelleri mi bütün insanların mutsuz oluşudur. Şeytanın yolunda şeytanın uşağı olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar bugün dünyaya 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan seslenmekteler. Bütün dünyaya Allah'ın doğrularını değil, şeytanın insanları kandırmak için kullandığı her hileyi, her kötülüğü bütün dünyaya yaymaya çalışmaktadırlar. Ve bunda büyük ölçüde başarı kazandıkları da bir vakadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,